0: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım," dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek bitireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir." dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz.
4: Bununla velilerimizin hassasiyetini çocukta da panik havası oluşturmaması lazım.
3: Çocuk acaba bak o biz oluşmuşuz. Kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yakmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışma gayreti içerisindeyiz.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığından sızdırıldığı beyanı, bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteği ile 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, "Adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir," dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit İtki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Poliklinik Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım," dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz, dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek geçireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir." dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz.
4: Bununla velilerimizin hassasiyetini çocukta da panik havası oluşuyor.
3: Tabii çocuk acaba bak o biz oluşmuşuz. Kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yakmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefim haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışma gayreti içerisindeyiz.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığından sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, "Adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir," dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehir şehrin en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın. Kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit İtki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek geçireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: "Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz. Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyoruz.
4: Çocukta da panik havası oluşturmamak istiyoruz.
3: Çocuk acaba, bak o biz oluşmuşuz, kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yapmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün." Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: "Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için, sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışıp gayreti içerisindeyiz."
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır," dedi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, "Adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir," dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz, burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehir en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Red grubuyla karşınızda olacağız.

Red'in müzik yolculuğu 1996 yılı Eylül ayında başladı. Doğan Duru ve Güneş Duru, In Vitro's Band isimli gruplarında değişiklik kararı aldı. Doğan Duru gruba Berke Hatipoğlu'nu davet etti. Daha sonra gruba İlke Hatipoğlu dahil oldu ve bir yılı aşkın süre In Vitro's Band ismiyle çalan grup, daha sonra isim değişikliğine karar vererek yola Ten ismiyle devam etti. Ten, zamanla Red adına dönüştü ve grup İstanbul'da çeşitli mekanlarda İngilizce sözlü rock müzik yapmaya başladı. Grup 2000 yılında çeşitli mekanlarda çalmaya devam ederken, bir yandan da beste çalışmaları yapmaya karar verdi.

2004'te kendi Provo stüdyosunu oluşturan grup, burada 6 ay süren oldukça yoğun bir çalışma temposuna girdi. Grup ilk albümü olan 50/50'yi kendi başına aşamalar halinde kaydetmeye karar verdi. Bu süreçte grup ismini değiştirme kararı aldı. Çeşitli arayışlar sonucunda o sırada İngiltere'de olan Güneş Duru'nun önerisiyle tek D ile yazılan Red, 2D'li Red'e dönüştürüldü. Albümde yardımcı yapımcı olarak Red'in yanında yer alan Levent Büyük'ün de desteğiyle Red, ilk albümünde de yer alan 50/50 ve Melex'in Güzeli kaydetti. Kirli Suyunda Parıltılar albümünde yeniden düzenlenerek yer alacak olan Aşık yine aynı dönemde Stüdyo 18'de kaydedildi.

Bu süreler içinde Stardium'la görüşmelere başlayan Red, ilk stüdyo sürecinin bitmesine yakın bir tarihte 2005 yılının Şubat ayında Stardium firmasıyla albüm için anlaştı ve firmanın ilk sanatçısı oldu. Kayıtlara kaldığı yerden devam eden grup, yaklaşık bir ay içinde albümü yayına hazır hale getirdi. Haftalarca liste başı olacak olan Mutlu Olmak İçini, provalar sırasında albüm listesinden çıkaran grup, şarkıyı Levent Büyük ve Stardium'un ısrarıyla tekrar gündeme aldı. Albüm kayıtlarından önceki gece, şarkı 5 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi ve Red'in çıkış şarkısı olarak seçildi. 2005 Mart ayında çıkan 50/50 isimli albümün çıkış parçası Mutlu Olmak İçin, birçok radyo ve müzik kanalının listelerinde haftalarca üst sıralarda yer buldu.

İkinci albüm çalışmalarına başlandığı sıralarda Red, kendilerine uzun süredir sahnede ve albümde eşlik eden Suat Ayyıldız'ın da resmen katılımıyla 5 kişi oldu. İlk albümün çıkmasından bir süre sonra Stardium'la yollarını ayıran Red, ikinci albüm için Pasaj Müzik'le anlaştı. Bu albümde de bas gitarda Zafer Şan'la eşlik etti. Yine yoğun bir prova süreci yaşayan grup, 24 Nisan 2006'da Kirli Suyunda Parıltılar ismiyle ikinci albümünü yayınladı. Falan Filan isimli çıkış parçası 6 hafta boyunca Türkiye müzik listelerinde birinci oldu. Müzik kanalı MTV'de yayınlanan World Chart Express programında 10 numaradan giriş yapan Red, Falan Filan ile U2, Black Eyed Peas, Nelly Furtado gibi birçok önemli isimle aynı listeyi paylaştı. İkinci klipleri Hala Aşk Var Mı'yı 2006 Kasım ayında çıkaran grup, bu şarkıyla da uzun süre liste başı kaldı.

Red 2005 ve 2006 yılında Türkiye'nin birçok yerinde konser verdi. Grup 31 Temmuz 2006 yılında Bulutsuzluk Özlemi'nin 20. yılı için açık hava sahnesinde düzenlenen konserde, grubun 98 yılında yayınlanan Yol albümünde yer alan Mekanik Fanatik isimli şarkısını seslendirdi. Bu konserdeki sahne performansı ve farklı müziğiyle çok konuşulan grup, 2006 yılı Barış Arak konserinde de en çok dikkati çeken gruplardan biri oldu. Yine bu dönemde Ali Kocatepe şarkılarının yorumlandığı 41 kere Maşallah isimli albümde konuk sanatçı olan Red, bu albümde Ali Kocatepe'nin 81 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Modern Folk üçlüsüyle Ayşegül Aldinç'in seslendirdiği Dönme Dolap isimli şarkıyı seslendirdi. Şarkının düzenlenmesi de Red tarafından yapıldı.

Raids, grup üyeleri askere gitmeden önce son konserini 20 Temmuz 2007'de İstanbul Ghetto'da verdi. Diğer konserlerinden farklı olarak Unplugged bir konser veren grup, bu konseri canlı olarak kaydedip Gecenin Fişi Yok ismiyle DVD haline getirdi. Bu konser DVD'sinde gruba bas gitarda Ege Göktuna, davulda Suat Ayyıldız eşlik etti. Gecenin Fişi Yok, Türkiye'de canlı akustik olarak kaydedilip yayınlanan ilk DVD olma özelliğine sahipti. Red'in askerlik öncesi yaptığı bu konserin yanında yine aynı haftalarda MMA stüdyolarında 25 Temmuz 2007'de Plastik Çiçekler ve Böcek albümü kaydedildi. Bir gün gibi kısa bir sürede kaydedilen albümde tüm şarkılar canlı olarak çalındı.

0: sulara.
1: 14 Nisan 2009'da Reed'in 4. stüdyo albümü olan 21 yayınlandı. Albüm 4 bölümden oluştuğu gibi 74 dakikalık süresiyle 21 isimli karakterin yaşam öyküsünü sözel ve müzikal bir bütünlük içinde ifade etmekteydi. Kayıtları Modern Müzik Akademisi ve Garaj Stüdyolarında, mastering'i Londra'da yapılan albüm bir yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü oldu. Albümün tüm aşamaları grubun kendi elinden çıkan yazı, fotoğraf, röportaj ve videolarla oluşturduğu blog sayfasında da yayımlandı. Bu blog sayfası albümün çıkmasıyla beraber resmi siteye taşındı. Red hala resmi sitesinde blog sayfası anlayışını devam ettirerek konser haberlerini, çeşitli videoları ve haberleri dinleyicilerle paylaşmaktadır.

Red, 12 Nisan 2011 tarihinde 21 albümünün 4. resmi klibini Masal şarkısına Alper Çağlar'ın yönetmenliğinde İstanbul'da klip çekti. Klip henüz televizyon kanallarında yayınlanmamış olup ilk olarak Red'in resmi sitesinde 21 Nisan 2011 tarihinde yayımlandı. Klibin içeriği Türkiye'de otoriteye, günümüz Türkiye'sinde yaşanan olaylara karşı yapılmış ilk klip olma özelliğine sahipti. Bu yüzden olumlu olumsuz birçok eleştiri aldı.

Grubun ilk soundtrack albümü 14 Ekim 2010 tarihinde Most Prediction ve İmaj Müzik ortaklığıyla yayınlandı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı filmi Prenses'in Uykusu film müziklerini hazırlayan grup, filme de adını veren Prenses'in Uykusuyum şarkısına Çağan Irmak yönetmenliğinde klip çekti. Bu albümde gruba 2010 yılında gerçekleştirdikleri softcore konserlerinde cello çalarak yer alan Yasemin Özler eşlik etti. 19 Kasım 2010'da gösterime giren filmde Red konuk oyuncu olarak da yer aldı. Prenses'in Uykusuyum şarkısı, Avrupa'da filmin gösterildiği ülkelerde Norveç, Belçika, Fransa, İzlanda ve İrlanda'da müzik listelerine girmeyi başardı. Metropol FM ve Sky Radyo gibi yurt dışına yayın yapan radyolarda çokça istek alan şarkı, BBC Radyo aracılığıyla da yurt dışında tanınmaya başlanmıştı. Red, Prenses'in Uykusu film müzikleriyle 4. Yeşilçam ödüllerinde en iyi film müziği dalında aday gösterildi ancak ödülü kazanamadı.

Reds Eylül 2011'de 5. albüm hazırlıklarını kendi stüdyolarında yapmaya başladı. 20 Şubat 2012 tarihinde albüm kayıtlarına başlayan grup, 1 Mayıs 2012 tarihinde 5. stüdyo albümleri Hayat Kaçık Bir Uykudur'u piyasaya sürdü. 13 şarkının yer aldığı albümde daha önce Plastik Çiçekler ve Böcek albümünde yer alan Senden Sonra ve Prenses'in Uykusu albümünde yer alan Ormanda Kaybolmuş Bir Yaprak yeniden yorumlanmış haliyle bu albümde de yer aldı. Hayat Kaçık Bir Uykudur albümünün ilk klibi, sözleri ve müziği Doğan Duru tarafından yazılan Yavaş Yavaş Yavaş şarkısına Ömer Faruk Sorak yönetmenliğinde çekildi. Red, ilk defa bu albümde düet bir şarkı seslendirdi ve Şemren Ferah, Sevmeden Geçer Zaman şarkısında Red'e eşlik etti.

2016'da Mükemmel Boşluk albümünü yayınlayan grup, bu albümde 12 şarkıya yer verdi. Albümün açılış şarkısı Kalpsiz Romantik'e klip çekildi. Grubun 2019'da piyasaya sürdüğü albümleri Yersiz Göksüz Zamanlar, önceki albümlerdeki rock tonlarından ziyade daha indie ve sakin tonlara yakın melodilere sahipti. 11 şarkıya yer verilen albümde son 3 şarkı, bir önceki albümün live stüdyo season'larına ait. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Red grubuyla karşınızdaydık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
6: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit İtki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
7: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğümüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
5: Haftanın özeti.
6: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
5: Haftanın özeti.
6: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
5: Haftanın özeti.
6: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir." dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
8: "Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz. Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyoruz.
9: Çocukta da panik havası oluşturmamak istiyoruz.
8: Çocuk acaba, bak o biz oluşmuşuz, kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yapmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün." Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa E-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
5: Haftanın özeti.
6: Koca Sinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
10: Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için, sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, yetiştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışık gayreti içerisindeyiz.
5: Haftanın özeti.
6: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
5: Haftanın özeti.
6: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz, burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehir en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Koca Sinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
11: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
12: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
13: Hadi canım.
14: Aa! Ne?
13: Vay.
14: Aa, nasıl yani?
15: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
12: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
16: Bir fotoğraf çektiğinizi düşünün. Ev sığdı, ağaçlar sığdı, gökyüzü sığdı. Ama bir noktada yetmedi, değil mi? Bilim insanları da demiş ki bir fotoğraf karesi çok dar. Biz biraz büyütelim ve ortaya dünyanın en büyük kamerası çıkmış. Adı Vera-C. Rubin Gözlemevi'nin kamerası. Öyle cepte taşınan cinsten değil. Yaklaşık 2800 kilo. Yani tripod falan kurtarmaz. Bu dev kamera Şili'de. Yüksek bir dağın tepesinde duruyor. Ve her gece gökyüzüne bakıp şunu diyor. Bugün kimi çekiyoruz? Kameranın sensörü tam 3,2 gigapiksel. Bu ne demek? Öyle bir fotoğraf ki yaklaşık 45 dolunay tek kareye sığıyor. Instagram filtresi yok ama detay bol. Bu gözlem evinin adı da tesadüf değil. Karanlık maddeyi araştırmalarıyla bilim dünyasında iz bırakan Vera-C, Rubin'in adını taşıyor. Teleskobun aynası 8,4 metre çapında. Yani ev aynasıyla kıyaslamayın. Bunun karşısında

0: yani oturduğunuz yerden gezegenlerin yörüngelerinde gezinebiliyorsunuz. Uzay turizmi şimdilik internetten. Bu dev kamera sayesinde önümüzdeki yıllarda milyonlarca yeni gök cisminin keşfedilmesi bekleniyor. Kısacası, evren poz veriyor, kamera hazır, bilim insanları denkleşöre basıyor. Ve biz, bir fotoğraf karesine koca bir evrenin sığabileceğine hayretle bakıyoruz. Merak edenler için söyleyeyim, Gözlüm Evi'nin web sitesinden bu nefes kesici görüntülere bakmak serbest. Çünkü bu fotoğraflar uzaya bakmak değil, uzayı izlemek.
1: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
2: Hadi canım.
3: Aa,
2: ne?
4: Vay.
3: Aa, nasıl yani?
2: Aa.
5: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
1: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek geçireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir." dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz.
4: Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyoruz. Çocukta da panik havası oluşturmamak istiyoruz.
3: Çocuk acaba bak o biz oluşmuşuz. Kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş. Ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yapmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin. Her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin. Çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışma gayreti içerisindeyiz.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz, burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Kültür Panorama.
7: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki yazarımız Abbas Sayar. Abbas Sayar, yılkıya bırakılan hayatlar üzerine bir yazgı yazarı. Abbas Sayar 21 Mart 1923'te Yozgat'ta doğdu. Cumhuriyet'in ilan edildiği yıl dünyaya gelmesi onun yazarlık kaderiyle sembolik bir bağ kurar. Çünkü Sayar'ın bütün edebiyatı Cumhuriyet'in vaatleriyle Anadolu gerçeği arasındaki mesafeyi anlatan bir tanıklık gibidir. Orta Anadolu'nun sert coğrafyası, yoksulluğu, suskunluğu ve direnci onun hem kişiliğini hem de edebi dünyasını belirleyen ana unsurlar oldu. Eğitim hayatını Yozgat Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Türkoloji eğitimi aldı. Ancak bu akademik yol onun için kalıcı bir istikamet olmadı. 4 dönem sonra eğitimini yarıda bırakarak Yozgat'a döndü. Bu dönüş bir vazgeçiş değil, aksine hayatın tam ortasına bilinçli bir yönelişti. Çünkü Abbas Sayar, yazarlığı masa başında değil, toprağın, köyün ve insanın içinde kurmak isteyen bir edebiyatçıydı. Bir süre çiftçilik yaptı. Toprağa sürdü, mahsulün ne demek olduğunu, yoksulluğun ne kadar sessiz yaşandığını birebir deneyimledi. Daha sonra yeniden İstanbul'a giderek bir matbaa kurdu. Matbaa, onun için sadece bir iş değil, sözü çoğaltmanın, yazıyı halka ulaştırmanın aracıydı. 1953'te Yozgat'a döndüğünde İstanbul'daki matbaasında bastığı ve 15 günde bir yayımladığı gazeteyi Yozgat'ta dağıtarak Bozlak adlı şehrin ilk yerel gazetesini çıkardı. Bu yönüyle Abbas Sayar sadece bir romancı değil, Yozgat'ın ilk gazetecilerinden birisi olarak da anılır. Kısa bir süre siyasetle ilgilendi. Demokrat Parti Yozgat Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer aldı. Ancak siyasetin diliyle halkın gerçekliği arasındaki uyumsuzluğu kısa bir sürede fark etti ve bu alanı terk etti. Bu deneyim daha sonra romanlarına özellikle kara mizah ve eleştirel bakış olarak yansıyacaktı. Şiirden romana sessiz bir geçiş. Abbas Sayar yazıya şiirle başladı. 6 şiir kitabı yayımladı. Ancak bu şiirler dar bir çerçevede kaldı. Kendisi de şiiri bir başlangıç olarak görür. Onun edebi kaderi romanda şekillendi. 1992'de tüm şiirlerini Boşluğa Takılan Ses adıyla bir araya getirdi. Ölümünden sonra derlenen şiirleri ise Şiirler adıyla yayımlandı. Bu şiirlerde bile anlatıcı, bireysel duygulardan çok toplumsal bir iç sıkıntısını taşır. Yılkı Atı bir roman değil, bir yazgı. Abbas Sayar'ın edebiyatındaki asıl kırılma noktası Yılkı Atı romanıdır. Yazıldıktan sonra 10-15 yıl sonra 1970'te yayımlanan bu eser, Türk edebiyatında eşine az rastlanır bir anlatı kurar. Roman, sahibinin bakamayacağı için yılkıya bıraktığı bir atın doğada hayatta kalma mücadelesini anlatır. Ancak bu hikaye yalnızca bir hayvanın dramı değildir. Yılkı Atı, Orta Anadolu köylüsünün kaderinin alegorisidir. Yoksulluk, çaresizlik, sahipsizlik. Atın doğadaki yalnızlığıyla köylünün toplumsal yalnızlığı iç içe geçer. Abbas Sayar, bu romanda ne ajitasyon yapar ne de ideolojik sloganlar atar. Sadece gösterir. Sert, yalın ve vicdanı zorlayan bir dille. Romanın aldığı TRT Roman Başarı Ödülü ve daha sonra filme uyarlanması Sayar'ın edebiyattaki yerini sağlamlaştırır. Ancak onu önemli kılan ödüller değil, Anadolu gerçeğini romantize etmeden anlatabilmiş olmasıdır. Anadolu İnsanı ve Çelo, Can Şenli, Dik Bayır, Tarlabaşı Salkım Saçak ve Anılarda Yumak Yumak gibi eserlerinde Abbas Sayar, Orta Anadolu insanını farklı yönleriyle ele alır. Onun köylüsü ne idealize edilmiş bir temiz halktır ne de küçümsenen bir figür. Çelişkileriyle, zaaflarıyla, mizahıyla ve direnciyle vardır. Çelo, bireyin kaderle buluşmasını anlatırken, Can Şenli, yoksulluğun içindeki sevinç kırıntılarını, insanın hayata tutunma biçimlerini gözler önüne serer. Bu eserlerin radyo oyunu, dizi ve sinema uyarlamaları, Sayar'ın anlatılarının görsel dile de güçlü biçimde aktarılabildiğini gösterir. El Eli Yur, El de Yüzü adlı romanı ise onun siyasetle temas ettiği dönemin bir muhasebesidir. 1954-1957 seçimleri ekseninde köylünün politikacıdan beklentisiyle politikacının köylüyü algılayışı arasındaki uçurumu kara mizahla anlatır. Bu roman, Abbas Sayar'ın eleştirel zekasının en berrak örneklerinden biridir. Sanatçı kişiliği ve resim. Abbas Sayar yalnızca yazar değil, aynı zamanda ressamdı. 1990'lı yıllarda Ankara, Antalya, Ayvalık ve İzmir'de resim sergileri açtı. Resimleri de tıpkı romanları gibi yalındı. Süsleme değil, ifade ön plandaydı. Sözcükle anlattığını, renkle de anlatabilen bir sanatçıydı. Son yıllar ve ölüm. 1989'da ikinci evliliğini yaptıktan sonra Ayvalık'a yerleşti. Hayatının son dönemini üretmeye devam ederek geçirdi. 4 Ağustos 1999 gecesi beyin kanaması geçirdi ve 12 Ağustos 1999'da İzmir'de hayata veda etti. Aynı gün Can Yücel'in de vefat etmesi Türk edebiyatı açısından sembolik bir kayıp günü olarak anılır. Mezarı Yozgat Çatak Mezarlığı'ndadır. Yozgat'ta bir sokağa adı verilmiş, edebiyat çevrelerinde sessiz ama derin bir yazar olarak anılmıştır. Edebiyattaki yeri. Abbas Sayar, köy edebiyatı içinde değerlendirilse de onu sadece bu başlıkla sınırlamak eksik olur. O, Anadolu'yu ideolojiye feda etmeyen, insanı merkeze alan bir yazardı. Romanları, köylüyü kurtarma iddiası taşımaz ama köylünün neden kurtarılmaya muhtaç hale geldiğini bütün çıplaklığıyla gösterir. Onun edebiyatı bağırmaz ama uzun süre yankılanır. Yılkı Atı hala okunuyorsa bunun nedeni dönemsel bir başarı değil, insana dair temel bir hakikati yakalamış olmasıdır. Kültür Panorama'yı dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle herkese iyi günler.
0: Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü kombo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel al da tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı aç.

0: Mardin'de Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisin. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek bitireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir." dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz.
4: Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyoruz. Çocukta da panik havası oluşturmamak lazım.
3: Çocuk acaba, bak o biz oluşmuşuz, kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yakmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için, sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışık gayreti içerisindeyiz.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığından sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteği ile 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, "Adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir," dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
0: Yayın tekrarı.
7: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
1: Psikoloji Saati programıyla birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Her hafta alanında uzman konukları ağırladığımız programımızın bu haftaki konuğu psikolog Ahmet Külcü bizlerle birlikte. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
8: Hoş bulduk Merve Hanım. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hatırlatmalarımı yapayım. Biz bugün erteleme döngüsü, tembellik mi, mükemmeliyetçilik mi konusunda konuşacağız. Eğer sizin de bu süreçte sorularınız olursa 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı sorabilirsiniz veya şu anda izlemekte olduğunuz Kayseri.net YouTube kanalından sorularınızı iletebilirsiniz. Ahmet Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Sonrasında programımıza geçelim.
8: Tabii ki Merve Hanım. Ben Ahmet Külcü, psikoloğum. Aslında psikologluk sonradan edindiğim bir işim. Öncesinde diş hekimiydim. Sonrasında da Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin bursu kazandıktan sonra biraz da kendime ait olduğumu hissettiğim için psikoloji bölümünü okumaya karar verdim ve şu anda da psikolog olarak işte hizmet etmekteyim insanlara.
1: Öyle aslında diyeyim. İkisi de sağlık alanında oluyor.
8: Aynen.
1: Ama bu arayış ne içindi peki?
8: Ya şimdi bizim psikolog kesiminin çocuklukları biraz farklı geçiyor. Yani ben hep buna da inanırım. İşte çevreyi gözlemlemek, insanları gözlemlemek, davranışlar, hayatın anlam arayışı. Hani biraz daha böyle hayatın daha derin tarafından bakmak. Ha bu benim de biraz yapımda olduğu için psikoloji evim gibiydi. Hep böyle bir arayışım vardı, hep böyle bir çözme isteği, hep böyle bir düşünme. Yani toplumsal konular, insansal konular. O yüzden de bu alanı seçtim. Yani ömrümün sonuna kadar aslında sevdiğim bir işi, yani evimde gibi hissedebileceğim bir iş yapmak istedim.
1: Çok da güzel olmuş. Umarım başarılar diliyoruz. Biz de size çok da güzel olur. Şimdi erteleme döngüsü dedik. Tembellik mi yoksa mükemmelliyetçilik mi? Her şeyi erteliyoruz. Sabah kalkıyoruz, alarm ertelemeyle başlıyoruz. İşte sınava çalışmak olsun, işte bir işi yapmak olsun, her şeyi erteliyoruz. Şimdi burada ben çok tembelim mi diyoruz biz? Yoksa bu psikolojide erteleme davranışı nasıl adlandırılıyor?
8: Şimdi ben çok tembelim kısmı biraz da aslında şey, burada yapılan bir yanlış daha var. Ona da kısa bir değineyim konuya geçmeden. Ben tembelim demek kimlik yargısıdır. Hani başka birisi gelse, hoşlanmadığınız ya da hoşlandığınız biri ya da yabancı biri gelse dese ki hani siz sen tembelsin dese hoşumuza gidecek bir yargıda değilken biz kendimize bunu fütursuzca yapabiliyoruz. Ertelemenin birden çok sebebi var. Ya yani öncelikle bu erteleme kısmı kimlik yargısı değil, sadece davranış ve düşünce paterni. Bunu anlamamız önemli olan. Ertelemenin birçok sebebi var. Mesela belirsizliğe tahammülümüz yoktur. Ondan sonra belki ortaya en iyi işi çıkarmamız gerektiğine inanıyoruzdur, mükemmeliyetçilik kısmı. Belki de işte başkalarının ne dediği çok önemlidir, toplum baskısı, başkalarının değerlendirmesi, takdir etmesi, eleştirmesi. Yani bunlar şu an aklıma gelen şeyler ama bunun birçok sebebi olabilir. İnsan bu rahatsızlığın içinde aslında kökünde bunlardan rahatsızlık duyuyor. Ve bu rahatsızlığın içinde de uzaklaşmak için kendine alan yaratıyor. Yani kaçınma davranışı, sadece işten uzaklaşıp, o niyetten uzaklaşıp, kaçınıp bir yerde düşünmeye başlıyor. İşte üstüne kafa yoruyor, kendini suçlu hissediyor, sonra tekrar bir döngüye giriyor. Yani erteleme niyetle davranış arasındaki farktır. Niyet ettiğimiz an başlayamadığımız için, niyet ettiğimiz an tekrar uzaklaşıp kaçtığımız için yaptığımız bir eylem olarak nitelendirebilirim.
1: Evet, şimdi ertelemeyi bir dinlenme olarak mı görüyoruz ya da bilinçli olarak sonraya mı bırakıyoruz? Bunun ikisi arasında fark nedir?
8: Ertelemeyi aslında erteleyen insanlar genelde ne sorumluluktan kaçtığını bilirler. Hani mesela sınava hazırlanan bir öğrenci ders çalışmam gerekiyor diye bir yargıda bulunur. Ders çalışmadığı zaman da işte aslında çalışmam gerekiyor çünkü sınavı da geçmem gerekiyor diyor. Aslında bir bilinçlilik hali de var. Yani genelde çok şey yapmadan konuşursam. İşte aslında sorumluluğun bize maliyetlerini bile bile uzaklaşma davranışı oluyor bir yerde. Yani bilinçsiz bir erteleme ya da hani onu o an mesela ben eleştirileceğim için başlayamıyorum demeyiz de canım istemiyor der, çekiliriz. Aslında hani dışarıdan bir göz görse onu anlar. Hani bu mesela şey yapmadığı için yapmıyor diye, ama insan kendi içinde anlayamayıp ya şimdi başlamayayım ne olacak der. Ama dibinde bu düşünce vardır. Yani ya da dibinde kendini farkına, o an farkına varamadığı bir rahatsızlığı vardır. Ve bunun bedelini de kişi genelde bilinçli olarak bilir. Hani öğrencilerle çalışırken sınav kısmından gidiyoruz. Yani genelde de öğrenci kısmı çok fazlaydı danışanlarımda. KPSS'dir falan. Oradan biliyorum. Hani aslında çalışmadığı dersin onun sınavda nelere mal olabileceğini de biliyor. Erteleyenler genelde.
1: Aslında mesela sınavı kazanamayacağım korkusundan dolayı da mı bu sınava çalışmayı erteliyoruz acaba?
8: Sınava kazanamayacağım korkusu da var. Bir de şöyle bir durum var. Yani bunun farklı bir sebebi, farklı bir sonucu olarak da söyleyeyim. Mesela bir sene önce yani Eylül'den sınava çalışmaya başlayan 2025'te bir insan 2026'nın Eylül'ünde sınava girecek. Yani bir sene boyunca hiçbir sonuç görmeden, elde tutulur, gözle görülür hiçbir şey olmadan sınava çalışmaya başlayacak bu insan. Çalışacak, Eylül'de sınava girecek. Sınava girdikten sonra da ondan bir ay sonra da sonucu açıklanacak. Şimdi mesela bazı insanlar...
1: Bir süreç var.
8: Aynen, bir süreç var. Bazı insanlar mesela, erteleyen bazı insanlar o sonucu hemen göremediği için de sıkılıyor. Yani bir hafta ders çalıştım, sınavdan da şu puanı aldın, hadi evine git. Bekleyen de var. Bazısı aileme ne derim, arkadaşlarıma ne derim. İşte bazısı mesela şey oluyor, bu benim tek çıkar yolum hayatta bu sınav, yani bu 2026 KPSS'ye giremezsem bir daha hiç giremem kodlamasıyla geliyor. Mesela onlar da onu düşünürken erteliyor. Mesela bazısı işte olacağına inanmıyor. Sonuca karşı bir şey var, yani ben zaten yapamam. İnanıyor. Aslında burada bu ertelemenin altında kendimizi ketleyen, kendimizi durduran, şey yapan birçok davranış var. Bu da hareketi kesiyor zaten. Hareketi kestiği için de köşede sadece ya da işte yatağımızda, koltuğumuzda, oturduğumuz her yerde düşünmemize neden oluyor.
1: Evet, bir de şu acaba vicdan rahatlatma mı tam bilmiyorum ama işte ben öğrenciyken hatırlıyorum, lisedeyken bu üniversite sınavına çalışma döneminde işte bir sürü kitap alırdım. İşte soru bankaları, işte ders kitapları bilmem ne, bu

0: gibi çalışıyor, şey yapıyor, kaygısı artıyor. Aslında daha çok kaygıdan da kaynaklanıyor bu. Hani çalışıyorum ama ya olmazsa, işte çalıştım ama ya yapamazsam. Beyinde sürekli bir üçüncü ihtimaller, dördüncü ihtimaller. Ya hatta bu ihtimaller o erteleme sırasında yani yaşamda olmayacak. Hani milyonda bir diyebileceğimiz, 10 milyonda bir diyebileceğimiz ihtimallere kadar iniyor.
1: Evet. Ama o kadar eleştirel bir toplumdayız ki şimdi ondan da korkuyoruz. İşte annem ne der, babam ne der, ay arkadaşlarım bana ne der, o kadar çalıştın, yapamadın gibi
0: Aynen.
1: şeyleri duymaktan da korkuyoruz. Belki bu da bizi etkiliyordur. Yani biraz bunlara değil de biraz kendimize mi dönmemiz gerekiyor acaba bu süreçte?
0: Ya tabii ki mesela dışarıdaki her insanın yani niyetlerinden bağımsız hakkımızda yorumları var. Ya atıyorum işte biri geldi Ahmet sen kötü birisin dedi. Yani Ahmet sen tembel birisin dedi. O beni böyle değerlendirirken kendi yaşam kalıpları içerisinde değerlendiriyor. Aslında onun bana söylediği şey onun yaşam kalıplarının benim üzerindeki yansıması. Ama mesela şey yapmıyor. Şunu bilirsek rahatızdı. O benimle aynı hayatı yaşamıyor.
1: Evet.
0: Benim geçtiğim süreçlerden geçmiyor. Benim mesela yas tuttuğum, tepki verdiğim, kızdığım, üzüldüğüm, kırıldığım olaylar onun için normal olaylar olabilir. Ha, onun yaptığı da benim için normal olabilir. Aslında hani farklı yorum yaparken karşılıklı olarak karşımızdakinin farklı bir birey olduğunu gözden kaçırabiliyoruz. Maalesef bizim toplumda da bu konuda biraz eleştireceğim. Yani şöyle bir şey var. Herkes dışarıdan her şeyin en iyisini biliyor ve onlara göre o öyle olmalı. Her şeyi bilmiyoruz. Hani ben psikoloğum bir insanın gözün yani bir insana şöyle bakıp da her şeyini bilemem. O insanı anlayınca, dinleyince, o insanla empati kurunca, o insanla aramızdaki güven bağını kurunca o insanın gözünden bakabiliyorum bir yerde. Hani diyorum hani danışan geldiği zaman buna mı üzüldün diyecek halimiz yok. Ama danışanla empati kuruyoruz, danışanı anlıyoruz. Diyoruz ki sonuçta ya bu insan buna üzülmekle haklı çünkü bu yollardan geçmiş. Bu insanın gördüğü şeyler onu bu yöne itmiş. Yani toplumun genel yargıları bir tık bunu kaçırıyor. Yani herkes insan zannediyor ki ben bu hayatı yaşıyorum. Merve Hanım da bu hayatı yaşıyor. O yüzden benim dediğim her şey doğru. Hayat benim bildiğim gibi yaşanır. Ya senin bildiğin hayat senin bildiğin gibi yaşanır.
1: Evet. Ya ben en çok bunu şeyde yaşıyorum. Bu yas dönemlerinde. Mesela işte ebeveynlerden birini kaybediyor ya da birisi bir çocuğunu kaybediyor. Diyor ki ya üzülme. Hani diğer çocukların var ya da senin de yaşamın var falan diyor. Hani bu bir tavsiye değil ya da bir ne denir ona? Şu an o kelimeyi tam aklıma getirtemedim ama bir şey değil ona. Ne bileyim,
0: Yani.
1: yapmayın yani. O
0: Tabii.
1: üzüntüsünü yaşasın, o yas dönemini yaşasın. Ya evet, konumuz bu arada ertelemeydi. Çok da dağıtmak da istemiyorum ama biraz insanlar evet karşıdakine çok şey bakıyor, yargılayıcı bakıyor veya işte iyilik yaptığını düşünerek aslında kötülük yapıyor.
0: Tabii. Ya aslında hani bunu yapan insanların da hepsinin niyeti kötü seni düşünmek ya da işte karşımızdaki insanı düşünmek şey yapmak için yapmıyorlar. Ama işte bazen insanlar yaptıkları davranışların sonucunu düşünmüyorlar. Karşıdaki insana da nasıl bir etki ediyor, nasıl bir yansıması var. O hani bunu yaparken buna kırılır mı, üzülür mü? Şey yapar mı demiyorlar. İşte hani üzülme, öyle yapma. İyi niyetle söylenen şeyler bu arada. Hani o çökkün durumunuzdan çıkın, hayatınıza dönün diye yapılan şeyler iyi niyetle yapılıyor ama davranışın yanlış bir kalıpta olduğu gerçeğini de değiştirmiyor bir yerde.
1: Evet, ama ben şeyi de görüyorum. Tamam, bu ölüm meselelerinde öyle olabilir ama mesela diyor ki iş yeri sana iyi gelmiyor, o işten ayrıl, başka bir iş yap. Neden? Ya da mesela Kayseri'de yaşama, git işte Ankara'da yaşa falan. Hani bunlara bile karışabiliyor bazen insanlar. Ama dediğiniz gibi tamam, sen Ankara'da yaşıyorsun, sen orada mutlu olabilirsin ama doğduğum, büyüdüğüm şehir belki Kayseri bana çok iyi geliyor.
0: Tabii
1: Bunları da
0: ki.
1: bilemeyiz.
0: Tabii benim alışkanlıklarım, çevrem, yani bulunduğum alan, ben bu şehri benimsemiş olabilirim kendim. Yani sorun Kayseri değildir aslında. Benim anlattıklarımın altını yani kendi anlattıklarınızın altını biraz daha şey yapsa belki sorun Kayseri değil de ya sorun daha iyi bir eve çıkmanız gerektiğidir.
1: Evet. Neyse, hemen konumuza geri dönelim. Şimdi sabah çoğu insan yapıyordur. Ben şu an izleyen ve dinleyenlerimizden de evet tam beni anlattınız Merhaba diyeceklerini düşünüyorum. Sabah alarm

0: erteliyoruz. Benimki mesela 6'da başlıyor. 6'yı 5 geçiyor, 6'yı 15 geçiyor, 6'yı 20 geçiyor. Hepsini erteliyorum. Hatta bir ara şey böyle telefonu elime aldım. Alarm çaldıkça kapatıyorum. Çaldıkça uyuyorsun. Şimdi bunu evet bir dinlenme ihtiyacı olarak mı yapıyoruz? Yoksa bu bir döngünün parçası mı, yine ertelemenin bir parçası mı? Bu konuda neler söylersiniz?
1: Ya bunu gerçekten dinlemek istediğimiz için de yapıyor olabiliriz. Hani kesin bir yargı veremeyeceğim ama erteleme şikayetiyle gelen danışanlarımızda bunun genelde yansımalarını çok görüyoruz. İşte alarm çalıyor, ben uyanamıyorum, sabah kalkmak istemiyorum, gitmek istemiyorum falan. Şimdi orada düşünmemiz gereken şey şu. Ya yeterince dinlendiğimize inanıyorsak tabii, hani 8 saat bir uykunun, 7 saat bir uykunun üzerine alarmı hala şey yapıyorsak, erteliyorsak, aslında burada şunu düşünmemiz daha faydalı olabilir bizim için. Ben acaba yapmam gereken hangi şeyi erteliyorum? Ertelemek istiyorum aslında. Mesela sabah kalkıp kahvaltı hazırlamak da olabilir. Mesela çalışan bir bayansınızdır. Ondan sonra eşinizle beraber işte yaşıyorsunuz. Çalışan bir bayansınız, evlisiniz. Mesela sabah kahvaltı hazırlamak gibi bir sorumluluğunuz var belki. İşte mesela o kahvaltı hazırlamak zor olduğu için kahvaltı hazırlamanın zorluğundan dolayı da alarmı ertelemiş olabilirsiniz. İşinizde bir sorununuz yoktu mesela, işe güle oynaya gidiyorsunuz ama sabah o kahvaltı hazırlamanın sorumluluğu hoşunuza gitmiyordur. Onu ne kadar erteleyebilirseniz ertelemek istiyorsunuzdur. Aslında burada düşünmemiz gereken şey şu: neye başlamak istemiyorum?
0: Evet, bir kendimizi sorgulamamız lazım. İşte bu farkındalığın sahibi de değiliz bence. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Kahvaltı hazırlamak falan dert değil. O yataktan kalkabilmek bence bir başarı.
1: İşte o yataktan kalkabilmede dediğim gibi fizyolojik olarak, şey olarak gereken dinlenme süresini, gereken şartları sağladıysanız zaten hani sağlıklı bir biçimde uyanmanız gerekiyor. Ama orada bu erteleniyorsa hani bunun altında başlamaktan kaçınılan bir şey var. Ya da işte mesela işe de gidebilirsiniz ama işte yaptığınız şeylerin sonucu, mesela işte buraya siz geliyorsunuz, yayın yapıyorsunuz ama mesela mükemmel bir yayın yapamaz mıyım diye düşünürken o uyanmayı da erteliyor olabilirsiniz.
0: Evet, olabilir. Ben belirsizlik hiç sevmiyorum. Her yayınımda da bunu söylerim. Yani bir şey iyiyse iyidir, iyi olacaktır. Ama belirsiz olmasın yani. Ya kötü de olabilir bu arada. O da sorun değil. Ama ben bunu bileyim. İyi mi olacak, kötü mü olacak? Yani ortada belirsizlik olunca olmuyor ya. Dediğiniz gibi belki de bu yüzden bazı şeyleri erteliyorumdur. Ben de kendime bakacağım bu konuda. Şimdi mükemmeliyetçi insanlar genellikle her şeyi eksiksiz ve zamanında yapan kişiler olarak düşünüyoruz biz tabii ki bunu. İyi yapma isteği hangi noktada hata yapma korkusuna ya da başlamamaya dönüşebilir?
1: Ya iyi yapma isteği aslında en mükemmeli yapmaya çalıştığımızda, yani sıfır hata, sıfır tolerans bir şekilde en iyisini yapmaya çalıştığımızda. Yani genelde o şöyle bir mükemmeliyet düşünün: hiçbir hata payınız yok. Yani bir masa yaptığımızı düşünelim mesela, örneğin. Şu an oturduğumuz masa. Öyle bir masa yapmaya niyetleniyorum ki ölçüleri bir yerden bir mikron bile kaymasın. Yani milimetrenin onda biri kadar bile kaymasın istiyoruz. Ve başına geçtik diyelim. Hadi ertelemedik de başına geçtik. Bir yeri yapmaya başladığımızda sürekli artık ölçmeye başlarız. Şura kaç santim oldu? Şura kaç santim oldu? Kaç santim oldu? Bir süre sonra bakarız, işi bırakmışız. Biz ölçüp oradaki hataları hesaplamaya başlamışız. Ama aslında hesaplamaya çalıştığımız şey şu: şu an elimle sürdüğümde bile hani fark etmediğim, gözümle bile görmediğim bir şey. Ve sadece ben günün sonunda şunu diyebilmek için uğraşıyorum: ben öyle bir masa yaptım ki bir mikron bile hata yok. Yani bir milimetrenin onda biri kadar bile hata yok demek için. Ama normalde yani güzel bir masa yaptığın zaman, yani şu oturduğumuz masanın içinde bile hatalar vardır. Çok detaylı elimize cetvel, pergel falan şey yapsak. İşte mükemmeliyetçi insanlar bu hata payını ve toleransını bir yerde kendine tanımayabiliyor.
0: Evet, yapıyoruz.
1: Tanımadığı için işte. Ya bu biraz yetiştirilme tarzı, büyüme tarzı, insan hayatı yorumlama tarzıyla da çok alakalı. Hani mesela çok eleştirel büyüyen bir çocuk ebeveyninden çok eleştirildiği ya da ebeveyninden çok dayatma dayatmalarına maruz kalan çocuklar. Mesela onlarda da onlarda daha çok görülüyor. Yani kendi gözlemlerim. Onlar sürekli artık beyinde şu oturuyor. Bir şey yaparsam en iyisini yapmalıyım. Çünkü hani çok zor beğendirmişler bir şeyleri. Hani bir şeyler çok zor takdir edilmiş. Bir şeyler işte çok zor kabullenilmiş. O beyin, insan beyninde şu yorumlamaya yol açabiliyor. En iyisini yapmalıyım. O övgüyü, takdiri şey almak için. Ya da işte en iyisini yapmalıyım ki kötü yorumlardan uzak durayım, kendimi koruyayım.
0: Evet, bence bunu yapıyoruz. Çünkü gerçekten yani en iyi şekilde de yapsan bir kulp buluyorlar ya. Böyle bilmiyorum. Aynen. O yüzden ya mesela hep şey derler işte 90 alınca niye 100 almadın? Ya 90 almış zaten, çalışmış bu çocuk.
1: Yani, ya mesela şey var, hani şu cümleyi söylemek daha güzeldir bence. 90 aldın işte 100 alamadın ama 90 aldın. Ya hakkında hayırlısı olsun kardeşim. Yani umarım önünde güzel kapılar açılır. Dualarım seninle.
0: Evet, bu kadar. Ama şey yapıyorlar böyle sınav açıklanınca falan da. Seninki kaç aldı ama benimki kaç aldı? O annelerin de bir kontağı alıyor. Sonra komşunun çocuğu şunu yapmış, sen niye bunu yaptın? Direkt aynen, hep kötü yollardan eleştiriyoruz. Keşke biraz daha olumlu eleştiriler yapsak.
1: Ya gerçekten orada biraz daha işte karşılaştırma paterninin de şeyi var. Karşılaştırma genelde şeyden dolayı oluyor. Kendi değerini belirlemeye doğru da gidebiliyor. İşte komşunun çocuğundan daha yüksek yaptıysa o çocuk, kendi çocuğum daha değerli, daha başarılı. Oradan bir referans alıp işte kendi çocuğunun konumunu belirlemeye çalışıyor. Yani aslında hani bu da tabii kötü niyetle ya da zarar verme amacıyla yaptığı bir şey değil ebeveynlerin, ama bir yerde işin sonucu derininde buna da çıkabiliyor.
0: Evet, şimdi bir de şunlar var. Kusursuz olmayacaksa hiç başlamayayım diyor. Benim mesela yayın öncesinde de bahsettim. 3 yaşında bir yeğenim var. Daha 3 yaşında yani, ama mesela şu oyuncağı şuradan alıp şuraya kaldıramayacaksa, onu düşünüyorsa kendisi, hiç başlamıyor, hiç yapmıyor. Böyle insanlara neler söylersiniz?
1: Ya böyle insanlara şöyle bir durum var. Doğanın kanununda, yani bazen şey derim, arkadaş arasında konuşurken söyledim, bunu seansta söylemiyorum ama CNC tezgahları vardır. İşte girdiğiniz ölçüleri milimetrik bir şekilde parçaları keser ve size verir. Ama CNC'de böyle bir iki ay çalıştıktan sonra o bile hata verir. Sen bir makine değilsin.
0: Evet.
1: Yani biz insanız ve şu var. Bizim varoluşumuzda zaten hani bazı eksiklikler, fazlalıklar, işte noksanlıklar, daha iyi yaptığımız, daha kötü yaptığımız, becerdiğimiz, beceremediğimiz bir sürü şey var. Hani aslında hani o süreçten biraz süreci yaşamaya da izin verip, o süreçten keyif alıp kendimizi tatmin edip bir şekilde ilerlemek varken, kendimizi makine gibi, hatta dediğim gibi yani dünyanın gerçekliğine de uymuyor, hani makineden daha da makineleştirip kendimiz için azaba dönüştürmenin ne anlamı var ki? Yani milimetrik bir hata, tabii örnekleri vardır işte milyonda biri, on milyonda bir de, milimetrik bir hata dünyada büyük felaketlere her zaman yol açmıyor. Ki yani hangi sektöre giderseniz gidin, hangi alana giderseniz gidin, kendi gözlemledim. Yani milimetrik değil, santimlik hatalar yapılıyor. Gramlık değil, kilogramlık hatalar yapılıyor. İşte hani bilgide de öyle. Aşırı uçlu hatalar yapılıyor. Yani bu hatalara rağmen yürüyorsa demek ki bir şeyler yürüyor. Demek. Bir de şunu söylerim her zaman. Mükemmeliyetçilikle ilgili. Bu da kendi şahsi görüşüm, edindiğim deneyimlerden. Yani şu var, hatalar aslında bizim rengimiz. Yaptığımız basit hatalar, işte bir şeye başladığımızda yaptığımız şeyler. Aslında eserimizle, yani yaptığımız şeye, elde ettiğimiz sonuçlara yansıması da aslında bizim farklılığımız ve rengimiz. Bir yerde bunu hani böyle kabul edip düşünmek insanı daha da rahatlatıyor. İşte çok yüksek sesle kahkaha atan insanlar var. Mesela bazen öyle bir yer geliyor ki bir kahkaha atıyor, dikkat kesilip izliyoruz, böyle bakıyoruz. O kadar içten gülüyor ki aslında hani seni de mutlu ediyor, modun yok ama hani bir bakıp senin de bir keyfini yerine getiriyor. Şimdi bu insana toplum, hani bu insana sürekli düz bir çizgide kahkaha atmaya çalıştırdığımızı düşünelim.
0: Olmaz.
1: Biz bu rengi kaybettik. Hani zaten ayda yılda bir yapıyorsan, hani davranış sürekli böyle şey değilse, hani yeri geldiği zaman ya o kahkahayı patlatıp götürüyorsa, ya bence bu bir rengidir insanın. Ben bu insanı zorla hani kahkaha şu seviyede atılır diye oraya sokmaya çalışırsam, o insan da girmeye çalışırsa, hani bunun en mükemmelini yapmaya çalışırsa, bu renk kaybolacak.
0: Evet, herkesin dediğiniz gibi şeyleri farklı. Şimdi peki burada biraz öğrenilmiş çaresizliğe de girmek istiyorum ben aslında. Bu erteleme yine buna da giriyor. Mesela zaten yaptım, başarısız oldum. Atıyorum KPSS sınavı. Mesela insan hep onun üzerinden gitti konu diye söylüyorum. Mesela girmiş, yapamamış, girmiş, yapamamış. Artık çalışmayı bile erteliyor yani. Aman diyor, seneye bir daha, seneye bir daha. Bu da onu etkiler mi, ertelemeyi?
1: Ya tabii ki de etkiler. Çünkü şey var... Dediğim gibi bazı insanlar ya bazı insanlar değil mi? İnsanlar genelde yaptığı bir şeyin sonucunu beklerler. Yani bu doğal bir hakkıdır yani, bir işe başladığında, yola çıktığında, biriyle konuştuğunda bunun sonucunu içten içe bekler ya da düşünür. Bunu şey yaptığı zaman, işte hayatında birçok kez başarısız sonuçla karşılaştığı zaman insan bu sefer genellemeye başlar. Kalıp bir yargı oluşturmaya başlar. Yani ne der? İşte 4 kere sınava girdim, başaramadım. Artık beşinci de der ki sen sınavda başarısızsın, işte gene bir kimlik yargısı, gene bir kalıp düşünce, gene bir genelleme olur. Aslında burada hani çözüm olarak şunu düşünse, yani şu yoldan, şu bakış açısından ilerlesek daha faydalı olur. Ben 4 kere sınava girdim. Bir şeyler yanlış gitti çalışmama rağmen. Ya acaba değiştirmem gereken, gözden geçirmem gereken, yani neyi farklı yapsam daha iyi olur? Neyi farklı yapsam ilerleyebilirim? İşte neyi farklı yapsam, farklı denesem daha iyi sonuçlar elde ederim diye düşündüğü zaman insan aslında bir tık o aradığı soru işaretlerini de bulabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında tam olarak şunu soracaktım ben de size. Şimdiki sorum şuydu. Başarısızlık korkusu ve yetersizlik hissediyoruz. Kişi bu erteleme davranışını yaptığında neyi durdurduğunu nasıl fark eder diye soracaktım.
1: Ya genelde yani İnsanlar kendileri de fark edebiliyor bir süre sonra, işte hani bir aydınlanma geldi falan, işte ya da biri bir şey söylüyor, şey yapıyor. Ya çok fark edemediklerinde, işte hani bizim kendi alanımız bu zaten, bir uzmanla görüşmek, hani bir psikologla görüşmek, onunla birlikte bir yol almak da yani kendilerini aydınlatabilir. Hani
0: çok önemli, evet.
1: Günün sonunda işte kendi mesleğimizde de ya biz de herkes gibi bir insanız ama bunun hani lisans eğitimiyle, yüksek lisans eğitimiyle belli tekniklerini, işte belli yönergelerini alıp, işte belli bir birikime sahip olup zaten insanlara faydalı olmak için mezun olduk. Danışanlarımıza faydalı olmak için mezun olduk. Hani çok içinden çıkamadıkları bir yerde, dediğim gibi altında birden çok sebep yatıyor olabilir bir sorunun. Burada bir psikologdan, bir uzmandan yardım almak daha iyi olur diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi yine hep sınavdan gittik ama aklıma da başka örnek gelmiyor. O yüzden yine KPSS'yi alacağım. Şimdi de yeni açıklandı, gündemde olduğu için sanırım buna çok değindik. Şimdi yine KPSS sürecinde bir öğrencimiz var diyelim, planlarını yapıyor. İşte diyor ki şu gün şu saat şöyle çalışırsam, şu konuya çalışırsam, bu ay böyle geçerse çok iyi olacak falan filan. Planı yapıyor. Sonra bir hafta sonra o plana uymadığı için tekrar plan yapıyor. Yani planı bile erteliyor artık, ders Aynen. çalışmayı da erteliyor. Bunu neden yapıyoruz peki?
1: Orada biraz işte mükemmeliyetçilik algısı var. Mesela bu öğrencimiz, örnek veriyorum, sabah 8'den akşam 5'e kadar bir program yaptı. Ondan sonra işte 45 dakika ders, 15 dakika ara gibi kendine bir program yaptı. Bir hafta boyunca da çok şey yaptı, uyudu. 8. gün atıyorum annesinin ya da babasının bir işi çıktı. İşte ya annesini bir yere bırakmak zorunda kaldı diyelim. Programda bozuldu. Şimdi algı şuna doğru dönebiliyor. Mükemmel giden bir şey bozuldu. Hem de annem yüzünden falan. Ondan sonra bir çökkünlük geliyor. O mükemmel giden plan bozduğu için zaten bir çökkünlük geliyor üzerine. Onun işte gerginliği, stresi vücutta yükselmeye başlıyor. Ondan sonra da bir bakıyorsun ertesi sabah kalkası gelmiyor. Çünkü o mükemmel gidişat bozuldu bir haftalık. Evet. Ondan sonra işte mesela annesini bir yere bıraktı diyelim. Anneyi suçlamalar başladı. Sonra döngüde bir 5-6 gün sonra tekrar, yani bu sürelerde farazi söylüyorum şu an sohbet ettiğimiz için. Sonra gene bir mükemmel plan yaptı. Beşinci gün bitti. Beş gün süper. Ondan sonra o dopamin de salgıladı. Uyuyorum, yapıyorum, ediyorum. Ya altıncı gün
0: yine
1: yan tarafta binada inşaat var. Hilti sesi geliyor. Bu plan gene bozuldu. Ondan sonra hilti suçlandı. Usta suçlandı. Müteahhitler suçlandı. Aslında hani o mükemmel gidişat bozulduğu için insan kendini huzursuz, rahatsız ve güvensiz hissetti. Burada mesela şunu yapsa aynı kişi, ya bu planı yaptım, uyuyorum, ya acele bir iş çıktı, annemi bırakmam gerekiyor. Ya bugün bir saat eksik çalışabilirim, bunun bir sorunu yok. Yani bu bir saat eksik çalışmam, 12 ay öncesinden bir saat eksik çalışmam, 12 ay sonraki sınavın sonucunu 0,0001 etkileyecek belki. Belki etkilemeyecek bile. Hani kafası annesini bırakırken dinlendiği için araba sürerken falan.
0: Evet, daha iyi
1: belki
0: çalışacak.
1: Geldiğinde daha iyi çalışacak. Ama işte olayları nasıl yorumladığımız önemli olduğu için burada işte o mükemmel planın bozulması olarak yorumlarsak kendimizi sıkıntıya ve strese sokuyoruz.
0: Evet, o bakış açısını değiştirmek gerekiyor yani.
1: O bakış açısını değiştirmek gerekiyor ve hayatta işte o mükemmel planların içinde şu var. Hayatın da bir akışı var. Maalesef her şey bizim istediğimiz gibi gitmiyor. Hani bugün yayından sonra benim, sizin, yani Allah göstermesin eve gidip gidemeyeceğimiz bile belli değil ki. Yani ben 3'teki randevuya 3'ü çeyrek geçe gittim diye çok aşırı stres yapayım.
0: Peki kendimizi kandırıyor olabilir miyiz bu durumda? Yani erteledik işte ne bileyim, ertelediğim için şu oldu. Ya da ertelemeseydim işte ben bu sınavı kazanırdım deyip kendimizi kandırabilir miyiz?
1: Ya şöyle, mesela sınav için örnek vereyim. Zaten belli sorumlulukları bir yere getirdiğimiz zaman bir şeyleri kazanabiliyoruz hayatta. Sınav için de aynı. Yani ders çalışmadan geçemezsiniz. Hani kopya çekerseniz bir ihtimal, öbür tarafa bulaşırsanız. Ama şu var, ders çalışmak zaten sınava giren bir insanın sorumluluğu. Bu sorununu ertelersek zaten hani sınavımızın da kötü geçmesi olası değil mi?
0: Değil mi? Belki başın dönecek, miden bulanacak ve sınavı terk etmek zorunda kalacaksın. O da olabilir.
1: Ya tabii ki. Mesela tüm sorumluluğunuzu yerine getirdiğinizi de düşünün. Her şeyi mükemmel yaptınız, çok iyi hazırlandınız. Sabah bir karın ağrısıyla uyandınız. Ya olabilir. Ya da yola 2 saat erken çıktınız ama arabanız, yani 0 arabanız yolda bozuldu. Yani bazı şeyleri biz engelleyemiyoruz. Ne kadar mükemmel, ne kadar iyi, ne kadar üstüne düşsek, ne kadar önemsesek de. Hatta eskilerin de güzel bir tabiri var. Bir şey ne kadar önemsersen o kadar kaçar falan derler.
0: Sakınan gözü çöp batar.
1: Aynen, sakınan gözü çöp batar. Yani o yüzden her şey bizim elimizde değil bir yerde.
0: Değil mi? Çok da böyle hayat memak meselesini haline getirmemek lazım. Bu üniversite sınavları için de her türlü sınav için. Yani o sınav olmadı, öldüm bittim, vah tüh. Değil ya, yani. Bir sonrakine girersin, sonra denersin ya da başka bir şeye yönelirsin. Belki senin ilgi alanın başka bir şeydir, değil mi?
1: Aynen. Yani belki başka bir kapı açarsın hayatında. Belki mesela o kazanamamışlığın üzerine düşünürken ya da işte bir uzman yardımında ya da kendi başınıza düşünürken hayatınızı aydınlatacak farklı bir yol da bulabilirsiniz. Mesela bir davranış örüntüsünün, bir düşünce örüntüsünün değişmesi İnsanın hayatında gerçekten güzel gelişmelere yol açıyor. Mesela bir danışanım vardı. Kariyerinde falan başarılı bir insan yani. Hani çoğu insan gerçekten gelmek istiyor onun geldiği yerlere. Adam mutsuz, sıkılmış. Çünkü şey olmuş, kariyerde çıkmış. Ondan sonra sürekli kendini ispatlamayla büyüdüğü için, biraz ispat çabası çok fazlaydı. İspatlamayla büyüdüğü için çıkabileceği yere çıkıp kendini ispatlayacağı bir alan kalmayınca orada tıkanmış. Bir ispat arıyor aslında kendince.
0: Ne kadar da zor aslında. Evet. Yani bak, çocuklarımıza bile bunu yapıyoruz yani. Bu kadar yapmamamız gerekiyor ama her alanda erteleme var. Şimdi hep ne yaparız? Son gün ödev yapma olayları vardır ya, ben son dakikacıyım falan diye de laflar döner böyle. Şimdi sürekli bu şeye, son raddeye gelince çalışmak da bu ertelemenin bir bedeli midir?
1: Evet, ertelemenin bir bedeli de zaten. Hani hatta son dakika çalışmak da o an insan o adrenalinden hissedemese bile, o anki stresten, kortizoldan falan hissedemese bile, aslında daha büyük bir bedel ödeyerek bir sorumluluğu yerine getiriyor. Yani o an farkında varmıyor, o an heyecanlanıyor, işte yetiştirmenin telaşı var, bir şeyler var, fark etmiyor ama geri planda vücuduna daha büyük bir bedel ödetiyor.
0: Evet. Aslında sağlıkta da bazı şeyleri erteliyoruz. Mesela işte diyor ki elim ağrıyor diyor. Aa işte gitmeyeyim. Bugün şu var, bugün bu var. Yarın bir gidiyor ki işte keşke o zaman gitseydim diyor. Ya da erken teşhis evet. olayları kanser hastalarında çok önemli. Bence bu tarz şeyleri biraz daha ertelememiz gerekiyor. Hani o alarmı erteleyin de, değil mi? Aynen. Sağlık alanlarını ya da çok çok önemli ya da bir daha giremeyeceğiniz sınavları ertelemeyin. Şimdi sınavlar dedik, belirsizlik de demiştiniz. Hemen şöyle sorularıma bakıyorum. Programımız da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şöyle toparlamak adına hemen bir soru daha sorayım. Erteleme hangi noktada günlük bir güçlük olmaktan çıkıp profesyonel bir destek almayı gerektirir?
1: Erteleme şöyle, günlük hayatımızda şimdi bizim birey olarak belli sorumluluklarımız var. Hani Maslow'un da hiyerarşisine gidersek işte beslenme, barınma gibi. Şimdi bu erteleme artık bizi işe götürmüyorsa ya da işte bir öğrenci için bizi okula götürmüyorsa, bizi evden dışarı çıkarmıyorsa, sadece günün büyük çoğunluğunu kafada planlarla, hesaplarla, yorumlarla geçiriyorsa, yani burada ben bunu yaşayan insanların bir uzmana görünmesini, bir uzmandan tavsiye almasını tavsiye ederim genel olarak. Hani bazı şeylerde de şu var, hani küçük davranışlarda hani büyük resmi etkilemiyordur. Mesela bu erteleme davranışı o insanın mesailerini çok etkilemiyordur, üretkenliğini çok etkilemiyordur. Yani hayatına zarar verecek, kendine zarar verecek düzeyde etkilemiyordur. Hani o yönde zaten hani kendi kendine bile yavaş yavaş basit görevlerle, basit şeylerle, basit planlarla, niyetlerle yürüyebilir. Ama bu erteleme döngüsü kişinin yani temel yaşam kaynaklarından uzaklaştırıyorsa, yani burada gerçekten bir sorun olduğunu düşünürüm. Yani burada da bir profesyonele, bir uzmandan destek almaya yönlenmek daha doğru olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki sosyal medya bizim erteleme alışkanlıklarımızı diyeyim etkiler mi?
1: Etkiliyor aslında. Reels kaydırmak dediğimiz olay biraz
0: evet,
1: bunun...
0: Bir bakıyoruz 2 saat geçmiş.
1: Çok şey oluyor yani. Aslında bir numaralı kaçış noktası oluyor. Şu işi yapacağım diyorsunuz. Ondan sonra da ya dur telefondan biraz kaydırayım kafam boşalsın diyor. Aslında kafa daha çok doluyor burada da. Kafam boşalsın başlarım diyoruz. Ondan sonra işte bir bakmışız 2 saat geçmiş dediğiniz gibi. İşler hala orada duruyor. Ondan sonra bir de panik hissediyorsunuz. Bunu yetiştirmem lazımdı diyorsunuz. İşte bırakıyorsunuz apar topar yapıyorsunuz. Yapmaya çalışıyorsunuz. Bir de kaygı gelmeye başlıyor bu sefer. Çünkü üstüne düşmediğiniz için, gereken yani sorumluluğu ertelediğiniz için alttan alta şunu da biliyorsunuz yani. Yaptığım şey de o kadar güzel çıkmayacak. Yani kesin çıkmayacak kaygısına geliyor yani daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bu sorumluluğu ertelediğiniz için aslında kısa bir döngüye girmiş oluyoruz. Yani sosyal medya bu 21. yüzyılda gerçekten hani kaçış noktası olmakta bir numara diyebilirim. Kendi görüşümüyle.
0: Evet, 7'den 70 herkesin elinde artık yani.
1: Aynen.
0: Biraz daha verimli şeylere bakmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program geçti. Ben son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi kendisini sürekli tembelim ya da iradesizim diyen bir dinleyicimizle konuşuyorsunuz diyelim. Ona neler söylemek istersiniz? Bu iç konuşmayı daha gerçekçi ve destekleyici bir hali nasıl getirilebilir?
1: Öncelikle program başında söylediğim gibi şunu söyleyebilirim. Bu sizin kimliğiniz değil. Yani işte ben yetersizim, ben erteleyen bir insanım, ben sorumluluklarını yerine getiremeyen bir insanım, ben yapamayan bir insanım, ben şuyum, ben buyum. Öncelikle bununla uzaklaşmak daha önemli. Yani orada kendinize, bilinç dışınıza, bilincinize bir etiket koyuyorsunuz. Ben tembelim diyerek. Bu bir kimlik yargısıdır. Dediğim gibi yani dışarıdan bir X kişisi sen tembel bir insansın dediğinde hoşunuza gitmez. Hani hoşunuza gitmezken de şunu söyleyebilirim. Siz niye kendinize bunu yapıyorsunuz? Derim.
0: Evet.
1: Hani bunun yerine kendi sesinizde yani kendi içinizde şunu düşünmeniz daha faydalı olabilir. Bugün hiçbir şey kendi yaşamınızda sizden daha önemli değil bir yerde. Belli sorumluluklar aksayabilir. Belli yerlerde ertelenebilir, belli yerlerde çok düşünebilirsiniz. Bunların hiçbiri zaten kendi kişiliğinizden, kimliğinizden büyük bir yapı değil, önemli bir yapı değil. Bunun farkında olmak çok önemli. Ha, geri kalanında da artık bizden büyük olmadığını biliyoruz. Bu bir parça. Ya bu parçayı nasıl düzeltebiliriz? Nasıl daha iyi bir versiyonuna, yani düzeltmek demeyelim de, nasıl daha iyi bir versiyonuna taşıyabiliriz? Ya ben burada neyi değiştirsem daha iyi olur kendim için? Ya da ben işte burada nasıl bir yol izlesem daha iyi olur benim için? Yani aslında o ortada olan şeyi büyütmektense, onu aslında bizim yanımızda küçük bir parça olduğunu, gelişebilir, değişebilir ve farklılaşabilir bir parça olduğunu kabul edersek neden olmasın? Yani bunu kimlik yapmayalım. Kendimize şefkatli olmak demek, hani ya sen sorumluluklarını yerine getirmezken sorumluluklarını yerine getirme, boş ver, yorulma gibi bir şey değil. Yani kendimize şefkatli olmak şu: bu sorumluluğumuz var. Hem bunu sen daha iyisini yapabilirsin. Ondan sonra bunu sen bir şeylere farklı baktığın zaman daha farklı çözebilirsin. İlerleyebilirsin, yapabilirsin gibi kendimize daha da şefkatli cümleler kurup, bir şeylerin değişebileceğine inanıp, bizden büyük olmadığına, değişebileceğine inanıp devam edebiliriz bence.
0: Evet, çok da güzel anlattınız. Son noktayı da koydunuz. Çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa alabilirim.
1: Rica ederim Merve Hanım. Ya son olarak söylemek istediğim aslında şu: biz psikologlar camiası olarak biraz bu konuda dertli oluyoruz bazen. Toplum içinde, genelde algıda falan. Biz danışan olarak gelen bize, hani özellikle bu algıyı yıkmak istiyorum birazdan. Bize danışan olan gelenler, hani belli bir yerde sorunlu, kötü, işte hayatın ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaşı değil. Biz sadece terapi yolculuğunda, hatta danışanımızla beraber, biz de fark ediyoruz çünkü o yolları, farklı yollar bulmak, farklı çözümler aralamak, terapi yolunda beraber ilerlemek için oradayız. Hani bir yerde uzmandan bir uzmandan tavsiye alın ya da bir psikoloğa görünün dediğimiz zaman, hani siz işte toplumun dışlanmış 3. sınıf, 5. sınıf ya da işte kötü kısmı, işte basit tabiriyle işte ben deli miyim ki gidiyorum diyorlar. Ya deli olduğunuz için değil. Hani bu zamana kadar böyle yaşamışsınız. Belli bir hayat tecrübeniz var. Belki karşınızdaki psikologdan daha fazla hayat tecrübeniz var. Ama bir şeylerde, bir yerler kaçırılmış, fark edilmemiş, gelişmesi gerekiyor, değişmesi daha iyi olur. Yani sizi daha ileri götürür. Ama şu algı gerçekten kırılsa güzel olur. Yani psikoloğa gelen, danışmaya gelen insan muhtaç, ikinci sınıf, bağımlı birisi değil. Yani bize geldikleri zamanda da, yani bir yola çıkıyoruz, başlıyoruz. Karşılıklı güven, karşılıklı ilişki, karşılıklı bağ ile beraber. İkimizin hayatında da, yani danışanla terapistin hayatında da, o odadan çıkınca bir şeyler değişiyor. Ve hayatta zaten her şey değişiyor. Dinamik bir yer. Yani bunu söylemek isterim. Hani gelmek isteyip de cesaret edemeyip, hani insanlar da çok oluyor işte, etiketlenmek falan istemiyorlar. Ama böyle bir algınız olmasın yani. Şey değil, bizim alanımız sadece beraber yol aldığımız bir süreç terapi.
0: Evet, hayata başka birisi farklı bir bakış açısıyla bakıyor ve size bunu da gösteriyor. O da çok güzel oluyor. Gerçekten iyi ki varsınız. Teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Çok sağ olun. Psikoloji Saati programının bu haftada sonuna geldik. Gelecek hafta farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken, sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, dağ tekinli yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Doymayan kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır, soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Meysu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif. Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: 데
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
1: Haftanın özeti.
2: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
1: Haftanın özeti.
2: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
1: Haftanın özeti.
2: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz, dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, başkan vekilliği ve meclis birinci başkan vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
0: "Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz. Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyoruz.
4: Çocukta da panik havası oluşturmamak istiyoruz.
0: Çocuk acaba, bak o biz oluşmuşuz, kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yapmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün." Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
1: Haftanın özeti.
2: Kocasinan Belediyesi, Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: "Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için, sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, yetiştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışıp gayreti içerisindeyiz."
1: Haftanın özeti.
2: 9 Ekim Perşembe. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır," dedi. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığından sızdırıldığı beyanı, bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
1: Haftanın özeti.
2: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteği ile 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi bağımsız üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz, burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehir en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Koca Sinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın. Kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
7: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
8: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2013 yılına gideceğiz.

yasaklayan kararın yürütmesini durduran 2012 tarihli Danıştay kararını barolara gönderdi. Bu kararla kadın avukatlar için duruşmalarda uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı. 11 Mayıs 2013. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı bombalı saldırıda 52 kişi öldü, 25'i ağır, 146 kişi de yaralandı.

28 Mayıs 2013. Gezi Parkı protestoları başladı. İstanbul'da bir grup çevreci, Gezi Parkı'nın yıkılarak yerine alışveriş merkezi yapılmasına karşı durdu. Bu ilk eylem, kısa süre içinde ülke çapında geniş protestolara dönüştü. 29 Mayıs 2013. Gezi Parkı'ndaki eylemciler çadır kurdu ve parkta nöbete başladı. Polis müdahalesiyle çatışmalar yaşandı.

31 Mayıs 2013. Gezi Parkı direnişine yönelik polis müdahalesi yoğunlaştı. Su, tazikli su, biber gazı kullanıldı. Göstericiler dağıtıldı, barikatlar kuruldu. Protestolar başka bölgelere yayıldı. 3 Haziran 2013. Protestolar ülke çapına yayıldı. Gezi'den çıkan harekette hak, özgürlük, demokratik talepler de yer aldı. Genç bir gösterici olan Abdullah Cömert bu tarihte hayatını kaybetti.

12 Haziran 2013. Gösteriler devam etti. Sendikalar dahil bazı emek sivil toplum grupları eylemleri destekledi, polis müdahaleleri arttı. 24 Haziran 2013. Eylemler Türkiye'nin birçok şehrine yayıldı. Geniş katılımlı protestolar ve gözaltılar gündemdeydi. 5 Temmuz 2013. Göstericilere yönelik ev baskınları ve tutuklamalar başladı. Ülkede toplumsal gerginlik

8 Temmuz 2013. Gezi Parkı'nda ilk yargı kararlarından biri, İstanbul İdare Mahkemesi, Taksim'de yapılması planlanan proje için projeyi iptal etti. Ancak polis ve yetkili makamlar müdahaleye devam etti. 10 Ağustos 2013. Türk Hava Yolları'nda görev yapan iki Türk pilot, Lübnan Beyrut'ta konaklayacakları otele giderken silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı. Olayı İmam Rıza'nın ziyaretçileri üstlendi. 22 Ağustos 2013, Abdullah Avcı'nın yerine Fatih Terim, Türkiye Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildi. 19 Ekim 2013, Türk Hava Yolları'nda görev yapan ve Beyrut'ta kaçırılan iki Türk pilot, 71 gün sonra serbest bırakılarak Türkiye'ye getirildi. 29 Ekim 2013, İstanbul

12 Aralık 2013. Canan Candemir Çelik, 2014 yılı genel bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden başörtülü hitap eden ilk milletvekili oldu. 22 Aralık 2013. İzmir'deki Alebey Tersanesi'nde yaşanan iş kazasında 8'i asker 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. 17 Aralık 2013. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kamuoyunu sarstı. Bazı bakan çocukları, banka yöneticileri ve iş insanları dahil onlarca kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat ve benzeri suçlamalar yöneltildi. Bu, 2013'ün en önemli siyasi ve ekonomik gündem maddesiydi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek bitireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir." dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz.
4: Bununla velilerimizin hassasiyetini çocukta da panik havası oluşturmak istiyoruz.
3: Çocuk acaba bak o biz oluşmuşuz. Kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yakmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışma gayreti içerisindeyiz.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığından sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz, burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehir en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın. Kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Pizanda olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi, 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
9: Hoca! Hoca! Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
8: Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
10: Bu hafta oldukça önemli bir konuyla karşınızdayız. Malazgirt Savaşı'ndan çok daha önce Kayseri'yi fetheden Kayseri Fatihi Afşin Bey'i hiç duydunuz mu?
11: Afşin ismini duymayan bilmeyen yoktur. Kelime anlamı zırh ve silahtır. Peki Kayseri için çok önemli bir tarihi figür olarak Afşin Bey'i hiç duydunuz mu? Maalesef günümüzde akademik ve objektif tarihçilik yerine sığ ve siyasi tarih hakim olduğu için büyük Türk tarihi de Abdülhamit ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasına ne yazık ki sıkışıp kalmış durumdadır. Nasıl ki 1071'den önce Anadolu'daki Türk varlığından bir haber isek, İslam öncesi Türk tarihine de hep mesafeli kalınmıştır. İslamiyet'i ilk kabul eden İdil Bulgar Devleti ve Karahanlılardan önceki Türkler de buna bağlı olarak daima kadim Türkler olarak anılmıştır hep. İşte tüm bu karmaşalar içinde nice tarihi kahramanlar da tarih sahnesinde hak ettikleri yeri alamamıştır. Tıpkı milattan sonra 395 yılında Avrupa Hun İmparatoru Atilla'nın öncü ordusunun Kudüs'e kadar olan seferleri dönüşünde Kayseri'ye de uğrayan komutanları olan Barsık ve Kursık gibi. Ya da tıpkı Kayseri Fatihi Afşin Bey gibi. Büyük Selçuklu Devleti 1040 yılında Dandanakan Savaşı'nda Gaznelilere karşı aldığı galibiyet ile devletleşme sürecine de girer. Selçuklular her ne kadar kendi bölgelerine hakim olsalar da gerek toprakların ve otlakların yetersizliği, gerekse de Gazneliler ve Karahanlıların baskıları ile yeni yurtlar edinme telaşı ve arayışı içine girerler. Tuğrul Bey döneminde Selçuklu ordusu Anadolu'da ilk keşif hareketleri için Erzurum'u fetheder. Sonra da Pasin Ovası'nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratır. Yıl 1048. Yine Tuğrul Bey döneminde Anadolu sınırları aşılarak Van Gölü kuzeydoğusundaki Muradiye, Erciş, Malazgirt, Kars, Erzincan ele geçirilir. Yıl 1054. Tuğrul Bey'in 1063 yılında ölümü ardından 1067 yılında Sultan Alparslan'ın en önemli komutanlarından olan Oğuz grubunun en büyük beylerinden biri olarak Afşin Bey bir anda tarih sahnesine çıkar. Afşin Bey, Anadolu içlerine kadar yaptığı seferler neticesinde 1067 yılında Malatya önlerinde Bizans ordusunu bozguna uğrattıktan sonra, yani 1071 Malazgirt zaferinden 4 yıl önce Kayseri Afşin Bey tarafından fethedilir. Ancak hem bir keşif seferi hem de ardında yeterli tahkimatın olmamasından bu geçici bir fetih olsa da Kayseri'nin bir Türk toprağı haline gelmesinde en önemli rolü oynayıp Ardılı danışmentlilerin önünü açmıştır. Horasanlı bir Türkmen aileden gelen Afşin Bey, Kilikya'dan Malatya'ya, Kayseri'den Denizli ve İstanbul sınırlarına kadar yaptığı muhteşem akınlardan sonra 1078 yılında en son Diyarbakır'da geçen bir kayıt ile 10 yılda yaptığı nice başarılı seferlerin ardından tarih sahnesinden bir anda kaybolur. Kayseri Fatihi Afşin Bey tarih sahnesinden kaybolduğu gibi günümüzde Kayseri'de de ne yazık ki hala meçhuldür. Kayseri'de anısını yaşatacak ne bir mahalle ismi, ne bir meydan, ne bir cadde adına yakışır ne de bir park adı vardır. En azından millet bahçesinin bir bölümünde o büyük komutanın bizlerin buralarda yaşaması için, bu toprakların yurtlaşması için, Türkleşmesi için canını ortaya koymuş o kutlu komutanın adı keşke bir şekilde yaşatılabilseydi. Ne yazık ki bu da olmadı. Daha da ilginç olanı, Kayseri'ye toplam 5 eser bırakarak şehrini sahiplenen Mimar Koca Sinan'ı ne yazık ki bu şehir bu 5 eserden 4'ünü yok ederek sahiplenemedi. Merkez 2 ilçe belediyelerinin isim ve fikir babası olan çok kıymetli Mehmet Çayırdağ hocamız gibi sağduyu sahibi kişilerin en azından mekanlarla atlarını yaşatarak sahiplenme çabalarının aksine bazı çevrelerce kıyım günümüzde de ne yazık ki devam etmekte. Tıpkı eski şehir sitadı ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin yok edildiği gibi. Tıpkı Kayseri'nin sembolü olan Erciyes isminin Erciyes yolu üzerindeki bulvardan yok edildiği gibi. Tıpkı Mevlana'nın mürşidi Seyyid Burhaneddin Muhakkak-ı Tirmizi'nin adının yaşatıldığı bulvardan isminin silindiği gibi. Tıpkı Koca Sinan isminin koskoca bir bulvardan sökülüp atıldığı gibi.
10: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında mekanlara verilen isimlerin şehrin hafızasının sürekliliğinde ve yaşatılmasında artık ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit İtki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek geliştireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: "Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz.
4: Bununla velilerimizin hassasiyetini çocukta da panik havası oluşturmamak istiyoruz.
3: Çocuk acaba bak o biz oluşmuşuz. Kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş. Ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yakmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün." Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: "Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için, sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışık gayreti içerisindeyiz."
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır," dedi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı, bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, "Adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir," dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz, burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehir en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın. Kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Kaptanı Derya Ahmet Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Pusatlı köyünde 1806 yılında dünyaya gelen Ahmet Paşa sıradan bir Anadolu çocuğuyken Osmanlı donanmasının en yüksek makamına kadar yükselmiş, talihinin inişli çıkışlı merdivenlerini kararlılığıyla tırmanmış bir devlet adamıdır. Babası Mehmet ile birlikte 10 yaşında İstanbul'a gittiğinde onun için kaderin kapıları açılmaya başlamıştı. 1825'te Bahriye Neferi olarak denizciliğe adım attı. Çok geçmeden soğukkanlılığıyla sivrildi. Karadeniz'de iki geminin çarpıştığı bir görev sırasında büyük bir felakete yol açabilecek yarayı bizzat tamir etti. Bu kahramanlığı sayesinde önce mülazım, ardından sadece 20 gün sonra yüzbaşı oldu. Henüz genç bir kaptanken Sisam Adası'ndaki Rus isyanını bastırmak üzere görevlendirildi. İsyanda yaralansa da pes etmedi. Gösterdiği metanetle isyanı bastırıp asileri ele geçirdi. Bunun ödülü binbaşılık ve iftihar nişanı oldu. 1830'lardan itibaren Akdeniz'in neredeyse bütün kritik cephelerinde görev aldı. Trablusgarp, Girit, Mısır isyanları, rütbeleri hızla yükseldi. Önce Miralay, sonra Riyale, ardından Patrona ve Kapudane oldu. Kısa süreli görev boşluklarının ardından Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın himayesiyle Mirilümeralık ve ardından Feriklik payeleri verildi. Ahmet Paşa'nın en parlak dönemi ise Kırım Harbi'nde geldi. Osmanlı donanmasının başında Sivastopol Savaşı'nı yönetti. Komuta ettiği Mahmudiye gemisinde kurşunların elbisesini delik deşik ettiği anlarda bile sarsılmadan yerinde durdu. Donanmasını bizzat yönetti. Savaş meydanını terk etmedi. Bu kahramanlığı karşısında kendisine vezirlik rütbesi verildi. Ardından Padişah Abdülmecid tarafından mücevherli bir kılıç ve Mecidi nişanının en yüksek derecesiyle onurlandırıldı. Savaş yıllarından sonra Osmanlı bürokrasisinde uzun bir yolculuk yaşadı. Rodos merkezli Cezayir Bahri Sefit Valiliği, İzmir, Sayda, Yanya ve Çanakkale Valilikleri derken kimi zaman merkezde Meclis-i Vala üyeliğinde, kimi zaman eyaletlerin idaresinde bulundu. Yanya Valiliği sırasında Yunan Savaşı'nda önemli hizmetler gördü. Çanakkale'de görevliyken Gelibolu'da bir cami yaptırdı. 1873'te Bahriye Nazırı oldu. Bu sırada Osmanlı tahtında büyük bir fırtına koptu. 1876'da Sultan Abdülaziz, Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa ve Ahmet Paşa'nın da içinde bulunduğu bir komite kararıyla tahttan indirildi. O gün Ahmet Paşa donanmanın toplarını Dolmabahçe Sarayı'na çevirerek padişahın üzerine baskı kuran isimlerden biriydi. Abdülaziz kısa süre sonra öldürüldü. Yerine 5. Murat geçti. Bu hadise Ahmet Paşa'nın hayatındaki en tartışmalı nokta oldu. O günlerin en dramatik anlarından biri Çerkez Hasan vakasıydı. Hüseyin Avni Paşa'yı öldürmek için Mithat Paşa'nın konağına baskın yapan Çerkez Hasan'ın eline ilk atlayan Ahmet Paşa oldu. Hasan'ın kollarını tutup silahını aldı. Fakat bu kez kamasını çeken Hasan, Ahmet Paşa'yı kolundan, yüzünden ve kulağından yaraladı. Bu olay onun ne kadar gözü pek bir asker olduğunu bir kez daha gösterdi. 2. Abdülhamit tahta çıktıktan sonra ise işlerin rengi değişti. Abdülaziz'in halinde baş aktör aktörlerden biri olduğu için Ahmet Paşa'ya güven duymuyordu. Paşa, yaşlılık ve kalp rahatsızlığını gerekçe göstererek İstanbul'a dönmek için izin istese de Abdülhamid Hattı Hümayun'un da onu cahil, garazkar ve fırsatçı diye nitelendirip talebini reddetti. Fakat Ahmet Paşa buna rağmen 1878 Eylül'ünde gizlice İstanbul'a geldi. Çok geçmeden geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşında hayata veda etti. Mezarı Süleymaniye Cami kıblesinde Kanuni Sultan Süleyman Türbesi yolu üzerindedir. Baş taşında deniz çapası kabartmalarıyla birlikte kaptanı Derya oluşu kaydedilmiştir. Süleymaniye'deki evi restore edilip günümüzde Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu binası olarak kullanılmaktadır. Ahmet Paşa memleketi Kayseri'yi de unutmadı. 1868'de bir rüştiye yaptırdı. Çeşmeler tamir ettirdi, su yollarını yeniledi. Şair Fevzi'nin manzum kitabelerle süslediği bu eserler paşanın hayırseverlik yönünü gösterir. Tahsilsiz ama zeki, gözü pek, otoriter bir denizci olarak Osmanlı tarihine damga vurdu. Kayseri'deyiz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beş lezzet tek tabakta, tam bir şölen. Köfte, Adana, külbastı, pirzola ve et şiş. Beşi bir yerde Yakut Mangal'da.

45'li bir yerde lezzet Yakut Mangal'da. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: değerlerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya kültürel miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'nden bahsedeceğiz. Edirne'nin kalbinde yükselen bir ihtişam. 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı Padişahı 2. Selim'in talimatıyla inşa edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca bir ibadet mekanı değil, Osmanlı mimarisinin zirve noktasıdır. Burası, Mimar Sinan'ın ustalık eserim olarak nitelendirdiği yaratıcı dehasının en çarpıcı göstergesidir. Kubbelerin göğe doğru yükseldiği cami, devasa boyutlarıyla insanı hemen etkiler. Yalnızca yüksekliği ve genişliği değil, aynı zamanda geometrik kusursuzluğu ve simetrik düzeniyle göz kamaştırır. Ana kubbe, dört büyük ayak üzerine oturur ve bu kubbenin çevresini saran küçük kubbeler, mekana hem zerafet hem de estetik bir denge kazandırır. Caminin iç mekanı, ışığın ve mekanın ustalıkla oynandığı bir alan gibidir. Güneşin farklı saatlerde içeri süzülen ışığı, İznik çinilerinin canlı renkleriyle buluşarak adeta bir görsel şölen yaratır. Selimiye yalnızca bir cami değildir. Bir külliye olarak Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel dokusunu yansıtır. Avlusunda yer alan çarşılar, kütüphane ve eğitim kurumları, halkın günlük yaşamını ibadetle birleştiren bir merkezi oluşturur. El yazması eserlerinin sergilendiği kütüphane, dönemin entelektüel yaşamına ışık tutarken, avludaki çiniler, Osmanlı bezemelerinin ve İznik çini sanatının en güzel örneklerini gözler önüne serer. Bu çiniler yalnızca teknik açıdan değil, renk ve motif çeşitliliğiyle de benzersizdir. Selimiye'deki iç dekorasyon, hala bu sanat formunda rakipsiz kabul edilir. Mimar Sinan, Selimiye'yi planlarken hem teknik hem de estetik açıdan sınırları zorlamıştır. Ayakta duran her sütun, kemer ve kubbe, onun mühendislik dehasını ortaya koyar. Caminin simetrisi, kubbenin orantısı ve mekanın içindeki görsel uyum, onun sanatsal vizyonunun en açık kanıtıdır. Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin altın çağının bir yansımasıdır. Sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir mimarlık manifestosu, bir kültür ve sanat mabedidir. Bugün Selimiye'yi ziyaret edenler, tarihin ve sanatın iç içe geçtiği bu alanda zamanın ötesine bir yolculuk yapar. Her adımda Mimar Sinan'ın dehasını, Osmanlı toplumunun estetik anlayışını ve ibadetle sanatın birleşimini hisseder. Caminin kubbesi gökyüzüne yükselirken, insanı da ruhsal bir yükselişe davet eder. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Burada geçmişin, sanatın ve inancın bir araya geldiği bu eşsiz mekan, ziyaretçilerine yüzyıllar boyunca büyüleyici bir deneyim sunmaya devam etmektedir. Selimiye, taşlarında, kubbelerinde ve çinilerinde yaşayan bir tarih, bir kültür ve bir sanat destanıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki Dünya Mirası'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit İtki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım," dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz, dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek geçireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir." dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz.
4: Bununla velilerimizin hassasiyetini çocukta da panik
3: tabii,
4: havası oluşuyor.
3: Çocuk acaba bak o biz evet. Oluşmuşuz. Kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yakmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışma gayreti içerisindeyiz.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığından sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, "Adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir," dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
7: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde çok görülen, çok duyulan ama hakkında hiçbir şey bilinmeyen bir cami olan Lale Camii'ni öğrenmek ister misiniz?
8: Kayseri'nin taşla konuşan sokaklarında kalabalığın arasında sessizce duran bir yapı vardır. Lale Camii. Ne ilk bakışta görkemiyle büyüler ne de süslemeleriyle göz alır. Fakat yaklaştıkça insanı içine çeken bir derinliği, taşın hafızasında saklı bir vakarı vardır. Asıl adıyla Lala Muslihiddin Camii. Bu isim bizi doğrudan Selçuklu Sarayı'nın iç dünyasına götürür. Zira banisi olan Lala Muslihiddin yalnızca bir hayır sahibi değil, bir şehzadenin terbiyesiyle yükümlü, devlet aklını taşıyan bir eğitimcidir. Dönem olarak da Alaaddin Keykubat ve Hunat Hatun'un torunu olan 2. Alaaddin Keykubat'a lalalık ettiği görüşü hakimdir. Bir belge olmasa da. Banisinin görevinden kaynaklı ismindeki Lala, zamanla halk arasında lale şeklinde caminin adlandırılmasının da sebebi olmuştur. Yapım kitabesi olmayan bu yapı tarihini açıkça söylemez ama mimarisi ile fısıldar. 12. yüzyılın sonlarıyla 13. yüzyılın başları arasında bir yerde, yani Türkiye Selçuklularının olgunluk çağında yükseldiği anlaşılır. İçeriye adım attığınızda görürsünüz ki mekan tek bir merkeze toplanmaz. Aksine çoğalır, yayılır, derinleşir. Taş ayakların oluşturduğu ritim gözle görülmeyen bir sonsuzluk hissi verir. Caminin minberi bu sadeliğin içinde saklı bir incelik gibidir. Küntekari tekniğiyle işlenmiş ahşap yüzey, geometrik düzeni ve ayet kuşaklarıyla sessiz bir sanat dili kurar. 1968 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı onarımda caminin kıble tarafında sonradan cami kalıntılarının bulunması ile mihrabın da bulunduğu duvar yıkılarak daha da ileri alınmış, başka bir camiden kopyalan mihrap da yeniden yapılmıştır. Sonradan yapılan ve caminin dışında yer alan minareye ait kürsü de bu hareketlenme ile caminin içinde kalmıştır. Mihrabın yeniden yapılması ve bazı duvarların değiştirilmesi eserin özgün dokusunda olumsuz izler bırakmıştır. Bu da erken dönem Türk restorasyon anlayışının tipik örnekleri olarak değerlendirilir. Bu anlayışta yenileme çoğu zaman korumanın önüne geçmiştir. Caminin doğusunda yer alan kümbet, ibadet ile ebediyet arasında kurulan bir köprüdür adeta. Bu türbe büyük ihtimalle cami banisi Lala Muslihiddin'e ya da ailesine aittir. Selçuklu geleneğinde bu tür yerleşim şu fikri temsil eder. devlet adamı ibadet mekanının gölgesinde ebedileşir. Cami içinde Osmanlı dönemine ait bir kitabede ise burada Fahri Risalet Efendimizin ruhani bir meclise riyaset ettiği sağlam bir şekilde rivayet olunur şeklinde yazılıdır. Bu ifade caminin yalnızca fiziksel değil metafizik bir merkez olarak da algılandığını gösterir. Bir zamanlar çevresinde medrese, sıbyan mektebi, çeşme ve hamamı ile bir külliye düzeni kuran yapı, şehrin hem eğitim hem ibadet hayatına yön vermiştir. Günümüzde caminin hemen kuzeybatısında yer alan Selahaddin Hamamı muhtemelen külliye hamamı iken ve yine muhtemeldir ki ismi olan Lala Muslihiddin Hamamı zaman içinde halk arasında söyleyiş kolaylığı ile Selahaddin Hamamı ismine evrilmiştir. Lale Camii, Kayseri'nin kalabalığı içinde saklı bir hafıza gibidir. Ne görkemiyle bağırır ne de süslemeleriyle göz alır. O daha çok bir iç çekiştir. Taşın sabrı tarihin suskunluğudur.
7: Şimdi tüm bu anlattığımız bilgiler ışığında Lale Camii hakkında artık her şeyi çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Pizanda olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi, 724 Kütüphane Arkası, telefon 0532 309 62 38, gel al 0850 259 79 97.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı aç.

0: Gökdelen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Bir mektup yazdım geleceğe. Canım kızım, canım oğlum, biricik torunuma diye başlayan. Bir mektup yazdım geleceğe. Siz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz demek için. Bir mektup yazdım geleceğe, kendin olmaktan asla vazgeçme diye. Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: ...91.8 Radyo Radar frekansından ve Radyo Radar, Kayser Radar sosyal medya hesaplarından ortak canlı olarak yayınlanan Geleceğe Mektuplar programıyla yeniden karşınızdayız. Derdimiz aynı efendim. Geçmişten gelen mektupları doğru okuyabilmek, belki de geleceğe güzel, anlamlı, faydalı mektuplar yazabilmek adına karşınızdayız. Tabii biz bu mektupları kimlerle yazıyoruz? Gerçekten sesi güzel, gönlü güzel, kendi güzel kişilerle yazıyoruz. Bugün de tam öyle bir konuğum var. Ta Erzurumlar derken çok uzaktan bahsetmiyoruz aslında. Böyle kalbimizin derinliklerinden gelen bir dost, bir arkadaş. Çok güzel bir insanla beraber olacağız. Kıymetli Ebu Bekir Gözüm Hocam bizle beraber. Kendisi aile danışmanı, eğitimci, daha birçok özelliği var. İçerisinde konuşacağız. O espriyi sıklıkla yaptığımız evet. Aramızda ben size hakkıyla belki anlatamam. Böyle başlangıçta hem hoş geldiniz diyorum kıymetli hocam, hem de böyle sizi benim kadar tanımayanlar için böyle kısaca kendinizi tanıtmanızı isterim doğrusu.
3: Çok teşekkür ediyorum bu sıcak dolu karşılama. Hem mevsim olarak sıcak, hem gönül muhabbet olarak sıcak. Ben Ebu Bekir Gözüm, Erzurumluyum. 1989 yılında Erzurum'da dünyaya geldik. Eğitim hayatımızı Erzurum'da tamamladık. Gençlik faaliyetleriyle ilgileniyorum. Kendim bildim bileli bu işin içerisindeyim. Evet. Çok uzun yıllardır gençlikle ve gençliği ilgilendiren meselelerle ilgileniyoruz. 2015 yılından itibaren de bunun içerisine aileyi kattık. Aileyi, evet. Ailemizi, bizi, evet. Biz evet. Yapan değerlerimizi ele almak adına çalışmalar yürütüyoruz. İlk üniversitemi tarih bölümünde okudum. Tarihe çok merakım vardı. Tarih biz yapan işte o değerleri kesinlikle. Anlayabilmek adına kesinlikle. Tarihi bilmenin önemi hasıl oldu. Daha sonra baktım ki sadece tarihi bilmek de olmuyor. Çünkü geçmişi anlamak evet önemli ama bugüne de bunun ışık tutması gerekiyor. Dolayısıyla buna bir de sosyolojiyi, yani insanı anlayabilmek için sosyolojiyi de ekledik. Tarihle sosyolojiyi cem edip hem geçmişi hem günümüzü biraz daha böyle cem edebilmek adına, daha iyi anlayabilmek adına bu şekilde bir akademik geçmişimiz oldu. Bugün de hali hazırda bir Erzurum'da yerel bir sivil toplum kuruluşunda aile ve eğitim danışmanlığı yapıyorum. Bu işi, derdimizi daha profesyonel bir şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Kayseri'ye gelmiş olmaktan da çok mutluyuz. Evet, bizi davet ettiğiniz için, bu programda bizlere de yer verdiğiniz için. Öncelikle sizlere, akabinde tüm Kayseri halkına ve Kayseri Radar ekibine de çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun.
2: Allah size bize kırmayıp geldiğiniz için. Kayseri'de hem öğrencilerle buluşacağız, evet, hem ailelerle buluşacağız. Bir dizi program için geldiniz.
3: Dolu dolu olacak inşallah. Yani biraz önce dediniz ya, hani ta Erzurum gerçekten tarih boyunca da, yani iki şehrin de kadim bir medeniyet olması, bu kadimliği katan Selçuklu devletimizin olması, işte bugün işte Selçuklu mimarisiyle yoğrulmuş Kayseri, aynı şekilde Erzurum'da aynı. Yani Osmanlı ile alakalı çok az eser vardır Erzurum'da. Evet. Biz Selçukluyuz deriz. Evet. Kültürümüz, evet. Medeniyetimiz. Belki de bu muhabbet de oradan da kaynaklanıyor olabilir. Oradan onun için de. Sanki kendi şehrimizdeymişiz gibi. Evet. Hani Palanlı kendinden inip Erciyes'e çıktık gibi tarif edebilirim.
2: Doğru. Tabii bizim aramızda farklı bir şey de var. Ben hanım tarafından Erzurumlu olduğumdan dolayı,
3: evet, artık Erzurumlusunuz.
2: O da ayrı bir olay. Akrabalar misafir ediyormuş şimdi.
3: Eyvallah.
2: Geliyoruz.
3: Allah razı olsun.
2: Efendim, kıymetli hocam, bizim programımızın konusu, ismini Kayser Radar'la beraber koyduk. Evet. Dedik ki geleceğe mektuplar olsun. Hı-hı,
3: çok güzel.
2: Niye öyle düşündük hocam? Gerçekten biz bugün böyle bir arada oturup konuşurken dedik ki bugün bizi biz yapan birçok değer. Bugün eğer birileri bizden ya güzel insan diye bahsediyorsa, efendim söyleyeyim yalan söylemez, adaletlidir diye bahsediyorsa, Bu bizim atalarımızdan, ceddimizden, sizin biraz önce buyurduğunuz gibi tarihten, tarihimizden aldığımız güzel mektuplar, evet, tırnak içerisinde. Evet. Onu doğru okumak, tabii, ve örnek almak, hayatımıza yansıtmakla alakalı, evet, diye düşünüyoruz. Bugün biz yarınlardan ve gelecekten şikayet etmek istemiyorsak, evet, galiba hocam, bizim de geleceğe, tabii, güzel mektuplar, güzel sözler, güzel hareketler ve yaşanılısı bir dünya bırakmamız, kesinlikle, gerekir diye düşünüyorum.
3: Şimdi bizim inancımızda bu bir sadaka-i cariyedir.
2: Evet.
3: Biz şimdi Mimar Sinan'ı biliriz. Evet. Niye yaptığı eserler ortadadır. Evet. Ama bu sadaka-i cariye sadece işte bina, inşaat, köprü yapmak değil. Evet. Aynı şekilde işte bizim mutasavvıflarımız olmuş. İşte nasıl diyeyim, kitap yazan alimlerimiz olmuş. Onlar da birer, aslında biraz önce bahsettiniz ya, mektup. Bugün, evet, biz cami, evet, yapmıyoruz. Ya, evet, da işte yol, köprü vesaire yapmıyoruz. Bunu devlet yapıyor.
2: Evet.
3: Belki müellif de değiliz. Kitap da kaleme almıyoruz ama işte bugünün dijital mecrası,
2: çok güzel,
3: belki bir 20 yıl sonra, belki 50 yıl sonra birileri ya neler yapmış dediğinde, dinlediğinde işte geleceğe mektup tam olarak yerini bulmuş oluyor dijital kavramıyla.
2: Hocam aslında öyle bir pas geldi ki, yani benim kafamda, gönlümde kurguladığım ve hocamla bunları konuşalım dediğim, sizin de yaptığınız o güzel seminerleri bildiğim için bugünün aslında mektupları, o, evet, mecazi mektuplar. Yani biz bugün dediğiniz gibi bir cami eserinde, bir eserde çok şey okuyabiliyoruz, evet, bir kalede çok şey okuyabiliyoruz. Tabii. Ama bugünün mektupları bu sosyal medyada, bu mecrada ilerleniyor ve geleceğe bırakacağım notlar buradan.
3: Evet.
2: Peki burada gerçekten ehemmiyet göstermezsek, o mektup yanlış kişiler tarafından, yani, yazılır ve bizim tabiri caizse en kıymetlimiz, geleceğimiz bu mektupları okur ise, o yanlış mektupları, evet, art niyetli yazılmış mektupları okur ise yanlış şekillenir, tabii, diye düşünüyorum. Bu küçükken, alan sizin alanınız hocam.
3: Küçükken, evet, estağfurullah, işte camiye giderdik, Kur'an eğitimi vesaire. Hocamız derdi ki bugün yapıp ettiklerimizi yarın izleyeceğiz.
2: Evet.
3: Hatta sesler dahi kaybolmuyor. İşte sonra biz işte uzayda gerçekten seslerin kaybolmadığını falan biliyoruz. Tabii hani küçük dediğimiz fi tarihinden bahsetmiyorum. Bundan 20 yıl öncesi bizi dinleyen, yani 25-30'lu yaşlardaki bütün herkes buna vakıftır. Çünkü sadece televizyondan ibaretti. Şimdi çok idrak ediyorum. Bugün nasıl ki her şey kayıt altında, hem kamera hem ses olarak bugün her şeyi izleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Yarın bunun daha büyük bir stüdyosu olacak. Şimdi belki 20 yıl sonra bizi dinleyecek ya da 50 yıl sonra bizi dinleyecek birileri olmasa da bu ses hep kaydedildiği için bu mektup bir yerde bir şekilde açılacak,
2: çok
3: bir şekilde
2: güzel
3: okunacak. Dolayısıyla mesleğimiz ne olursa olsun, yaptığımız iş ne olursa, evet, olsun, muhakkak geleceğe bırakacağımız, böyle bizi ciddi manada açıp ulaştığında vay be ne insanlarmış dedirtecek iyi örnekler bırakmak lazım.
2: Çok doğru.
3: Bu belki işte dediğimiz gibi kitap yazıyoruzdur, belki içerik üretiyoruzdur, belki gençler dinliyorsa kitleyi, evet, tam olarak bilmediğim için. Bugün mesela YouTube'da ben hatta gençlerle yaptığımız programlarda diyorum ki hani bugün işte siyasiler birbirlerinin açıklarını arıyorlar, kavga ediyorlar falan ya. 30 yıl sonrayı çok merak ediyorum. Mecliste YouTube videolarını mı çıkartacak? Sen böyle işte komik videolar yapmışsın, sen işte şöyle adamsın. Onun için bizim küçüklüğümüzde dahi yaptığımız işler bir gün birileri tarafından kullanılacak. Onun için kim ne zaman neyi açarsa açsın, alın aklıyla, yüz aklıyla bakıp da elhamdülillah diyeceğiz, evet, işler. Bu, evet, sadece İslami değil, insani olarak
2: i̇nsani
3: da yapmamız
2: hocam,
3: gereken vatandaşlık görevlerimiz var bizim. İnsani görevlerimiz var, işte akrabalık, aile görevlerimiz var. Bu noktada kaliteli işler üreten insanlar olmamız gerekiyor.
2: Çok doğru. Kaliteli işler üretebilmek için de aslında mevcut menfi durumları iyi analiz etmek,
3: kesinlikle,
2: lazım. Efendime söyleyeyim, bir farkındalığımız, bir uyanıklığımız olması lazım,
3: tabii,
2: konusunda hemfikiriz, evet, hocam. Bu da medya okur yazarlığından,
3: evet,
2: yani gördüğümüz şeyi algılamamızın, gördüğümüz şeyi doğru analiz etmemizin bir altyapısı olması lazım. Hocam bununla alakalı birkaç kelam ettikten sonra akabinde de şunu merak ediyorum. Peki ben yurdumun böyle yurdum insanıyım, bir anne baba olmaya çalışıyorum. Siz bunun eğitimini almışsınız hocam da. Ben sizin kadar eğitimli değilim, ben nasıl farkında olacağım sorusunu da arkasına düşünmüş.
3: Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Ben hep şunu söylüyorum.
2: Evet.
3: Bütün seminerlerimde de anlatıyorum. bunu da bizi dinleyen herkesin gerçekten ya bir kulak küpesi olarak taşımasını istirham ediyorum. Bu Erzurum'dan gelen bir kardeşinizin nacizane bir isteği. Ama bu istek tutulursa bu çağın problemlerine çok ciddi bir şekilde evimizi, kendimizi ve zihnimizi en önemlisi böyle bir karantinaya alıp onlara karşı bir bağışıklık kazandıracak bir sözden bahsedeceğim.
2: Buyurun.
3: Neye baktığınız değil, nereden baktığınız çok önemli. Şimdi bunun altını biraz dolduralım. Mesela işte şu masayı düşünecek olursak, zahiren bir masa.
2: Evet.
3: İşte masa yazı yazmak için kullanılabilir, yemek yemek için kullanılabilir, çay içmek için kullanılabilir. Siz mikrofon takmışsınız, bunu biraz daha değişik bir hale getirmişsiniz. İşte ayakları biraz daha farklı, şekli biraz daha farklı. Şimdi bu masanın sadece mikrofon tarafından bakan kişiler bu bir mikrofon tutacağı der buna. Tablet kısmından bakanlar bunun sadece tablet taşıyan bir araç olduğuna bakar. Ama daha geniş perspektiften bakabiliyorsak, hepsini görebiliyorsak o zaman masanın gerçek hüviyetini anlamış oluyoruz. Neye baktığımız değil, nereden baktığımız çok önemli. Görsel olarak gösteremiyorum ama internette muhakkak herkesin karşısına çıkmıştır. İşte bir şey var. Sivas'ımızın çok meşhur, dünyaya mal olmuş Sivas Kangalı köpeği var.
2: Evet.
3: İşte sadakatiyle meşhurdur, cesaretiyle ve en önemlisi de bu asla ve asla sahip olduğu, korumakla yükümlü olduğu sürüsüne karşı sadakati asla elden bırakmaz, açlıktan ölse dahi. Bir kare var, suyun içerisinden bu köpek ağzında bir koyun var.
2: Evet.
3: Şimdi kareye dar açıdan baktığınızda bu köpeğin, asla sadık olan bu köpeğin sadakat zaafının olduğu ve koyunu parçaladığını anlarsınız. Ama daha geniş bir perspektiften bakarsanız aslında suda boğulmak üzere olan, kendi korumakla yükümlü olduğu o koyunu sudan kurtaran kahraman bir köpek.
2: Evet.
3: Burada köpeği kahraman ya da işte nasıl söyleyeyim, saldırgan yapan tek şey sizin bakış açınızdır. Dolayısıyla neye değil, nereden baktığınız çok önemlidir. Bugün biz medya bize bir şeylere baktırıyor.
2: Evet.
3: İşte gündeme baktırıyor, gençliğe baktırıyor, yok oluyoruz, bitiyoruz. Sürekli bir korku pompalanıyor.
2: Evet.
3: Ben hatta...
2: Korku yokta mı pompalanıyor, yoksa korku var ama abartılı mı pompalanıyor hocam? Ben bunu mesela gençlere söylediğim zaman gene de bu tepkiyle karşılaşıyorum. Diyor ki, abi yok mu ya?
3: Evet.
2: Hani... Ya arkadaşlar, o kadar çok ekonomik sıkıntı konuşuluyor ki diyorum, yok mu abi diyor.
3: Tabii.
2: Var.
3: Şimdi
2: ama
3: şöyle,
2: orası önemli değil mi hocam?
3: Onu şöyle izah edeyim ben. Kayseri, Erzurum gibi soğuk bir şehir.
2: Evet.
3: Kışın işte dikkat etmezseniz hasta olursunuz.
2: Evet.
3: Şimdi ben size desem ki yok ya, soğuk hasta etmiyor. Bağışıklık çok önemli değil Ahmet abi. İstediğin gibi işte soğuk suyunu içebilirsin ya da işte terli terli sokağa çıkabilirsin.
2: Evet.
3: Mont giymene gerek yok.
2: Evet.
3: Bu ve... Ahmet abi sakın dışarı çıkma, hasta olursun, sakın yeme, hasta olursun, aman onlardan uzak dur, hasta olursun arasında hiçbir fark yok.
2: Doğru.
3: Birisi aşırı rahatlıktan, rehavetten sizi mahveder, diğeri de aşırı baskıdan mahveder.
2: İşte burada.
3: Gerçek olan hastalık. Doğru. Ama buna baktığınız bakış açısı çok önemli.
2: Evet.
3: İtidalli olmak diye bir söz vardır ya bizim kültürümüzde, itidalli olmak. Burada üç tane kavramdan bahsedeceğim. Birisi olgu. Olgu hastalıktır ve gerçektir. Diğeri algı. Bu da sizin o olguya yükleyeceğiniz anlamdır. Bir de kurgu var. İşte bu ikisini birleştirip sizi nasıl yönlendirmek ve sizi nasıl şekillendirmek istiyorlarsa planlı ve programlı olarak size sunulan şeydir.
2: Çok doğru hocam.
3: Yani olgu, algı ve kurgu. Bütün şey, mesele bu üçünün arasında yürüyor. Şimdi aileyi, gençliği bu işten nasıl muhafaza edeceğiz? Bir kere özellikle işte medyadan gelecek şeylere karşı gardımızın güçlü olması gerekiyor. Bugün biz de evet bir medya aracılığıyla dinleyenlerimize ulaşıyoruz ama bizim de her söylediğimiz doğru olmayabilir. Bu noktada da Edgar Allan Poe'nun mükemmel bir sözü var. Diyor ki, duyduklarınızın hiçbirine, gördüklerinizin yarısına inanın. Ben gençlere şöyle söylüyorum. Gençler, Edgar'cığım bugün yaşıyor olsaydı muhtemelen benim gibi düşünür ve derdi ki, gençler, ne duyduğunuza ne de gördüğünüze inanmayın. Çünkü mesela bizi dinleyen şu anda gençler olayı anladılar.
2: Evet.
3: Deepfake diye bir teknoloji var bugün.
2: Evet.
3: Yani hiç var olmayan, yani kişi
2: eylemi,
3: var.
2: Söylemi,
3: tabii, tabii, evet, tabii. Evet, evet, evet, kişi var. Evet. Mesela bugün bir siyasi ağzından bunu duyabilirsiniz. İşte bir influencer'ın ağzından bunu duyabilirsiniz. Hiç söylemediği bir şeyi sanki o söylemiş gibi gerçeğine çok yakın bir şekilde jestiyle, mimiğiyle, ses tonuyla, hatta ses vurgusuyla klonlayıp insanlara istediklerini söyletebiliyorlar ki yakın bir zamanda bunu biz çok iyi gördük. İşte Netanyahu öldü mü ölmedi mi?
2: Evet.
3: Klon videoları çıktı. Deepfake evet. videoları çıktı. Gerçeğine o kadar yakın ki ayırt etmek neredeyse mümkün değil. Böyle bir dünyada o zaman biz ne yapacağız? Orada da kılavuzumuz ne oluyor? Kur'an-ı Kerim oluyor. 1400 yıl önce gelip çağımıza ışık tutan, ailemizi nasıl koruyacağız? Kendimizi nasıl koruyacağız? Gençliğimizi nasıl koruyacağız? Hucurat suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, ey iman edenler, ey insanlar, size bir fasık, bir yalancı, biri. Ha ben diyorum ki bu biri, Arapçam yok yani belki alt başlıklarını açtığımızda, bu birisine bir haber kanalı diyebilirsiniz. Bir ünlü diyebilirsiniz, bir medya şirketi diyebilirsiniz, bir gazete, bir dergi, bir radyo, neyse size bir haber getirirse muhakkak onun doğruluğunu araştırın.
2: Hmm.
3: İlahi emir aslında medya okuryazarlığını nasıl olması gerektiğini bize öğretiyor. Muhakkak doğruluğunu araştırın. Niye? Araştırmazsak ne olur? Malcolm X tamamlıyor ayeti. Diyor ki medya size zalimi mazlum, mazlum da zalim olarak gösterebilir. Hatta mazlumdan nefret etmenizi, zalimi de sevmenizi sağlayabilir. Biz bunu biraz daha böyle hani somut bir örnekle anlatacak olursak, bugün İran'da işte sıkıntılar var. Orta Doğu'da sıkıntılar var. Müslüman coğrafyasında sıkıntılar var. Ama işte İran'da ilk olaylar başladığında bakıyorsunuz ki bazı İranlı gençler medyanın yanlış yönlendirdiği, beslendiği kaynaklar yanlış olan kaynakların vesilesiyle ellerinde o ilk gösterilerde beni o kadar üzmüştür ki. İlk gösterilerde pankartlarda, dövizlerde hep Trump yazıyordu. Evet. Buna biz atalarımız ne diyor? Celladına aşık olmak diyor. Amerika'nın demokrasisini istiyor İran'daki gençler. Çünkü neden? Onlara gösterilen öcü bir yönetim var. Burada yönetimi aklamak ya da yönetim iyi kötü anlamında söylemiyorum bunu. Ama biz bu kötü yönetimi Irak'ta gördük. Biz bu kötü yönetimi Mısır'da gördük. Biz Libya'da gördük, Suriye'de gördük. Daha ne kadar bu kötü yönetimlerin onların kötüsü gibi olmadığını, bu bir delikten ne zamana kadar 2 kere, 3 kere, 10 kere ısırılmaya devam edeceğiz? Yani Amerika'nın kötü yönetimlerini yok edip demokrasisini getirdiği ülkeleri saydım biraz önce. Hangisinde mutluluk var? Hangisinde gözyaşı dinmiş durumda? Hangisi daha müreffeh oldu?
2: Evet.
3: İyi ki şundan kurtulduk.
2: Çok güzel.
3: İşte algı ne yapıyor? Evet. Algı celladına aşık ediyor, kendinden olana seni hücum ettiriyor, saldırtıyor ve sonra bir ekinin böyle bir hasattan öncesinde rüzgarın ya da dolunun vurup biçmesi gibi mahvediyor gidiyor. Kültürümüz gidiyor, gençliğimiz gidiyor, ailemiz gidiyor. Buna işte gard almamız gerekiyor ilahi fermanlar doğrultusunda.
2: Evet, bu gard alırken de işte şimdi ikinci kısma geçmiş olduk. Bu gardın eğitimini mi almalıyım? Yoksa aslında söylediğiniz cevabı ben içerisinde öyle aldım. Yok ben araştıracağım yeri bilmiyorum vesaire bilmiyorum ama bilmiyorum.

0: tane ya demir gökdelenler mi yerin altından çıkardığımız evet. maden. Ama gökyüzünden iniyor demir, altın, hakeza. Ya da işte mesela bizim ev işte Erzurum'da böyle soğuk şehirlerde hep olur. Eviniz doğu cephe mi, cephe mi batı cephe mi diye. Diyorum ki kışın mı yazın mı? Nasıl yani diyorlar. Evet, bak şimdi dur, siz de
1: evet,
0: şaşırdınız.
1: Evet dur bakalım.
0: Bir coğrafya profesörü var. Ateist, Müslüman oluş hikayesini okudum. Rabbimizin Rahman suresinde Estağfirullah Rabbul Meşrikayni ve Rabbul Mağribeyn ayetini evet. okuyor ve Müslüman oluyor. Ayet-i kerimede Allah iki doğu ve iki batının Rabbidir. İki doğu ve iki batı. Bilmiyorum Kayseri'de de böyle midir de %99 böyledir. Şimdi Erzurum'da kışın güneş başka bir yerden doğuyor.
1: Evet tabii tabii.
0: Yazın başka bir yerden doğuyor. Hani başka bir yer derken doğu batı olmuyor ama işte kuzeydoğu ve güneydoğu olarak bariz bir şekilde yönünü evet. değiştiriyor. Evet. İki doğu ve iki batı buradan geliyor. Muhammed'in tırnak içerisinde 1400 yıl önce ki ekvatorda bu fark gözle görülebilecek bir fark değil. Diyor ki Muhammed'in bunu İşte teleskopsuz, uzay araçlarısız bilmesi evet, mümkün doğru. değil. Nereden biliyordu bunu? Doğru. Burada Müslüman oluyor. Şimdi bu ilahi fermana baktığımızda burada neyi bağlamak istiyorum? Sadece 1400 yıl önce Arap coğrafyasına gelen bir kitaptan bahsetmiyorum. Bugünümüze de ışık tutan bir kitap ki işte biraz önce medya okuryazarlığının ayetini biz orada gördük. Aileler bu noktada ne yapacaklar? Önce bu ilahi fermanı cidden bir araştırmak gerekiyor. İşte Peygamber Efendimizin Müslüman bir delikten iki kere ısırılmaz, kişiye her duyduğunu söylemesi günah olarak yeter. Bugün işte biz hiç doğruluğunu araştırmadığımız bir haberin taşıyıcısı olabiliyoruz. Ne yaparak? İşte Instagram'da ya da işte X platformunda retweet yaparak, başkalarına göndererek, mesajları paylaşarak
1: popüler bir haberse hiç
0: tabii ki.
1: Hani onu paylaşmak da seni popüler yapıyor zannediyoruz. Yani
0: tabii öyle bir akım da var, evet, öyle bir evet, zorunluluk evet, da var. Evet. Popüler kültür evet. dayatması da var maalesef. Bir bakıyorsunuz ki taşıyıcısı olmuşuz. Birçok kişi vardır ki böyle bazen takip ettiğimde ya bu böyle değil kardeşim bak paylaşmışsın ama işin aslı he ben hiç ona dikkat etmedim oluyor. Biz de düşüyoruz. Evet. Yani işin içerisinde olmamıza rağmen o kadar o kurgu ve algı kısmı o kadar güçlü ki o kadar profesyonel ki işin içine düşebiliyoruz. Burada 3 tane ayağımız olacak. Birisi kadim değerlerimize olan bastığımız, beslendiğimiz ayağımız. Birisi modern dünyanın getirdiği yeniliklerle beslendiğimiz ayağımız. Birisi de bizi insan yapan, bizi insan ve en şerefli insan yapan,
1: eşrefi
0: mahluk kıvamında bizi muhatap kabul eden, yeryüzüne gönderen Rabbimizin emirleri. İşte bu üç ayağı doğru bir şekilde basarsak üçünün birleşimiyle cemiyle bugünkü o saldırılardan taarruzlardan kurtulabiliriz. Ama uyanık olacağız. İyi araştıracağız. Önünü ardını bunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bugün gençler bu noktada çok daha donanımlılar. Çok daha başarılılar. Hemen her şeye inanmıyorlar. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela algı ve kurgu olayı o kadar güçlü ki işte yakın bir zamanda işte bir doktor şeyden görevden uzaklaştırılıyor Sağlık Bakanlığı tarafından. Uzaklaştırılma nedeni genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunması. Evet. Ama bizim bunu haberlerde izlediğimiz ya da belli platformlarda gördüğümüz şey ne? İşte bir doktor trans olduğu için görevinden uzaklaştırıldı. Biraz konunun detayına girdiğimizde ciddi manada yani aslında konunun translığıyla hiç alakası yok ama paylaşımlarına baktığınızda yaptığı yayınlara açtığı şeylere görevdeyken attığı tweetlere falan baktığınızda çok büyük bir fecaat. Yani bir doktora asla yakışmayacak hani bırakın İslami hassasiyetleri Hipokrat'ın bile mezarda kemiklerini sızlatacak davranışlarından dolayı haklı bir gerekçeyle uzaklaştırılmış. Olgu hakikat ama algı ve kurgu işte olaya evet. nereden baktığımız evet. trans olduğu için atıldığına bakarsak evet böyle bir gerçek var. Diğer taraftan da genel ahlaka hastaların hatta hem mahremiyetliğini ihlal edecek hem de sağlığını çünkü farklı besinlerle beslenip hani burada evet. çok altını evet. Evet. açmak evet. istemiyorum. Evet. Evet. Ayık olmayacak bir şekilde göreve gitmiş bir insanın o hastasına vereceği zararları da göz önünde bulundurduğumuzda haklı olarak. Demek ki bir daha başa dönecek olursak neye baktığımız değil, nereden baktığımız çok önemli.
1: Çok güzel söylediniz. Şimdi siz bu güzel

0: hoş anlatırken iki şey canlandı. Bir kere birincisi şu anda yayın yaptığımız kurumla alakalı. Kayseri Radar'ın efendime söyleyeyim bu teknik işlerinden sorumlu ve çünkü buraya radara insanlar tarafından, Kayseri'nin geneli tarafından ne geliyor? Bilgiler geliyor. O paylaşılıp yani bir nevi radarın haber ajansı evet. Kayseri'nin kendisinden besleniyor. Evet. Ama hem teknik sorunları hem yapım sorunlarının en büyük hassasiyetimiz şudur ki diyor, teyit etmeden, evet. haberi teyit etmeden biz kesinlikle paylaşmayız diyor. Bu hassasiyet tabii. çok kıymetli bir hassasiyet. Belki bugünkü başarıların sebebi de budur diye evet. düşünüyorum. Ve haftada bir gün burada misafir olmaktan evet. da mutluluk diyorum.
1: Burası, ne mutlu.
0: Evet,
1: yani bu ne çok mutlu, kıymetli. Tabii ki hocam. Yani şehirlerimizde böyle şehrin kültürüne, örfüne, ahlakına, annelerine evet. ehemmiyet verip, çünkü maalesef en çok zarar buralardan geldiği için bu noktada o politikasını, çizgisini, o beslendiği evet. kaynaklardan evet. uzaklaşmayan böyle medya kanallarını görünce çok da mutlu oluyoruz.
0: Evet,
1: ne mutlu. Evet. Hem dinleyenlere, hem sahiplerine, hem evet. yayın politikasını benimseyen evet. çalışanlarına
0: daim
1: çok teşekkür ederim.
0: İnşallah diyorum. İkincisi de bakış açısı vesaire deyince evet. böyle nükte olsun diye de anlatıyorum. İşte karıncaya sormuşlar. Evet. Bize hayvanları anlatır mısın evet. diye. İki tür hayvan vardır demiş. Evet. Birincisi kurt, çakal, aslan gibi merhametli hayvanlar. İkincisi de tavuk gibi, horoz gibi zalim hayvanlar evet. var demiş. Hani o karıncanın galiba değil mi? Fıtratından, bakış açısından öyle gözüküyor.
1: Çünkü kurt karıncayı yemiyor. evet, ama kuş yiyor.
0: Doğru. Evet. doğru. Hocam bütün bu hassasiyetlerin dışında siz aile danışmanı olduğunuz için konuyu biraz oraya çekmek istiyorum. Çocuk yetiştirmek çok kıymetli. Biz bugün çok yayında konuştuk bunu. Evet. Sizin de bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum doğrusu. Çocuk yetiştirmek belki de bu dünyadaki işimizden, kariyerimizden, minimum şeylerimizden en kıymetli, çok kıymetli olanı.
1: Evet.
0: Konuya girizgah yapabilmek adına da şöyle bir giriş yapmak isterim. İşte bir abi ile tanışmış idik. Kendisi oldukça variyetti. Hani dünyalık her şeyi yapmış. Evet. Ve kendi ağzıyla söylüyorum. Bana bunu neden yaptın diye sorduklarında çoluğum çocuğum için dedi.
1: Evet.
0: Bugünkü en büyük pişmanlığımı sorarsanız oğlum madde bağımlısı ve onun kurtulması için bütün varlığımı efendime söyleyeyim harcamaya, bütün varlığımı feda etmeye, evet. bu kazancımı feda etmeye hazırım dedi. Şimdi çelişki diyorum hocam hani bütün varlığımı onun için kazandım dediğin kişi ihmalin yüzünden,
1: evet.
0: ona gerekli ehemmiyeti göstermediğin yüzünden feda etmeye hazırsan evet. burada teknik bir hata var
1: evet,
0: sanki.
1: Evet.
0: Bu konu hakkında
1: şimdi ben sizden iktibasla ilk sizden duyduğum Turgut Cansever'in
0: evet.
1: sözünü evet. siz muhakkak sıkça paylaşmışsınızdır
0: evet,
1: da işte şehirleri inşa ederken nesilleri ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz nesiller inşa ettiğiniz şehirleri imha eder, heba eder, yok ederler. Bu evet. bir hakikat. Diğer taraftan burada da iki mevzu önümüze çıkıyor. Ben bunu bizim ailelerimizle de paylaşırken işte gitmiş olduğum seminerlerde de söylüyorum. Şimdi biraz daha böyle seküler dünya görüşüne sahip insanlar daha az çocukla daha kaliteli eğitim yapılabileceği, işte onlara daha iyi eğitimler verilebileceğini düşünüyorlar. Daha böyle muhafazakar, daha böyle inanç noktasında kendini referans alan insanlar da diyorlar ki ya bu kadar günahın, bu kadar yanlış işin, bu kadar kötülüğün olduğu bir dünyaya çocuk getirmekten imtina ediyoruz diyorlar.
0: Evet, bir de o var.
1: Her iki grupta çocuk yapma noktasında böyle bir şey bulmuşlar kendilerine, bahane diyelim.
0: Evet.
1: Şimdi ben hep şunu soruyorum. İyi çocuk yetiştirmek noktasında muhakkak hassasiyetlerimiz olacak. Bunlarla alakalı yüzlerce kitap var. Milyonlarca saatlik içerikler var. Açtığınızda iyi çocuk yetiştirmenin 12 yolu, 6 yolu, 5 yolu, 1 yolu var. İnanmak ve teslim olmak. Çünkü neden? Ben şöyle düşünüyorum. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Şahsım için söyleyeyim, iyi çocuk yetiştirmek benim haddime değil. Çünkü neden? Eğer böyle bir yeteneğim olsaydı o zaman dünyanın en kötü babasının Hazreti Adem olması gerekirdi. En kötü anne Hazreti Havva. Düşünsenize dünyada 4 kişisiniz. Başka hiçbir işiniz gücünüz yok. Tabii. Temizlemeniz gereken rezidansınız yok. İşte borçlarını ödemek ya da sağını solunu temizlemek, anlayıp pullamak gereken bir aracınız yok vesaire. Yeryüzü sizin, dört kişisiniz. İkisinden birisi kalkıyor diğerini öldürüyor. Ne kötü anne baba. Hazreti Nuh 900 yıl boyunca nasıl bir insansın ki sen çocuğunu daha ikna edememişsin? Tırnak içerisinde çarpılmadan.
0: Tamam, anladım.
1: Böyle bir hakikat yok mu?
0: Evet, muhteşem bir
1: demek ki ben çok iyi bir çocuk yetiştirdimle ben iyi çocuk yetiştiremedim. Belki gayretullah'a dokunabilir. Yani çok orada güzel. Bir sınır var.
0: Bir kere doğru anlamı verebilmek
1: tabii
0: lazım
1: ki,
0: değil mi hocam?
1: Tabii ki.
0: Çok güzel, evet.
1: Biz çobansınız diyor Peygamber Efendimiz. Biz sadece o ailenin çobanıyız. Evet, yani yemek yemelerine, büyümelerine, beslenmelerine aracılık yapan kişiyiz. Otu çoban vermiyor, Allah veriyor. Bak burada ota koyununu götüren bir misyon var. Otu veren Allah. Yani ben diyor ya, rızkı veren Allah. O zaman bizim bu noktada rızık endişesiyle, bu alemde nasıl çocuk yetiştirilirle, şimdi ben hep şöyle söylüyorum, işte şunun içerisinde kirli bir su olduğunu düşünün. Bu bardağı devirme gibi bir durumunuz söz konusu değil. Hiçbir şekilde. Bu suyu nasıl temizlersiniz?
0: Daha fazla temiz su katarak.
1: Ekleyerek. Evet. Başka bir yolu yok bunun. Evet. O zaman eğer biz dışarıdaki kötülüklerden şikayetçiysek, iyi örnekleri artırarak onları ancak temizleyebiliriz. Evet. Bizim iyi örnekler gösterebilmemiz için de güçlü ve çok olmamız gerekiyor.
0: Çok.
1: Dolayısıyla bir kere aileler lütfen bu yanılgıdan kurtulsunlar. İki çocuk, üç çocuk gibi bir sınırlama olmasın. Onların rızkını da, onların işte ahlakını da veren, koruyan, kollayan Allah-u Teala, buna bir kere bir gerçek manada bir iman etmek gerekiyor. İkinci bakış açısıyla baktığımızda da hala hazırda biz mevcut nasıl koruyabiliriz? Burada da Nevzat Tarhan Hoca'nın çok güzel bir sözü var. Çocuk yetişirken diyor ki şu üç şeye dikkat edin ve kullanmayın. Yasak, haram, günah. Bu üç kavramı çocuk eğitiminde kullanmayın. Neden hocam? Çünkü özür dilerim. Yine ilahi bir şey olarak ben bazen ayetlere, Yavuz hocamız var kulağında çınlatmış olalım. Yavuz hocamızla bazen böyle konuştuğumuzda ayetlere farklı açılardan bakmayı da bize telkin ediyor. Şimdi Allah-u Teala işte ilk insanı yaratıyor. Bütün her şeye ona secde edin diyor. Şeytan yok diyor. Allah-u Teala ısrar ediyor. Secde edeceksin diyor. Şeytan yine yok diyor. Israr isyana neden oluyor. Şeytan daha sonra lanetleniyor ve kovuluyor. Şimdi bu ayeti biz hani teşbih dağıt olmaz bugüne bir mesaj olarak baktığımızda Allah-u Teala bunu bir serecam olarak ortaya sunmasındaki mantık, biz daha iyi olayları idrak edelim diye, yoksa hiç buna gerek yoktu. Burada bir mesaj var bize, diyor ki ısrar inada, inat isyana neden olur. Nevzat Tarhan Hoca'nın da şeyle birleştirdiğimizde, her şeye yasak, her şeye günah, her şeye bir cezai sistem koyduğunuzda başta inat eder, daha sonra isyan eder. Evlat yetiştirirken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir şey isterken neden yapmamız gerektiğini, neden yapmamamız gerektiğini akıl ve mantık doğrultusunda ona anlatmamız gerekiyor. Bunu hiçbir insan sevmez. Bakın bırakın çocukları. Yani şimdi çocuğumuzu bir alışkanlık kazandırmak istiyoruz ya da bir alışkanlıktan uzaklaştırmak istiyoruz. Mesela ailelerin en çok bize geldiği sanal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı. Hocam nasıl kurtaracağız? Bir kere çocuk en böyle hoşuna giden, dopaminin en pompalandığı anda işte oyun oynuyor, tam böyle bölümü geçecek diyelim. Bırak onu, o çok zararlı, gözüm bozuluyor, şura bozuluyor, bro.
0: Ki hakikat.
1: Hakikat. Hayır, tabii
0: o,
1: ki.
0: Olmasa rağmen bu detay önemli.
1: Tabii ki.
0: Hakikat olmasa rağmen ne yapmamalıyız?
1: Yanlış bir zamanda yanlış bir üslup doğru işin katili oluyor.
0: Çok doğru. Buraya yanlış çöktüm. Zamanda yanlış üslup doğru işin katili
1: oluyor. Katili oluyor. Mahvetti, bitirdi, gitti. Bunu ne zaman konuşacağız? Daha sosyal olduğumuz, işte yemek yerken, muhabbet saatimizde, bunları da alttan alta özellikle söylüyorum. Çünkü bazen geliyor veli, diyor ki hocam diyor, hiç bırakmıyor elinden. Ne yapacağız? Diyorum ki bırakırsa ne yapacak? Onu hiç
0: güzel
1: düşünmedik.
0: Soru, güzel soru. Evet.
1: Şimdi biz...
0: Bırakmasını istiyorum Ama yerine
1: yok. Hayat boşluk kabul etmiyor.
0: Doğru.
1: Şimdi ya. Baba açmış en sevdiği dizi ya da komedi programını. Ha ha ha gülüyor. Anne işte sürekli takip ettiği haftalık dizisi en böyle ihtiraslı zamanında mutfakta o odaklanmış. Çocuğa bağırıyor ki bırak o tableti, bırak o televizyonu.
0: Ders çalış diyor.
1: Ders çalış. Bir saniye ya, siz eğleniyorsunuz. Ben niye ders çalışayım? Dersten de nefret ettiriyoruz. Bu namaz için de böyle. Ya bırak onu, kalk namaza dersen namazdan nefret eder. Ders dersen dersten nefret eder. Peki ne yapacağız? Diyorum ki evde kütüphane var mı? Yok. Kitaplık var mı? Yok. Peki bıraktığında alternatif yapabilecek bir şey yok mu hocam?
0: Seni ilgileneceğim mi? Ona alternatif bulacağım mı?
1: Heh.
0: Yok hocam. Yok. Ya ben daha ne yapayım? Özel okula gönderdim. Ya. Şunu yaptım.
1: İşte o olmuyor. Mesela bu güzel bir şeyden bahsettiniz. Bir aile gelmişti. Hocam ne istediyse aldım.
0: Evet.
1: Ne istediyse verdim. Evet. Akranlarının ve arkadaşlarının sahip olamayacağı ya. Her şeye sahip. Ama olmuyor. Peki dedim, acaba bunları yapıyor olmanızdan kaynaklanıyor olabilir mi? Nasıl? Bu çocuğun sizin malınıza, bindiği bisiklete, dünyanın en iyi telefonuna, tabletine sahip olma ihtiyacı yok. Bu çocuğun anne babaya ihtiyacı var. Bu boşluğu doldurduk mu? İşte hocam şunu yapıyor. Değil. Kaliteli zaman geçirmek.
0: Kaliteli.
1: O çocukla kaliteli zaman geçirme noktasında biz ne yapıyoruz? Bazen çok şey davranabiliyoruz. Çok cimri davranabiliyoruz. Bu noktada ilgilenirsek, yani atalarımız demişler ya, bana hep soruyorlar hocam nedir bu aile danışmanlığı? Aile danışmanlığı 20 yıl öncenin, 30 yıl öncenin Kayseri'deki Emine teyzesi, Mahmut amcası,
0: doğru, çok güzel.
1: Mehmet bakkalı, evet. Muhtarı,
0: onlar yapıyordu bu işi.
1: Onlar yapıyordu bu işi. Bugün bizim ihmal ettiğimiz nokta bu. Biz bu noktada çocuğumuzun ihtiyacı olan anne, baba, O boşluğu doldurabilsek, hayat boşluk kabul etmiyor ya, o boşluğu doldurabilsek çocuğun hiçbir şeye ihtiyacı olmuyor. Ama bunu para doldurmuyor. Bunu işte ne bileyim aldığımız o lüks eşyalar doldurmuyor. Bunu bakın 5 yıldızlı oteldeki tatille doldurmuyor. Hani siz askeri bir personel olmanız hasebiyle dağ, taş, doğa, bunun insan üzerindeki şeyini de bilirsiniz.
0: Evet,
1: ya çocukla evet. Bazen etsiz bir mangal ya da ne bileyim kibritsiz çakmaksız bir ateş yakma eylemi bile onun o kadar çok hoşuna gidiyor
0: çok
1: ki.
0: Ha,
1: 5 yıldızlı tatil bunu vermiyor. Tatile gidip yorulup dönüyoruz. Bazen ya piknikte ıslanacağız. Bazen o sucuk ekmeği yaparken karın üstünde üşüyeceğiz. Çocuğa yaktıracağız onu. Sorumluluk vereceğiz. Adam yerine konuldum. Ben yaptım ya. Bunun çocuğa verdiği özgüveni başka hiçbir şey vermiyor. Dolayısıyla mış gibi değil. Gerçek manada ve eğlenerek, bunu bir sorumluluk, bir görev olarak da değil. Evet. Onu eğlenerek, onunla tadını çıkararak, güzel bir vakit geçirerek ailemize gerekli yatırımı yaptığımızda o bir yerde muhakkak inkişaf edecek. Burada uzak doğuda yetiştirilen bambu ağacı vardır.
0: Evet.
1: 3 yıl, 5 evet. yıl ekersiniz, hiçbir şey yok, sularsınız, hiçbir şey yok, çapal. Ya çık be, bir şey, bir ümit, hiçbir şey yok. 3 yıl sonra
0: acaba tutmadı mı?
1: Tabii canım, hani bütün ümitlerin o yıkıldığı yerde evet. bambu bir filiz verir. Bir yıl içerisinde 30-40 metreyi geçer boyu.
0: Dolayısıyla 6 yıl beklediğin, çıkmasını beklediğin
1: tabii,
0: bir yılda 30 metre
1: tabii,
0: olabiliyor.
1: Üstad Necip Fazıl Sabır. Diyor ya, yani sen koşmana bak, çatlarsa seni doğuran anne utansın diye. Biz tohum ekeceğiz.
0: Evet.
1: Bitirecek olana güveneceğiz, tevekkül edeceğiz. Bugünün konusu da oydu ya
0: evet,
1: Cuma'da. Tevekkül
0: evet,
1: etmek.
0: Evet, evet,
1: burası
0: evet.
1: çok kıymetli. Bir daha da en başa dönecek olursak, bütün bu olaylara bakış açımız çok önemli. Tohumdan örnek verdim. Ben tohumla burayı noktalamış olayım. Tohum, değil mi? Nereden baktığınız çok önemli bakın.
0: Evet.
1: Toprağın altında bakarsanız çürüyüp yok olan bir şey. Toprağın üstünden bakarsanız rengarenk bir çiçek.
0: Evet.
1: Ne değil, nereden baktığımız çok önemli
0: çok
1: Ahmet abi.
0: Ya ne güzel söylediniz hocam. Siz söyleyince kafamda böyle gördüğüm görsellerle birleştiriyorum hı-hı. inanın. Gerçekten bir gruba sosyal deney yapmışlar. Denk gelmişti, tesadüf etmişti. Ben de sosyal medyada karşıma hı-hı. çıktı. Önce anne babaları alıyorlar.
1: Hı-hı.
0: Çocuklar uzakta, ayrı evet. bir yerde. Biraz sonra evladınızı alacağız ve ona en mutlu olduğu anı, ha 5-6 yaşındaki çocuklar
1: evet.
0: hepsi, soracağız. Sizce ne diyecek diyor. Anne babaların hilafsız. Hani böyle 4-5 evet. aile üzerine denemişler. İşte kimisi diyor ki oğluma bir bisiklet almıştım. O gün çok mutlu yani. Olmuş. Onu söyleyecek.
1: Hı-hı.
0: İşte kızıma Barbie bebek almıştım. Onu söyleyecek. Hep biraz önce buyurduğunuz gibi maddiyattan, yani pahalı bir şey alındığı zaman mutlu olacağını öngördüler. Biraz sonra o güzel yavruları aldılar, çocukları. Kız çocuğu dedi ki mesela 5-6 yaşlarında, şu ana kadar en mutlu olduğun ne dedi? 6 yaşındaki bir çocuğun o ana kadar en mutlu olduğu an annesiyle yaptığı yemekmiş. Ya. O yemeği annemin yemeği karıştırmama izin vermişti. Onunla yemek yapmıştım diyor. Hı. Çocuk dediğiniz gibi babasıyla pikniğe gittiğini o dağda bayırda ki anı unutmuyor. Bu 5-6 yaşlarındaki çocuklarla yapılmış bir deneydi ama bu 50-60 yaşına geldiğinde bugün bize sorduğumuzda gittik hocam böyle lüks yerlerde de programlar oldu vesaire, hani böyle oldu. Ama bir hafızamızı yoklayalım bakalım.
1: Hiçbirisi yok.
0: Konfor alanımızdan çıktığımız zamanlar aslında bizde asıl o güzel etkileri bırakan
1: anı. Ana olan bu.
0: Değil mi hocam?
1: Yani 5 liralık bir mangalla işte 5 yıldızlı lüks bir lokantada yenilen 5 çeşit yemek arasında ana olarak kalan sadece o mangal oluyor. Çünkü birlikte yapmış oluyorsunuz. Evet. Çok kıymetli.
0: Evet. Hocam böyle bir 6-7 dakikamız kaldı.
1: Eyvallah.
0: Ama şunu da sormadan geçmek istemiyorum. Ben sizinle ilk tanıştığımız zamanlarda o sizin bir uygulamamız vardı. Cebimde deli sorular.
1: Aklımda deli sorular.
0: Bunu o zaman o gençlere temasla alakalı çok kıymetli bulmuştum. Hı-hı. Sizin açılışta da söylediğiniz gibi. Evet. Çok uzun yıllardır hani kendimi bildim bileli, evet, gençlikte ilgileniyorum, böyle eğitim faaliyetinin içerisindeyim dediniz. Bir, nasıl görüyorsunuz gençliği? Hı-hı. Çünkü o soruları hani o bir istiyorsanız hikayesini de anlatın.
1: Eyvallah,
0: o hikaye.
1: Tabii.
0: Çünkü o kırılma noktası, hı-hı, açılma noktası burası tabii çok kıymetli. Ve sonrasında gelecek umudunuz veya umutsuzluğunuzla alakalı birkaç cümle alalım istedim.
1: Şöyle, biz işte uzun yıllardır gençlerle ilgileniyoruz ama gençlere hep bildiğimizi anlatıyoruz.
0: Evet.
1: Hep ben konuşuyorum.
0: Doğru.
1: Benim konuştuğum bir gençlik çalışmam var benim.
0: Evet.
1: Ama bir saniye ya, acaba onlar ne düşünüyorlar? Onlar ne söylemek istiyorlar? Acaba benim dert ettiğim, sorun olarak gördüğüm şeyi onlar sorun olarak görüyorlar mı diye şöyle bir eşeleyelim dediğimizde, ben de yine bir hocamızdan bu şeyi, örneği görmüştüm. Onu devam ettiriyoruz diyelim, hocamızın sünneti gibi. Şimdi bu uygulamayı başlattık. Aklımda deli sorular. Evet. Nasıl bir uygulama? Benim sürekli çantamda isimsiz kağıtlar vardır. Şöyle küçük bloknotlar. Ve bir sürü de kalemim vardır. Gençlerle gittiğim bütün görüşmelerde onlar yanımdadır. Biraz hasbihal ederiz, muhabbet ederiz, tanışırız. Sonra derim ki gençler, alın bu kağıtları. İsminizi yazmayın. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Aklınıza ne takılıyorsa. Hocam bunu da sorarız ama bak... Hayır, istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Evet. Ha, bunu bir ego iddiası olarak bilmediklerimize bilmiyoruz da deriz. Ama en azından bildiklerimizde gelin hep birlikte bir cem edelim diye. Öyle başladık. Çok güzel oldu, çok tuttu. Çünkü gençlerin gerçek manada gönül dünyalarındaki soruları görmüş olduk. Evet. Gençliği nasıl tarif ediyoruz? İkiye ayırıyoruz. Sorunlu gençler ve sorulu gençler. Bizim ilgilendiğimiz işte o soruları olan, problemini çözdüğün insan senindir diyor büyük bir hocamız.
0: Evet, evet.
1: Problemini çözdüğümüzde aslında sorunluyu ortadan kaldırmış oluyoruz. Aslında sorunlu, soruları cevap olmayan gençler. İkiye ayırdık ama birincinin devamı olmuş oluyor bu ikinci gençlik. Dolayısıyla gençliği anlamak gerekiyor. Soruları var. Sorularını çözmediğimizde ya da sorularını başka birileri çözdüğünde, çünkü soruların her zaman ikinci cevabı da vardır. O cevap işte ayak kaydırabiliyor. Hakikat olmayan cevaplar bunlar. Dolayısıyla işte bugün gencin merak ettiği şeyi biz internete yazdığımızda benim verdiğim cevap 4. 5. sekmede ortaya çıkıyor. İlk başta algılarla ve kurgularla karşılaşıyor. Açıyor televizyonda onu görüyor, YouTube'da onu görüyor, internette onu görüyor. Dolayısıyla hakikat olarak da onu kabul ediyor. Çünkü bu soruyu anneye soramıyor, babaya soramıyor, belki öğretmenine, hocasına soramıyor. Ayıp olur, yanlış olur, beni anlamaz ya da işte kızar, bağırır gibi. Ama hakikat var, böyle bir soru ve böyle bir sorun var. Bunu çözdüğünüzde, o problemi ortadan kaldırdığınızda gerçek manada gönül dünyasına dokunmuş oluyorsunuz. Bugün gençliğimizin, işte biraz önce de bahsettiğimiz, girizgahta da kullandığımız, Allah'ı merak ediyor olabilir.
0: Evet.
1: Benim oğlum bir gün 5 yaşındayken dedi ki ben Allah'ı sevmiyorum dedi. Bir saniye, nasıl sevmesin, bir tokat değil. Tabii dedim, yani sevmek zorunda değilsin ama merak ettim, niye sevmiyorsun? Sen dedin ki Allah bütün duaları kabul eder. He, ben de daha kül araba istiyorum, bana vermiyor. Çok mantıklı dedim ama bir düşünelim dedim. Mesela ben seni seviyor muyum sence? Tabii seviyorsun dedi. Peki dedim, ben senin her aldığını istediğini alıyor muyum dedim. Yo dedi, ama beni sevmeye devam ediyorsun. Ama dedi senin paran yok. O zaman belki Allah'ın da işi vardır. Belki parası yoktur. O anda bir getir. He dedi, ben hiç öyle düşünmedim. Yani o 5 yaşında onu merak ediyor. Biraz daha büyüdüğünüzde varıyor, merak ediyor olabilirsiniz. İşte bugün dünyanın dört bir tarafında zulüm var. Çocuklar öldürülüyor. İşkenceler var. Nerede bu Allah sorusu aklına geliyor olabilir. Soruda sıkıntı yok. Benim vereceğim cevapta evet, sıkıntı var. Evet, benim evet, yaklaşımımda evet, sıkıntı var. Çünkü
0: bu soruyu soran herkesi yok saymak çözüm değil. Değil. Bu soruyu soran herkesi efendime söyleyeyim efendim tekfir etmek
1: tabii ki
0: değil.
1: İşte, ya üstünü örttüğünüz her şeyin altında evet, kalırsınız Ahmet abi. Bu sözü de böyle bir pelesenk
0: hocam bugün olsun. O kadar çok motto verdiniz ki.
1: Estağfurullah.
0: Motto alamadım.
1: Estağfurullah. Ama üstünü yayın, örttüğünüz her şeyin zaten altında kalırsınız. Evet. Bizim peygamberimize bir sahabe gelip diyor ki ya Resulallah ben zina etmek istiyorum. Şimdi diğer sahabeler
0: evet,
1: kılıçlar çekiliyor. Nasıl olur ya?
0: Bugün bunlar bir yaşlı mütedeyyin muhafazakar bir hacı babaya
1: gitsin.
0: Gidin
1: deyin. Birisi. Tabii.
0: Evet,
1: dur hadi bak, bir deyin. Evet. Mümkün değil. Alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldı. İnsana soruyor bu soruyu. Evet. Peygamber Efendimiz ne diyor? Gel diyor. Tamam diyor. Peki diyor, bunu senin annene karşı yapsalar öldürürüm ya Resulallah diyor. Peki diyor, senin kız kardeşinle alakalı böyle bir şey. Öyle yaparım böyle yaparım bir celalleniyor. Peki diyor, senin yapmak istediğinde birisinin annesi, kardeşi, biz buna bugün empati diyoruz. Empati yaptırdı, ayna nöronlarını kullandırdı, hissettirdi ve ne oldu? O sahabe efendimiz haklısın ya Resulallah deyip çıkıp gitti. Problemini çözdü ve bize bugün bir mesaj olarak geldi bu aynen, sahabe efendimiz.
0: Çok doğru.
1: İslam'da şu da var, şunun altını çizeyim, toparlamış olayım. Kötülük yayılmıyor. Ben size sahabe efendimizin ismini bilmediğim için söylemedim. Bu sahabe efendimizin ismini hiç kimse bilmiyor. İyi bir şey yapılınca Hazreti Ebubekir Man'ın tamamını verdi. Hazreti Ömer yarısını verdi. Hazreti Osman üçte birini verdi. Hepsini biliyoruz. Miktarınca biliyoruz. Evet. Ama bu sahabe efendimizin ismini bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Kötülük deşifre evet, edilmedi. Üstü aa, örtüldü. Bugün işte pompalanan, oo, pump denilen, evet, sürekli evet, sürekli evet, ortaya evet, çıkarılan evet, şeyler evet, evet, siz evet, bilin diye değil.
0: Evet,
1: haberdar evet, olun diye de değil. Evet, normalleşsin, evet, alışılsın, kanıksansın diye
0: evet,
1: bu kadar evet, deşifre ediliyor. Bizim kültürümüzde kötü şeylerin üstü örtülür. Ama bugünkü medya, bugünkü kültür, popüler kültür, Avrupa'yı yaşam, tırnak içerisinde modernite onu ne yapıyor? Üstünü açıyor. Daha çok teşhir ediyor. Daha çok yaygınlaştırıyor. Ve biz bugün işte haberlerdeki cinayetleri, ahlaksızlıkları gördüğümüzde aa bak bunu önlem alalım, bir daha yapmayalım demiyoruz. Kanıksıyoruz, normalleşiyoruz ve dönüşüyoruz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz böyle çok konudan konuya atladık ama
0: yok, yok,
1: mevzu
0: yok,
1: uzun, evet, uzun. Evet. Derdimiz çok. Bu noktada ha şunu da söyleyeyim. Geleceğe dair dediniz ya, çok ümit varım. Çünkü Allah-u Teala umudunuz olsun diyor. Ümidiniz olsun diyor. Asla üzülmeyin. Evet. Yese kapılmayın. İnanıyorsanız üstün olacak sizlersiniz.
0: Evet, evet, evet.
1: Sümerler yazıyı bulmuşlar. Milattan önce 3000'de Sümer tabletlerinde yazıyı bulur bulmaz gençlik nereye gidiyor yazıyor.
0: Evet,
1: yani bu bugün bu çağın bir problemi değil. Benim problemim olabilir, benim ailemin problemi olabilir ama çağın problemi değil, çağın problemiymiş gibi gençlik bitiyor, yok oluyor. Biz Erzurum'da bir proje yaptık Ramazan'da, teravih seyyahları, Umre'ye yollayacağız dedik, 20 camiye de gelip çekiliş yapacağız. 6 kardeşimize nasip oldu. 7-8 yaşlarında var yok, İbrahim, Nasıl ağlıyor? Hüngür hüngür. İbrahim niye ağlıyorsun? Bana çıkmadı. Çok üzülüyorum. Ben çok gitmek istiyordum. İki tane sivil toplum kuruluşlarındaki abisi de dedi ki yarısını biz vereceğiz, yarısını biz vereceğiz. İbrahim'i umreye gönderdiler. Bu gençlik nereye gidiyor diyenlere camiye gidiyor. Kabe'ye gitmek için ağlıyor. Ümit var oğlum, bakış açısı.
0: Evet.
1: Nereden bakacağına bağlı.
0: Evet.
1: Ama şununla da bitireyim. Bakın Allah-u Teala o kadar adaletli, o kadar merhametli ki günah işlerken yok ediyor olsaydı şu anda muhtemelen ben burada konuşmuyor olurdum. Allah-u Teala diyor ki günahkara günahın şiddetiyle değil, Rahman'ın rahmet nazarıyla bakın. Merhametiyle bakın, şefkatiyle bakın. Günaha kininiz olsun, öfkeniz olsun ama günah işledi diye günahkara kininiz, öfkeniz olmasın. Acınası olarak bakmayın. Pis günahkar değil. Biz de olabiliriz. Yarın ne olacağımız hiçbirimizin garanti altında değil. Dolayısıyla herkese şefkat nazarıyla bakmamız lazım. Ben hep gençlere diyorum ki gençler inşallah yaşadığımız coğrafyada, Orta Doğu'muzda, Doğu Türkistan'ımızda bütün zulüm altındaki Müslümanlar kurtuluşa erecekler ama bir mefkureniz daha olsun. O New York'un camlı lüks gökdelenlerinin arkasında bataklığa düşmüş, zombi gibi dolaşan, uyuşturucu illetine müptela olmuş, batının gel gel deyip de yok ettiği o popüler kültürün içerisinde yok olmuş hayatlar var ya, dilini, dinini, ırkını, cinsini, cinsiyetini bilmediğimiz, hedefimiz onlar olacak. Onları da kurtaracağız. Hiç kimsenin ağlamadığı, hep yüzünün güldüğü, bütün insanların huzur içerisinde yaşadığı bir dünyayı inşa edecek medeniyetin torunlarıyız, çocuklarıyız. Selçuklu diyoruz, böyleydi. Osmanlı diyoruz, böyleydi. İçinde üç din, binlerce ırk güvenle yaşayabiliyordu ya, biz bu medeniyetin çocuklarıyız. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda var Ahmet abi. Ümit edeceğiz, umudumuzu kaptırmayacağız. Ben hep şunu söylüyorum, elinizi bağlarsam, ayağınıza pranga vurursam birisi gelir sizi kurtarır. Ondan kurtulmak çok mümkün ama zihinler işgal edilirse, bittik, tükendiğe inanırsak buradan kurtuluş yok. Ümit var olalım inşallah. Geleceğe mektuplar bırakalım. Geleceğe tohumlar ekelim. Bitmezse toprak utansın.
0: Eyvallah. Hocam ağzına yüreğine sağlık.
1: Eyvallah.
0: Tabii bir cümle alacağız. Yani formatımız
1: tabii
0: gereği. Geleceğe yazdığınız mektubu o. Belki sizin görmeyeceğiniz de sizden gelen,
1: evet,
0: kişilere Ebu Bekir dedem ne güzel söylemiş ya diyebileceği, duyunca sizi hayırla yad edeceği o mektubun ilgili satırını, ilgili cümlesini alalım hocam.
1: Ümit var olun. Dünya hep vardı. Var olacak. Kıyamet hakikat. Biz yok olacağız, insanlık yok olacak ama iyilikler hep baki kalacak. Etrafınıza iyilik yapın, gülümseyin, tebessüm edin, ümit var olun ve nesil yetiştirin, insan yetiştirin.
0: Onlara da yetiştirmekle alakalı bir misyon
1: olarak. Çok güzel.
0: Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: İyi ki geldiniz, iyi ki,
1: İyi ki davet ettiniz.
0: Eyvallah.
1: Sağ olun.
0: Kıymetli dostlar, Kayseri Dar'da bu haftada çok kıymetli bir konuğumu, bir güzel insanı ağırlamış olduk. Ebu Bekir Gözüm Hocam, aile danışmanı ve eğitimci yazıyor altında da, çok daha fazlası olduğunu ben biliyorum. Çok güzel notlar almaya yetiştiremedik. Bu yayını tekrar tekrar izleyip, aa evet bak bu da not alınmalı diyeceğim bir sürü mottoyu efendime söyleyip sizlerle paylaşmış olduk. Sürçülisan ettiysek affola. Bir dahaki yayınımızda buluşmak üzere. O vakte kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Ölmez de sağ kalırsak tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: değerlerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugünkü programımızda 90'ların unutulmaz şarkıcılarından Çelik'i konuk edeceğiz. 1966 yılında Eyüp Sultan'da dünyaya gelen şarkıcının babası Arnavut kökenli, annesi Sinop Ayancıklı'dır. İlk öğretimini Pendik Süreyya Paşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Pendik Lisesi'nde tamamlar. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünü kazanmasına rağmen devam etmez. Babasından gizli konservatuvar sınavlarına girer ve kazanır. 1985'te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümüne kayıp yaptırır ve kontrabas enstrümanını seçer.

Çelik, konservatuvarla birlikte başlayan müzik yaşamında hızla yükselir. Babasının ani ölümü onu çok sarsar ve bir süre ailesinin geçimini sağlamak için değişik yerlerde önce kendisi gitar çalmaya ve şarkı söylemeye başlar. Sonra kendisinin İzel Çeliköz'e teklif etmesiyle birlikte aynı sahnede yer almaya başlarlar ve yine İzel Çelik ikilisi olarak Elma Kabare'de Müjdat Gezen, Cenk Koray, Cem Özer ve Ayşen Guruda gibi ünlü isimlerle çalışır.

1988'de okul arkadaşları İzel Çeliköz ve Ercan Saatçı ile birlikte grup kurmaya karar verirler. 1991 yılı Ocak ayında piyasaya sürülen Özledim adlı albüm çıkar. Aynı yılın sonlarında Ajda Pekkan'la birlikte Almanya'ya gidip ön grup olarak turnede sahneye çıkar. Bir ay süren bu turnedeki performanslarıyla Türkiye'de de tanınmaya başlarlar. Satışı 1 milyonu geçen Özledim albümü, Türkiye'de yılın en çok satan albümlerinden biri olur.

Güzel Çelik Ercan 1991'de Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşen 1. İstanbul Beyaz Güvercin yarışmasına katılarak finale kalır. Grup 1992'de Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği 20. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi grup ödülüne, 2. İstanbul Beyaz Güvercin Müzik Yarışması'nda söz ve müziği Çelik'e ait olan Dön Artık şarkıyla da üçüncülüğe değer görülür. Üçlü 1992'de Çelik'in gruptan ayrılmasıyla dağılır ve grup üyeleri müzik kariyerlerine solo olarak devam eder. Sensin.

Solo albüm çalışmalarına başlar. 2 yıl süren bir çalışmanın ardından 1994 yılında Ateşteyim isimli albümünü çıkartır. 11 parçanın yer aldığı albüm tüm müzikseverler tarafından büyük ilgi görür. Ve başta Ateşteyim, Güle Güle ve Meyhaneci olmak üzere hemen hemen her parçası hit haline gelir.

Çelik 1995 yılında Makedonya'daki uluslararası yarışmada Sevemem isimli şarkıyla ikincilik ödülü alır. Sevemem adlı şarkıyla Makedonya'dan aldığı ödülü, radyo ve televizyonlardan aldığı pek çok ödül izler. Bütün sözleri ve müzikleri kendisine ait olan ikinci albümü Benimle Kal'da başarısını devam ettirir. Bu albümde müzikseverler daha duygusal bir Çelik'le karşılaşır. Artık bir klasik haline gelen ve sanatçıyla bütünleşen Her Cahaya adlı şarkı, 1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi beste ödülünü alır.

Çelik 96 yılında Türk pop müziğinde Türk müziğinin etkileri konulu yüksek lisans tezini vererek müzikteki başarısını akademik kariyerinde de gösterir. Yüksek notla bitirdiği yüksek lisans sonrası doktora yapma hakkını sınavsız olarak kazanır.

0: 1998 yılında 5 yılda çıkardığı 4 albümden seçtiği hit parçaları, Sevgilerimle adını verdiği bir best of albümünü müzikseverlere sunar. Bu albüm içerisinde yer alan ve daha önce İzel Çeliköz tarafından seslendirilen söz ve bestesi Çelik'e ait Kızımız Olacaktı şarkı, İzel Çeliköz'ün deyimiyle konserlerinde 7-8 kere üst üste söylediği kadar iyi bir şarkıdır. Ve bu şarkı da Çelik kitleri arasında yerini alır.
1: Söylemek zor küçüğüm.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

beter ve küçük kızımız olacaktı. Gittim küçük, kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

6. albümünü çıkardığı 1999, Çelik için tam bir yenilenme yılı olur. Hem görüntüsü hem de Onu Düşünürken adlı yeni çalışmasındaki müzikal yaklaşımıyla daha farklı bir çizgi çizer. Veda Etmem adlı slow parçayla listelere giren albümde yer alan Onu Düşünürken adlı parçasına yaptığı caz versiyonuyla da müzik vizyonunun çeşitliliğini gözler önüne serer.

2001 yılında çıkardığı 8. albümünde ise tam anlamıyla dünyanın en iyi müzisyenleriyle çalışır. Dünyaca ünlü grup Alebina'nın Türkiye'de de bir dönem çok tutmuş olan Maşallah isimli parçasının aranjörü Ronnie Gold'la birlikte Cici Kız'ın aranjörlerini Fransa'da birlikte yapar. Bu albüm Çelik'in akademik kariyerinde test çalışması gibidir. Çünkü tüm bu ünlü sanatçılar sözü, bestesi ve düzenlemeleri tamamen Çelik'e ait parçaları çalarlar. Çelik'in istediği şekilde çalmaları için gereken tüm müzikal dili yani notaları Çelik tarafından hazırlanır. Bu albümden Töre, Tövbe ve çok hareketli olan Cici Kız şarkıları hit olur.

2002 yılında Müjdat Gezen'in Efendi Show için hazırladığı Kabare Tree Papers'da Müjdat Gezen, Nuket Duru, Ayşen Guruda, İlhan Daner ve Cem Özer gibi birçok usta sanatçı ile birlikte yer alır. Bu sırada Universal Müzik'te yaşanan ve tüm sanatçıları sarsan gelişme sonrası çok zor bir döneme girer. Plak şirketi iflas ettikten sonra başka firmalarla çalışan ancak bir türlü istediği ortamı bulamayan sanatçı 2003'te Affet, 2005'te Gariban, 2006'da Kod Adı Aşk ve 5 sene sonra 2011'de Kalp Gözü isimli albümleri yayınlamasına rağmen kendi deyimiyle eski havasını bir türlü bulamıyor.

hem akademik hem de müzik kariyerini sürdürürken bir süre kendi iç dünyasına çekilmek isteyen Çelik, 2012 yılında tekrar harekete geçer. Milat isimli albümle geçmişine bir çizgi çeker ve bu albümün öncesi ve sonrası şeklinde yorumlanacak olan planlarını uygulamaya başlar. 2013 yılında Universal Avrupa Müzik imzasıyla yayınlanan Best of Çelik albümü sonrasına kadar ısrarla ürettiği hiçbir yeni şarkıyı yayınlamaz.

2015 yılının hemen başında dijital platformlarda yer alan Yüksek Dozda Aşk ve Benimki de Kalp isimli yeni şarkısıyla Çelik bir yandan eser üretmeye devam ederken diğer yandan da yapım şirketi kurarak 30 senelik kariyerinin tecrübelerini projelerle süslemeye devam eder. 2016 Şubat ayında İyi Günde Kötü Günde isimli albümünü yayınlar.

91.8 Radyo Radar'daydık. Çelik'in unutulmaz şarkılarıyla birlikte 90'lara doğru bir yolculuğa çıktık. Bir başka sanatçımız ve sizlerle birlikte geçmişe döneceğimiz bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
2: Yayın tekrarı.
3: Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları değerli çalışmaları, sosyal sorumluluk projelerini ve topluma kattıklarını derinlemesine ele alıyor, değişimin nasıl mümkün olduğunu keşfediyoruz. Sivil Toplum, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla yeni sezonda her Perşembe saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum başlıyor.
1: Sevgili Kayser Radar takipçileri ve Radyo Radar dinleyicileri, Sivil Toplum programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Efendim bugün 6 Şubat, asrın felaketinin üzerinden 2 yıl geçti. Binlerce canımızı kaybettik. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır diliyoruz. Rabbim tekrarını yaşatmasın diyorum. Efendim bugünkü konuğumuz Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergil. Ergül hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Duygu Hanım, teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız?
2: Çok sağ olun. Yoğun bir tempo içerisinde koşturuyoruz. Teşekkür ederim. Bugün dediğiniz gibi evet 6 Şubat. Yani dediğiniz gibi Rabbim bir daha o günleri göstermesin. Yani yüzyılın asrın bir felaketini yaşamıştık. Yani o dönemler çok kötüydü hale de etkilerini, izlerini her ne kadar biz Kayseri ilimiz olaraktan burada büyük bir yıkım veya şey gerçekleşmemiş olsa da diğer iller mesela biz o da olarak Maraş sorumluluğumuzdaydı. O zamanki Tarım Bölüm Müdürümüz Mustafa Şahin olsun, odadaki personellerimiz ve diğer veteriner hekim arkadaşlarımız ve birçok insanlar yani günlerce biz orada diğer canlılara öncelikle insanlar olmak üzere insanlardan sonra da evde beslediğimiz canlılardan tutun da inek, koyun, keçi tüm canlılara orada hizmet götürdük. Tabii çok zor günlerdi. Hâlâ de belki oradaki insanlar bu zorlukları yaşıyorlar. Kolay da bir şey değil hem milletimiz hem devletimiz açısından. Çünkü çok büyük bir yıkım oldu. Sadece atıyorum bir vilayetimiz, iki vilayetimiz değil.
1: Evet,
2: yani 11 ilimiz ve buna bağlı çevredeki illerde de aslında etkileşim oldu. Dolayısıyla yani herkese sabırlar diliyorum. Allah milletimize de devletimize de tabii bu konuda yardımcı olsun inşallah.
1: İnşallah.
2: Bir daha da böylesi bir şey olmaz inşallah diyorum.
1: İnşallah. Teşekkür ediyorum. Dilerseniz sizi tanıyalım diyerek başlayalım yayınımıza da.
2: Evet ben Akgün Ergül veteriner hekim. 95-2000 yıllarında Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde mezun oldum. Zaten ilk mezunuyuz biz. 95 senesinde burada eski adliyenin orada ek binadaydı bizim yerimiz. Orada eğitimimizi almıştık. Daha sonra kampüse taşındı tabii. Bizden sonraki dönemde tabii okul bittikten sonra ben klinik açtım. Yani aşağı yukarı 22 yıldır aktif olaraktan 23 yıldır mesleğimi icra ediyorum. Özellikle büyükbaş konusunda ve pet hayvanları konusunda da 2014'ün 9. ayında da Kayseri Veteriner Hekimler Odası'nın başkanlığına seçildim. Ondan bu yana da başkanlık görevini devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz 9. ayda da tekrardan seçimlerimiz oldu. Yeniden güven tazeleyerek 6. döneme geçmiş olduk. İşte önümüzdeki 2 sene içerisinde de 2026'nın 9. ayına kadar tekrardan görevimiz devam edecek. Bizde tabii 2 senede bir olur seçimlerimiz. Her yıl 9. ayda seçimler tekrarlanır 2 seneye bir Eylül ayında. O şekilde yani hem klinik işlerimiz hem odamızın faaliyetleri, meslektaşlarımızla ilgili olan diyaloglarımız ve birçok şeyleri bir arada götürüp yürütmeye çalışıyoruz.
1: Kolaylıklar diliyorum. Peki veteriner hekimlerin karşılaştığı en büyük sorunlar nedir?
2: Veteriner hekimler aslında şöyle, tabii biz yani çok geniş portföyü olan bir meslek grubuyuz. Yani veteriner hekimlik deyince bazen şöyle anlaşılabiliyor, ben her yerde de bunu dile getiriyorum. Mesela elinde bir enjektörü, kulağında bir veya boynunda bir stetoskopu ve bir ilacı olup da sadece canlılara işte iğne ilaç yapan bir meslek kuruluşu değil. Aslında bizde koruyucu hekimlik, işte gıda sektörü olsun, ondan sonra virolojiden tutun da birçok dalda faaliyet göstermektedir. Biz canlılara yaklaşırken önce onların tedavisini değil koruyucu hekimliğiyle ilgili işlerde bulunmuş oluruz. Onun için yani klinik sektöründe olan serbest sahada çalışan meslektaşlarımız var. Bugün Kayseri'de 16 ilçemizde 160 kliniğimiz var bizim. Onun haricinde tabii kamuda özellikle işte Tarım İl Müdürlüğü'nde ve ilçe müdürlüklerinde çalışan birçok veteriner hekim meslektaşlarımız var. Bunların bir kısmı da odamıza üyeler zaten. Aynı zamanda da Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki öğretim görevlisi meslektaşlarımız var. Onlar da bir kısmı odamıza üye. Ama bizi serbest sahada çalışan ve kliniğe olan, aynı zamanda da biz istihdamı zorunlu personel deriz. Bu kombinalarda, parçalama tesislerinde, gıda üretim tesislerinde çalışan birçok meslektaşlarımız var. Hatta 600 üyemizin aşağı yukarı yani 150 civarı da bu sektörde 150 üyemiz hizmet etmektedir. Ve biz o doğal olarak da bunların tüm hizmetlerini, sözleşmelerini, haklarını korumuş oluruz, sözleşme veririz her yıl. Tabi hal böyle olunca yani gıda sektöründen tutun da veteriner hekimlikte işte hayvanın yetiştirilmesi, daha sonra o hayvanın büyümesi, eğer kasaplık olacak ise yediğimiz etten, kırmızı etten, beyaz etten, yumurta, et, süt, bunların hepsinin çiftlikten sofraya kadar ki tüm aşamalarında veteriner hekimler burada görev almaktadır. Tabi bu süreçleri yaparken birçok zorluklarla da, özellikle kombinalardaki arkadaşlarımız olsun, Tarım İl Müdürlüğü'nde denetlemeye giden işletmeleri arkadaşlarımız olsun ve serbest sahada çalışan arkadaşlarımız birçok zorluklarla da karşılaşmakta. Hakeza bu mesela kombinalarda biz tabii ki hayvanlar kesilmeden önce fiziki muayenesini, kesim öncesi muayenesini ve kesildikten sonra da insanların sağlıklı ete ulaşabilmesi için muayenelerini gerçekleştirir oradaki veteriner hekim arkadaşlarımız. Evet. Hem kamudaki arkadaşlar hem özel sektördeki arkadaşlar. Tabii burada bir hayvanı imha da edebiliyorsunuz. Çünkü etin tüketimiyle ilgili sağlıksız bir durumda, atıyorum tüberküloz dediğimiz hastalık, halk arasındaki verem veya işte onun haricinde birçok hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz hastalıkların önlenmesinde oradaki arkadaşlarımız çok önemli rol oynuyor. Ama bu imha esnalarında da tabii hayvan sahipleri, yetiştiriciler tarafından veya bu işle iştigal eden insanlar tarafından da oradaki görevli arkadaşlarımız darp edilebiliyor. Hatta birçok bazı durumlarda da ölümle sonuçlanan, bu en son 3 sene önce Yozgat'ta bir meslektaşımız böylesi bir kombinada sağlıksız bir karaciğeri imha edecek esnada görevini yaparken oradaki insanlar tarafından katledilmişti. Hali de davası devam ediyor. Buradan da rahmetle anıyoruz kendisini. En yakın sürede Develi'de bir meslektaşımız bir hastaya gittiği esnada oraya da tekrardan bir kasabın işte hasta ineği almasıyla geldiğinde orada bir mesela silahla yaralanmaya uğradı. Tabii bunlar bizim kanayan birçok yaralarımız. Bunun gibi birçok sorunlarımız var meslektaşlarımızın. Tabii birçok platformda şeyde dile getirmeye çalışıyoruz ama bir türlü de çözüm bulamıyoruz bunlara. Evet. En azından sağlık sınıfında olmamak, aslında sağlıkla ilgilenen insanlara işte gıdanın en güvenilir şekilde sofraya ulaşması ile ilgilenen bir hekim kuruluşu olarak sağlık sınıfında olmamak aslında bizleri çok derinden üzüyor. İnşallah bir gün bu dileklerimizde, taleplerimizde gerçekleşecek diye umut ediyoruz.
1: Peki Develi'deki olayla ilgili son durum nedir? Neler söyleyebilirsiniz konu hakkında?
2: Yani Allah'a şükür meslektaşımızın durumu iyi. İşte diz kapağındaki mermi çıkartıldı. İstirahat ediyor. Belirli bir dönem şeyde. Zaten meslektaşımızın babası da veteriner hekim ilçemizde. Tabii orada şöyle bizim edindiğimiz bilgiler. Hasta sahibi işte hem meslektaşımızı çağırmıyor şeyde, hem de işte oraya kasap da geliyor. Onu da çağırmış oluyor. Fakat işte hani şimdi iyileşmeyecek bir durum varsa zaten biz hayvanları direkt mesleğimiz icabı iğne ilaç uygulamadan kesime de sevk edebiliriz. Bunun zaten kanunen de bizde bir yükümlülüğü vardır. Ve odamızın bastırmış olduğu bir takım evraklarla, raporlarla biz bunu hayvanın kulak küpesiyle, tanımlama numarasıyla kesim sevkini, raporunu yazabiliriz neticede. Ama hani göz göre göre de iyileşecek bir canlıyı kesime sevk etmek veya işte iyileşmeyecek bir canlıya da tedavi uygulayacak bir şeyde etik çerçevesinde bir pozisyonumuz hiçbir zaman olmamıştır. Yani ben de dahil olmak üzere odamıza bağlı 600 hekimin veya serbest sahada çalışan 160 klinisyen arkadaşımın ve bu 160 klinikteki 400'e yakın hekim arkadaşımızın hiçbiri böylesi bir uygulama yapmamıştır şimdiye kadar. Muhtemelen orada da işte hekim arkadaşımız hayvanın düzeleceğini, tedavi yöntemine gidilmesini söylüyor hasta sahibine. Fakat işte o esnada sanırım hayvanın kesimiyle ilgili durum olduğunda bir anlaşmazlık çıkıyor ve işte hekim arkadaşımız bu esnada aslında mesleğini yaparken, görevini yaparken bir canlıya onun hastalığıyla ilgili şifa vermeye çalışırken orada işte şiddete maruz kalıyor, hatta silahla yaralanmış oluyor. İnşallah böyle şeyler yani hiç o bir daha olmaz diyoruz ama tabii ki birçok diğer illerimizden de gün geçmiyor ki böylesi yeni haberleri alalım. Erzurum'da da bir meslektaşımız gene bir hayvan kesilirken hastalıklı bir durum tespit ettiğinde imhası ile ilgili karar verildiğinde darp ediliyor aynı şekilde. Tabii bunlar bizim mesleğimizin en büyük sorunları ve bizi derinden üzen konular aslında yani. Evet, ama geçmiş. Şu an için yani Allah'a şükür meslektaşımızın durumu iyi.
1: Geçmiş olsun diyelim.
2: Çok sağ olun.
1: Biliyorsunuz veteriner hekim şehit edilmişti geçtiğimiz senelerde. Onu da rahmetle analım konusu evet. Açılmışken. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi hayvan kesilmesi gerekiyor dediniz. Karşı taraf istemiyor.
2: Evet.
1: Bu bizim için nasıl bir sorun oluşabilir kesildiği zaman, yani onda bulunan bakteriler vesaire bizim sağlığımızı direkt olarak nasıl etkiler?
2: Şimdi şöyle, zaten biz hayvanı kesime sevk ettiğimiz zaman serbest bir hekim arkadaşımız bir de kombinalarda görevli hem kamudaki veteriner hekim arkadaşlarımız hem de yine odamızın belirlemiş olduğu istihdam zorunlu personel yani veteriner hekim arkadaşlarımız var. Hayvan eğer iğne ilaç hiç uygulanmamış ve kesime sevk edilmiş ise orada zaten hem kesim öncesi hem de kesildikten sonra hastalığının türüne göre gene muayeneler, ön muayenesi ve kesim sonrası fiziki muayeneleri, iç organlarının muayenesi yapıldıktan sonra da eğer olumsuz bir durum varsa, halk sağlığını tehdit edecek bir durum var ise zaten o esnada da imha alıyor. Yani biz kesime gönderdiğimiz her hayvan serbest sahadan kesilip halkın tüketimine de sunulmuyor tabii. Çünkü orada da bir muayeneden geçiriliyor. Onun için işte o tip durumlarda da mesela Erzurum'da olduğu gibi veya şehit edilen arkadaşımız. Şimdi hayvanın genel durumu iyi olabilir ama mesela kistatit dediğimiz karaciğerdeki parazitlerin, parazitler enfeksiyonların aynı insanlara geçtiği durum, o karaciğerin imha olması lazım farz-ı misal. Ama hayvanın etiyle ilgili bir sorunumuz yok. Et tüketime sunulabilir. Ama sakatat veya o iç organlarının imha olması gerekir. Yani oradaki birçok kriter var hayvanın işte tüketime sunulması ile ilgili. Görevli arkadaşlarımız da orada bununla ilgili tüm şeylerini yapmış oluyor. Tabii bazen bizim mesela artık ITS, ATS sistemi dediğimiz sistemimiz de var. Son 4 senedir yürürlükte olan. Ve biz burada aslında hayvanlardaki ilaç karantısıyla ilgili bazı ilaçlar vardır ki ette ve sütte işte kullanamayacağınız veya atıyorum ette ve sütte kalıntısı olmayan veya 3 günden 10 güne 20 güne hatta haftalara kadar süren yani 2-3 ay kalıntısı olan antibiyotik grupları vardır. Tabii biz tedavimizi yaparken de ona göre bir uygulama göz ardı ederiz. Ama burada en son kısım kesim kısmı olduğu için esas orada denetimin olması lazım. Eğer şimdi ben tedavimi yaptım, canlı iyileşti ama belki kullandığım ilacın daha vücutta kalıntısı var. Ama hayvan iyileşti, sağlığına kavuştu veya bir müddet sonra da kesime gönderilecek. Ama belki %100'ü değil ama hani arınma süresi gün geçtikçe daha da düşmektedir. Belki ilacın %20'lik bir kalıntısı orada. İşte insanların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için aslında bu sistem ilk çıktığında öyleydi. Amacı da öyleydi bakanlığın. kesildiği esnada tanımlama numarasından veya farz-ı misal işte oradaki numunelerden hayvanın vücudunda antibiyotik kalıntısı var mı yok mu diye onun da kontrol edilmesi aslında gerekmektedir ve ona göre de gerekli işlemlerin uygulanması lazımdır.
1: Evet. Peki sokak hayvanlarının sağlık durumu hakkında neler söylersiniz? Belediyelerin çalışması onlar için yeterli mi? Neler yapılmalı daha fazla?
2: Şimdi tabii kış ayları özellikle sokak hayvanları aslında şu anda çok zor şartlardalar. Yani barınaktakileri demiyorum, işteyse orada görevli arkadaşlarımız, veteriner hekimlerimiz, bakıcılarımız var ama sokaktaki hayvanlar özellikle şu an mesela dışarıda -4, -5 gibi bir hava soğuk sıcaklığı var. Suların donması veya işte gıdaya ulaşamama gibi birçok sıkıntılar çekmekte. Tabii bunlar aslında hem gene belediyelerimizi hem de onun haricinde bir takım derneklerimizi veya sivil toplum kuruluşlarımızı da ilgilendiren bir durum. Yani bu işte sadece belediyeye yüklenmek veya bir derneğe yüklenmek veya işte bir kişi bunu üstlensin demek de aslında yanlış bir durum. Bunu halkımızla birlikte belediyelerin ve diğer derneklerin veya sivil toplum örgütlerinin hep beraber yapması gereken bir durum. Ama şimdi bununla ilgili kanun da aslında güncellendi. İşte belirli bir sayıdaki nüfusa ulaşan tüm ilçe belediyelerinin artık barınak yapma zorunluluğu var. Mesela Büyükşehir'deki, Molu'daki barınağımız biraz revize edildi. Orada kısırlaştırılmış

0: 10 katı daha bizim yeni yerler yapmamız lazım yani. Çünkü %10'unu falan anca biz barındırabiliriz.
1: Çok fazla çünkü,
0: değil mi? Tabii. Çünkü burada en önemli olan kısım üremenin kontrol altına alınması. Yani rehabilite edilmesi. Kanunda şöyle diyor. İşte kısırlaştırdığımız, rehabilite ettiğimiz, sokaktan aldığımız canlıyı orada tanımlama numarasıyla küpeliyoruz. Kuduz aşısını zoonoz olduğu için uyguluyoruz. Aynı zamanda da parazitler enfeksiyonlara karşı parazit iğnesini yapıp tekrardan bulunduğu ortama bırakıyoruz. Şimdi bazen hani ben bunları açıklıyorum ama bazen kızabiliyor da bana hayvansever dostlarımız. Şimdi insanda da hayvanda da şöyledir. Mesela biz canlıyı aldık bulunduğu ortamdan. Kuduz aşısını yaptık, kısırlaştırdık. Ondan sonra parazitler iğnesini yaptık. Tekrardan doğal ortamına sokağa bıraktık. Bu kuduz aşısının mühleti yani bir yıl dolduktan sonra aslında o canlıya, çünkü evde beslediğimiz biz her canlıya her yıl kuduz aşısını yaparız. 3-4 ayda bir en az parazitler iğnesini yaparız ki bazen canlımız köpek ise tabii çıkıyor ama kedi ise evden hiç çıkmayabiliyor. Gene de biz çünkü bu zoonoz hastalıklar olduğu için sağlığı riske atmamak yönünden bunu uygularız. Ama sokaktaki o canlıyı tekrardan benim tutup ikinci sene tekrardan bir kuduz aşısı veya tekrardan parazitler iğnesi yapmam çok zor bir ihtimal. Burada tabii devreye şu girmiş oluyor. Hani benim kontrol altında tutamadığım veya aşısını, iğnesini veya koruyucu hekimliğini yapamadığım hiçbir canlı aslında benim için yani sağlık açısından, hekimlik kriterleri açısından bir bana göre risk oluşturmuş oluyor. Nitekim geçen seneydi veya ondan önceki sene Bitlis'te gencecik 11 yaşındaki çocuklar kuduzdan hayatlarını vefat etti ki kuduz öyle riskli bir hastalıktır ki aşılandığınız zaman %100 korur. Ama aşılı değilseniz ve mikrop size bulaşmışsa %99.9 oranında da öldürücü bir hastalıktır kuduz.
1: Sonrasından aşı yapılmasının bir faydası yok mu?
0: Tabii zaten belirtiler ortaya çıktıktan sonra %100 öldürür. Artık merkezi sinir sistemine, beyne yerleşmiştir. Zaten beyne yerleşir merkezi sinir sistemine. O işte hani eskiden filmlerde sudan kaçma, işte kuduz olan insan veya köpek işte su içemez diye. Yani bu tabii şey yutak felci sinir sistemi etkilendiği için yutma refleksinde suyu içerken boğulur hissi duyduğundan, yutamadığından sudan ondan dolayı çekinir, kaçar. İşte çok yani 2025'li 2023'lü yıllarda kuduzdan biz hale insanımızı kaybediyor isek bu çok üzücü bir durum yani.
1: Kesinlikle.
0: Ki bununla ilgili devletimizin çıkarmış olduğu aşılar işte atıyorum özel sektörde birçok kuduz aşıları var. Ve yani devletimiz bunu Tarım İl Müdürlüğü'nde zaten çok cüzi bir şeye sadece aşı bedelini 15 TL'ye yapıyor. Özel sektörde mesela biz kendi kliniklerimizde de mümkün olduğu kadar ucuz bir fiyata tutmaya çalışıyoruz kuduz aşısını. Çünkü hani biz kamu hastanesi değiliz, hepsi özel klinikler bizim. Şimdi çok önemli yani, onun için ben sokaktaki hani canlı olsun mu olmasın mı o tartışma açısından söyledim onu. Ama burada bana sorarsanız en büyük şey belediyelerimize düşüyor. Yani belediyedeki hekim arkadaşlarımızın da aslında sayısının arttırılması lazım orada. Çünkü biz ne kadar çok canlıya ulaşır ve onların kısırlaştırmasını ne kadar çok yani rehabilitesini yapar isek üremeyi kontrol altına almış oluruz. Tabii bir de hani dönem dönem insanlar da ikilemde kalıyorlar. Televizyonlarda görüyor işte küçük çocuğa köpek saldırdı, şu oldu bu oldu diye. Şimdi popülasyon ne kadar artar ise gıdaya ulaşım da o kadar azalıyor. Ve ister istemez bunlar kendi aralarında da bir bölgesel hiyerarşi içerisindeler. Yani bu canlılarda öylesi bir duygu vardır. Veya ortamda 15-20 tane canlı var. Bunun içerisinde belki bir tane kısırlaşmamış dişi bir veya erkek bir köpek veya başka bir canlı var. Orada ister istemez birbirlerine güç üstünlüğü var. Orada da başka bir bölgesine canlıyı sokmama gibi bir hiyerarşi içerisinde olduklarından ister istemez insanlara da saldırgan tavırlar içerisinde bulunabiliyorlar.
1: Evet. Şimdi üremeyi kontrol altına almak dedik ya, yani bu doğru bir düşünce mi yanlış mı bilmiyorum, tamamen merakımdan soruyorum. Diyelim ki çok başarılı bir çalışma gerçekleştirildi.
0: Evet.
1: Neredeyse tüm hayvanlar kısırlaştırıldı. Bu sefer azalma olmayacak mı?

0: Bunu zaten şöyle, yani eğer öyle bir şey %100 gerçekleşirse, o sizin dediğiniz doğru. Ama hani dediğimiz gibi barınakları 10 kat arttırsak, oradaki görevli ve tenelekim arkadaşlarımız, çünkü bu kısırlaştırma bir operasyondur, ameliyattır. Bunu da hekim arkadaşım yapacaktır. Onları da yeterli ve daha fazla düzeyde tutmuş olsak bile %100 oranda, yani hem evde beslediğimiz evcil hayvanlarımız hem de sokaktaki beslediğimiz veya işte o canlıların %100'üne de bunu uygulamamızın gene imkanı yoktur. Yani üreme, yani o
1: bu şekilde
0: aslında
1: devam
0: bir şekilde
1: edilirse.
0: muhakkak devam edecektir. Zaten hani buradaki amaç şey değil, oradaki bir nesli yok etmek değil. Zaten öylesi bir şey olmuş olsaydı, 2 sene önceki Ocak ayında hani yasaklıkların kısırlaştırılması ve ondan sonra kayıt altına alınması diye, yani kanun o şekilde çıkmazdı. Tam tersi, işte hani bunların hepsi uyutulsun gibi bir şey olurdu. Yoksa hala bizim kliniklerimize yasaklıklardan işte kısırlaştırılması yapılmış, il müdürüne bildirilmiş, atıyorum Dogo Arjantin olsun veya o diğer ırklardan canlılar gelmekte. Ama o mikroçip numarasıyla biz okuttuğumuzda tabii ki tüm prosedürleri yapılmış ve veya sokakta da gezdirirken maskesiyle çıkarıyor insanlar. Onlar da ona artık dikkat ediyor. Yani hani bir şey vardır. Madem bu iş olacak ise, o zaman insanların da uyması gereken belirli kanunlar, kriterler var. Onun için yani onu zaten %100 bir şekilde, yani o canlının neslini tüketecek şekilde bir işlem zaten kesinlikle olmaz yani.
1: Sadece kontrol amaçlı.
0: Tabii ki kontrol amaçlı.
1: Peki mevcut durumda barınakların koşulları yeterli mi?
0: Mevcut durumda yani koşullar her geçen gün düzeliyor. Ha, yeterli mi derseniz %100 de yeterli değil. Özellikle bahsettiğimiz konulardan işte hani dedik, kısırlaştırmak lazım kontrol altına almak için. Oradaki hekim sayımızın artması lazım mesela, daha da çok, çünkü o da bir robot değil oradaki insanda, yani bir insanın, işte hekimin günde kaç tane köpek veya kedi kısırlaştıracağı şey, çünkü belirli de bir mesai saatleri var orada. Onun haricinde işte oradaki fiziki şartların da aslında daha ılımlı olması lazım. Veya barınak belirli bir potansiyele geldi. İşte dediğimiz gibi diğer ilçe belediyelerinin de artık bir an önce barınaklarını hayata geçirmeleri gerekiyor ki sokaktaki bir takım canlılarımız da hem kontrol altına alalım hem de onlara daha da iyi bir hizmet vermiş olalım. Yani tabii bunun amacı şöyle de değil, tabii kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sokakta canlı olmasın diye bir şey de yok. Mesela hala bizim mahallemizde de vardır veya bizim Mapusevaz Caddesi'nde apartmanın arkasında bir köpeğimiz sürekli durur mesela orada. Bir de bizim iklim olarak da farklı, mesela İç Anadolu'da mesela bizde büyük ırklı köpekler vardır, hep kangal türü veya işte biraz daha güçlü, kuvvetli. Ama bir atıyorum Ege tarafına gittiğinizde belki bunlar hep Golden'la diğer ırkların melezlemesidir. Bunlar da sakin mizaçlıdır yani neticede, veya orada daha içli dışlıdır insanlarla. Ama hani işte biraz da coğrafya veya tabiat da etkiliyor bunu. Ama ne
1: Tür
0: olursun,
1: gibi bir şey mi?
0: tabii yani buradakiler daha büyük ırklı. Ama şöyle söyleyeyim, mesela şehrin dışına doğru çıktığınız zaman, orada veya Molo'nun o tarafa gittiğinizde, orada onun hakimiyet alanı. Yani şimdi bu dünyayı paylaşacağız ama bir şekilde sınırlarımızı belirlememiz lazım. Yani sadece insanlar yok dünyanın içerisinde. Şimdi tamam, köpek bizi ısırıyor ama yılan da sokabiliyor. Akrep de sokabiliyor veya örümcek var. Yani bunların hepsi, o zaman biz tüm yılanları, akrepleri, örümcekleri de atıyorum rehabilite edelim veya işte popülasyonunu azaltalım diye. Yılanı ortadan kaldırdığınız zaman bu sefer tarla farelerine ilgili, tarımla ilgili bir sıkıntınız doğuyor. Onun için bu dengeyi iyi kurmak lazım. Yani dediğim gibi başta belediyelerimiz ortam şartlarını kuvvetlendirecek. Daha sonra insanlarımız bilinçli olacak. İşte sivil toplum örgütlerimiz, bunların hepsi bu işi topyekün bir şekilde yapması lazım. Ama barınakların sayısının artması lazım şartlarının da düzenlenmesi ve oradaki hekim arkadaşlarımızın da artması lazım.
1: Evet, umarım diyelim. Peki Kayseri'de köpeklerin toplatılması gibi bir durum var mı?
0: Yok, yani biz hiç öylesi bir şikayet de almadık veya fiili tespit olduğumuz bir şey de olmadı. Ha tabii şu şöyle, yani bunun bir kanuni yolu var. Şimdi eğer sağlıklı doğurmuş olsa bir mahalleden veya bir semtten, bir bölgeden ilgili belediyeye herhangi bir ihbar geldiğinde oradaki görevliler tabii ister istemez kulak kaydı veya işte tasması, herhangi bir kaydı yok ise o sokaktaki canlıyı, çünkü bizde rehabilite olmamıştır, barınağa götürürler, gerekli işlemleri yapıldıktan sonra tekrardan bakılacaksa barınakta bakılır işlemleri, yoksa doğal ortamına salınır. Yani o şekilde bir toplama olur. Yoksa onun haricinde tüm sokaktaki hayvanları aldık götürüyoruz diye bir şey yok. Veya bunları uyutuyoruz, işte ondan sonra da işte çukurlar kazdık gömüyoruz,
1: evet,
0: gibi.
1: Farklı şehirlerde bunu görüyoruz sosyal medyada ama hani ne kadar doğru bilmiyoruz. Peki sizin gıda güvenliği denetimleri konusunda yaptığınız çalışmalar ne? Başta bahsetmiştik ama hani böyle daha detaylı alacak olursak.
0: Şimdi tabii gıda güvenliği aslında çok önemli. Yani güvenli gıdaya ulaşmamız yani başta bir kere hani biz artık işte belirli bir yaşa geldik ama çocuklarımızın özellikle bebek yaştayken mesela kırmızı ete veya beyaz ete, işte hayvansal gıdaya daha doğrusu proteine ulaşması ve buna sağlıklı ulaşması lazım. Protein bizim için beyin gelişiminde, sağlıklı bir bünyenin olmasında hayvansal gıdanın proteinin çok önemi var. Onun için de hani sofradan çiftlikten sofraya kadarki tüm aşamada orada görevli hekim arkadaşlarımız var. Tabii biz bunu oda ve kamudaki arkadaşlarımızla birlikte yapmış oluyoruz. Yeni doğmuş bir buzağının aynı insanlardaki gibi veya bir kedinin veya bir canlının, ama şimdi hani ekonomik olarak düşünecek olursak koyun olsun, buzağı olsun, keçi olsun, doğumdan itibaren tüm koruyucu aşıları, sağlığıyla ilgili tüm her şeyler, onun büyümesi, tekrardan gebe kalıp dişi ise doğumu, gebelikteki uygulanan bir takım aşıları, hem annesi için hem buzağısı için, karındaki yavrusu için, ve kesilecek ise erkek hayvansa kesim öncesi uygulanan antiparazitler ilaçlarından tutun da koruyucu aşılarına kadar tüm hepsi hekim arkadaşlarımızın kontrolü içerisindedir. Zaten mesela Kayseri'deki büyük çiftliklerin hepsinde artık orada çalışan görevli hekim arkadaşlarımız var. Ve çiftliklerde ve yetiştiricilerin hepsinin anlaşmalı olduğu klinikler var. Onlar hayvanların koruyucu hekimliği ve tedavisiyle ilgili tüm hizmetleri yetiştiricilerimize veriyorlar. Tabii bu hayvanın bakım esnasında olan kısım. Daha sonra kesilecek olduğunda, kesimhaneye geldiğinde orada özellikle bizim Kayseri'de görevli yüzün üzerinde arkadaşımız var. İlçelerimiz de dahil olmak üzere. Kamudaki arkadaşlarımızı da sayar isek bu rakam 200'ün üzerine de çıkıyor. Çünkü kamudaki arkadaşlarımız da görevli. Hayvanların kesim öncesi ve kesim sonrası muayenelerini yapıyorlar. Azami şartlarda da vatandaşların sağlıklı bir et tüketmesi için elinden gelen gayret ve çabayı sarf etmektedirler orada.
1: Peki hayvancılıkla uğraşanların problemleri nedir? Size yansıyan, size söyledikleri veya sizin gözlemlediğiniz?
0: Evet. Tabii şimdi kış aylarındayız. Özellikle aynı insanlardaki gibi aslında hani fizyoloji veya o tabiat hep aynıdır. Özellikle bu dönemlerde solunum yolu hastalıkları daha da çok artar, aynı grip gibi. Çünkü o canlılar da aynı havaya veya işte bakterilerle temas ettiği için. Tabii bunların bize aşısı vardır. Solunum yolu hastalıklarına karşı yaptığımız. Kış gelmeden sonbaharda biz bu canlılara özellikle bu aşıyı uygularız ki kış dönemini daha rahat atlatsın diye. Yani mevsimsel olaraktan gösteren hastalıklar vardır ama bu dönemlerde genelde solunum yolu hastalıkları daha çok olur. Yaz dönemine mesela geldiğimizde de havaların sıcak olmasıyla birlikte özellikle kenelerin ortaya çıkmasıyla kene enfeksiyonları, işte babezya dediğimiz ve buna bağlı sarılık gibi birçok hastalıklar veya taylere dediğimiz bölgesel ve haşerelere bağlı hastalıklar sıcağın artmasıyla birlikte ona karşı da yetiştiriciler gelir zaten gerekli ilaçlarını, aşılarını bizden söylerler. Biz gider uygulamalarını, tatbiklerini yapmış oluruz yani. Dönem dönem değişiklik gösterir ama hepsi de hekim arkadaşlarımızdan bilgilerini alır ve işlemlerini uygularlar.
1: Peki sokaktaki kedi ve köpekleri hani biz sevmek istiyoruz gördüğümüzde ama dışarıdan hastalıklı olduğunu anlayabileceğimiz bir durumu var mı? Ya da hepsini sevmem, yani nasıl yapabiliriz bunu?
0: Yani şöyle söyleyeyim, bazı mesela hastalıklar vardır ki dışarıdan anlayamazsınız ama öbür türlü mesela eğer bir bakteriyel enfeksiyonu bir var ise hani aynı şeyde mesela burunlarında akıntı olabilir, gözleri çapaklanmış olabilir, işte ağzında salya gibi böyle işte yara vardır veya işte başka bir şey. Tabii o tip durumlarda daha temkinli yaklaşmanız gerekir. Yani hepsini severim mi sevmeyelim mi, tabii bu göreceli kavram. Evet. Mesela bunu ben gene örneği size kuduza dayandırayım isterseniz. Kuduz mesela o canlının kuduz olup olmadığını bilemezsiniz. Bu sadece sizi ısırmasına da ısırmayla da geçmez. Ağzındaki salyadan eğer elinizde bir yara çizik var ise o salya vasıtasıyla da olabilir. Veya sizi tırmalamıştır işte o esnada geçebilir. Bir de öyle bir riskli durum ki siz ısırıldıktan, ısırma bölgenize bağlı olaraktan, çünkü beyinde olacağı için hastalık aşağı yukarı 285 gün sonra, yani bir sene sonra da kuduza yakalanma riskiniz vardır. Onun için böyle şüpheli bir durumla illaki kuduz olacak diye değil. Herhangi bir işte sokaktaki canlıyı severken, kedi olsun köpek olsun, eğer tırmalanmış veya hafif de olsa bir ısırılmış durumunuz var ise bu sağlıktır, riske atmaya gelmez. Bunu yani üstünü çizerekten söylüyorum. Eskiden herhalde devlet hastanesinde oluyordu, şu an artık şehir hastanesinde taşındı diyebiliyorum. Hemen sağlık kurumuna gidip orada işte doktorun vereceği aşılama periyoduyla kuduz aşısının olunması gerekir. Ben meslek hayatımda bunu 3 kere yaşadım. Üçünde de numune gönderdik. Yani pozitif gelmedi yetkilikten, bakanlıktan. Ama ben aşılamamı oldum. Çünkü bir riskti. Onun için bazen de ararlar bizi böyle, hem dostlarımız hem de çevreden. Hani böylesi bir olayla karşılaştık, sokakta kediyi besliyorduk, köpeği besliyorduk. İşte hafiften tırmaladı, çizdi gibi veya işte ısınmak istemedi ama biz işte o esnada işte atıyorum salyası elimize bulaştı, elimde çizik vardı gibi. Biz hiçbir zaman için direktmen sağlık kurumuna gidip aşılamasının olmasını tavsiye ediyoruz.
1: Bir yandan sorulara bakıyorum da zaten soracak olduğum bilgiler varmış. Peki gençlik hastalığı nasıl anlaşılabilir? Ya da gençlik hastalığı nedir? Dışarıdan biz anlayabilir miyiz bunun belirtilerini?
0: Gençlik hastalığı da bu köpeklerde, kedilerde, tabii yani kedilerde panleuköpene dediğimiz, köpeklerde de gene viral seyreden bir hastalığımızdır. Bunun için zaten anlaşıldığı durumda gençlik hastalığında artık yani virüs dış ortama karşı, yani hayvanı rahatsız etmiş, yayılmıştır vücuda. Bunun yani viral hastalıklarında antibiyotikle tedavisi imkanı yok zaten. Onun için biz canlılarımızı, kedi olsun köpek olsun, gençlik hastalığına karşı önce 2 aylık olduğu zaman, 2 aylık gibi 60 günlükken parazitler uygulamalarını yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ondan bir hafta sonra da gençlik aşısıyla ilgili aşılama programı başlar. 21 gün sonra bunun bir doz daha tekrarı vardır. Burada önemli olan koruyucu hekimlik. Ama aşının olmadığı, zaten gençlik hastalığı denmesinin ismi o. Genç yaştayken hastalandırır. Vücut direnci düşük olduğu için. Viral de bir rahatsızlık olduğundan. Yani hastalığa yakalanmış aşı yukarı kedi veya köpeğin canlının gençlik hastalığında takriben yani %70'i 80'i ölümle sonuçlanır. Çok nadir olan kısımda tedaviye cevap verir ki uzun sürer o da. Vücutta da kalıcı hasarlar bırakabilir, sinirsel belirtiler. Mesela bazen gençlik hastalığından iyileşmiş bir kedi veya köpek sinirsel semptomlar, özellikle köpeklerde sinirsel semptomlar görülür. Böyle titremeler falan, o hastalığı atlatmış ama işte vücudunda hasar kalmıştır onun.
1: Evet.
0: Onun için aşılama önemli burada koruyucu hekimlikte.
1: Peki böyle bir hastalıkla karşılaştığımızda veteriner hekime götürdük. Hani bu %90, %80 ölümcül dedi. Ne yapmamız gerekiyor? Yani tedaviye vicdan açısından mı devam ettirmemiz gerekiyor yoksa bir umut mu?
0: Ben olaya şöyle bakıyorum. Yani insanlar gibi. Yani bu evde beslediğimiz olsun, sokaktaki hayvanımız için de geçerli. Etini yediğimiz, yani ekonomiksel hayvanlarımız için de geçerli bu. Benim öncelikle hedefim hekim olaraktan canlıyı, yani insanla dair olmak üzere, eğer doktor yani o sahayı da işin içerisinde, o canlıyı benim kurtarmak. Hani dediğiniz ya, bir umut mu acaba diye. Ben işte kan değerleri olsun, işte bir takım biyokimya, hemogram, bu değerlere baktığımızda hani çok korkunç veya bir kötü bir tablo yok ise, gerçi buradaki değerler hep düşmüştür öylesi bir durumda zaten, ama gene de o canlının, tabii hasta sahibinin de onayını alaraktan tedavi prosedürlerinin, protokolünün ben başlatılması tarafındayım, yani taraftarıyım.
1: Evet. Peki veteriner hekimlerin çalışma saatleri konusunda zorlandığı bir durum oluyor mu?
0: Evet, yani bizim aslında özel sektördeki klinisyen arkadaşlarımızın hani 7-24 bir mesaisi olmuş oluyor. Aslında ben işte sabah atıyorum, kliniğimi açıyorum belirli bir zaman aralığında. Ama klinik kapalıyken de atıyorum işte sokakta trafik kazası geçirmiş bir canlı veya evden düşmüş bir şeyimiz, kedi veya köpeğimiz veya herhangi bir acilen hastalanmış bir şeyimiz, o esnada telefondan bize ulaştıklarında yani o mesai saatlerinin dışında da hekim arkadaşlarımız gelip hizmetini verebiliyorlar tabii ki.
1: Peki yeni mezun olmuş kişilere neler önerirsiniz?
0: Yeni mezun olmuş hekim arkadaşlarıma şöyle söyleyeyim. Öncelikle bence hani klinik açmadan, aslında bu bizim mesleğimizde de bir eksiklik kısmı, bunu hep dile getiriyoruz bakanlıktaki toplantılarda, belirli bir dönem, şimdi bizim okurken mesela 4. sınıfta staj programımız vardır, bir ay sürer, orada kliniklere, çiftliklere veya işte hayvancılıkla iştigal olan veya hangi sektöre yönelecekse hekim arkadaşım oraya gider. Ama en azından mesleklerinin belirli bir kısmını, tamam hekim olmuş olabilir ama gene stajyer gibi, yani staj dönemindeki gibi, o meslek büyüğünün yanında yapacağı işe göre, bu kanatlı sektörü de olabilir, büyükbaş sektörü de olabilir veya pet sektörü de olabilir. Bununla ilgili bölümde kendisini bir takım olacak işte hastalıklara karşı, çünkü bizde hem okuyacaksın hem de uygulayacaksın. Ama bunu görmeden de yapmanın şeyi yok. İllaki görmen de lazım. Belirli bir dönem diğer meslek büyüklerinin bilgi ve becerilerinden faydalanıp ona göre de, veya atıyorum bu öğrencilikten aslında başlaması lazım. 3. sınıftan sonra meslektaşlarının yanına staja gelebilirler. Onlar da bilgi diyaloğunda bulunabilirler. Mezun olduktan sonra da hekim abilerinin yanlarında veya işte meslek büyüklerinden, onların becerilerinden faydalanıp ona göre bir yol haritası çizmeleri kendileri için daha iyi olacaktır.
1: Peki beslenmesi yasak olan hayvanlar hangisi? Mesela böyle küçük maymunlar görüyoruz. Yasak olduğunu biliyoruz ama hani nasıl yasak?
0: Şimdi yani yasak olanlar, onlar zaten maymun olsun diğer canlılar biraz egzotik hayvanlar sınıfına girmiş oluyor. Onu zaten bakıp besleyebilmen için, yani veya bir yerde, yani ases onların şeyi hayvanat bahçeleri. Ama evdeki olan kısımda zaten onun şeyi var. Mesela yasak bir durum var. Çünkü bunların yurt dışından gelirken özel belgeleri, sites dediğimiz izin belgeleri var. Bunlar da zaten hem bakanlık hem de şey, bir takım şartları yerine getiren insanlar. Yani ben evimde tek özel olaraktan maymun besleyeyim dediğinizde, bu zaten yasa size buna el vermiyor, yani izin vermiyor. Ya işte A sınıfı, B sınıfı, onun kategorileri var hayvanat bahçelerinin. O şartları yerine getireceksiniz ki bunun içinde bir ev ortamı değil, geniş bir yer olması lazım. Yani fiziki şartlarınızı oluşturmanız lazım. Ama onun haricinde pitbull olsun, işte Dogo Arjantin olsun, bunların o geçtiğimiz 2 sene önceki yasayla birlikte kısırlaştırılıp gerekli belgeleri, çipleri takıldıktan sonraki kısımda sokağa çıkarken de ister istemez maskeyle dolaştırılması gerekiyor onların da.
1: Peki hayvanat bahçesindeki hayvanların sorumluluğu kurumda mı?
0: Tabii kurumda. Orada zaten Büyükşehir Belediye'mizin etkisinde. Zaten bizim hayvanat bahçemizde de onun haricinde 3 tane görevli ekim arkadaşımız var yani orada.
1: Nasıl onları... taşınma sağlanıyor peki? O hayvanlara nasıl ulaşım sağlanıyor?
0: O şey şöyle söyleyeyim. Bunlar zaten özel izinle birlikte yani Tarım Bakanlığı, belediyeler işte hayvanat bahçesinin bir kuruluş aşaması var. Gerekli prosedürleri nasıl yani şöyle söyleyeyim. Bir yer yapacaksınız işte bundan ilgili atıyorum belediyeden izin alıyorsunuz işte çet raporu şu bu falan tüm fiziki şartları mesela orada sadece maymun yok atıyorum kurtlar var işte aslanlar şunlar bunlar onların doğal ortamını da içerecek yani atıyorum 1 metrekarelik bir kafes içerisinde bir aslanı veya 10 metrekarelik kafes içerisinde bakamıyorsunuz onun fiziki şartlarını da sağlamış olmanız gerekiyor. Yani onun için oradaki arazinin de çok geniş olması lazım. Veya atıyorum bir zürafayı 3 metrelik veya 2 metrelik bir şey içerisinde bakamıyorsunuz. Çünkü onun gireceği alan da ona göre olması lazım. Tüm bu ruhsat aşamalarını bakanlığın belirlemiş olduğu prosedürlerle yerine getiriyorlar. Daha sonra da özel o belgelerle birlikte gerek yurt içindeki diğer hayvanat bahçelerinden gerekse bu yurt dışından da olabilir. Yani biz egzotik hayvan o sınıfına dediğimiz veya işte o gruptakileri oradan yurt dışından da getirmiş olabiliyorlar.
1: Peki
0: ve belediyenin ve oradaki şeylerin artık yani Kayseri barınağına aittir diye işte
1: belgesi
0: olmuş oluyor.
1: Peki bu hayvanlar hani bazen görüyoruz çok sakin duruyorlar. Çünkü bir aslan oradaki demirleri kıramaz mı? Kırabilir. Ekstra bir şey yapılıyor mu bu hayvanlar için? Oraya adapte etme amacıyla. Yani burada sakin dursun, zarar vermesin gibi.
0: Yok. Yani herhangi bir işte sakinleştirici veya şey yok. Zaten normalde de gündüz çok şey değildir. Hani avlanan veya aslan için konuşacak olursak. Genelde yırtıcı hayvanlar olduğu için gece avlanırlar. Ha, tabii gündüz de şeydir ama. Şimdi bir de hani şey gibi. Şimdi onun dengesi de artık ona alışmış oluyor. Çünkü eskiden atıyorum bir savanadaki binlerce metrekarelik bir alanda olmadığını o da biliyor zaten neticede. Ama orada beslemesiyle ilgili kısım zaten şey. Yani... avlanmayla ilgili bir şey yok, ihtiyacı yok. Çünkü zaten gıdası ona sürekli veriliyor. Yani onun avlanma, sürekli gezinme şeyi yok. Ihtiyacı yok yani. Orada düzenli olaraktan sürekli.
1: Oraya da uyum sağlıyor böylece.
0: Tabii böylelikle de oraya uyum sağlamış oluyor.
1: Biraz da oraya gelen hayvanlar galiba iklim koşullarına göre getirilebiliyor. Burada duramayacak hayvanlar da var. Farklı şehirlerde olup.
0: Tabii ki. Aynen. Yani çünkü bölgenin şartları da belli. Mesela burası dediğimiz gibi kış memleketi daha sert geçen bir şey. Ama Akdeniz veya Ege veya atıyorum Karadeniz'de daha farklı iklimler var. Oradakiler de ona göre seçmiş oluyorlar. Onun için tabii o da bir önemli konu orada yani.
1: Teşekkür ediyorum. Benim son sorum fiyat tarifesiyle ilgili olacak.
0: Evet. Şimdi tabii biz her yıl tüm bizim bölge odalarımız ücret tarifelerini yayınlarlar. Bunu da yayınlarken bölgenin şartları, ekonomiksel koşullarla birlikte hekim arkadaşlarıyla oturur ve ona göre bir enflasyonist ortamı da göz önünde bulunduraraktan fiyat tarifesi oluştururuz. Tabii bizim için hala şu an için bir biz tarifemizi aslında yaptık ama daha yayınlamadık. Geçiş sağ olmadı yani zamlı tarifemize. Çünkü her sene bu şey olur, düzenlenir. Hatta son iki sene içerisinde geçmiş dönemde de 7. aydan sonra tekrardan. Çünkü artık eskiden firmalar yılda bir zam alırdı yıl sonunda. Biz de ona göre bir geçiş yapardık ama... artık yılda 2 defa 3 defa zam alabiliyorlar ve meslektaşlarımız da bundan dolayı şey olabiliyor, sıkıntıya girebiliyorlar ücret konusuyla ilgili. Ama geçiş sağlamadık, özellikle biraz da yani bu hem yasayla ilgili biraz da hayvanseverliği özendirmek veya evde hayvan beslememizi özendirmek açısından da bir takım kalemlerde de belki hani normal TÜİK'in verilerine göre yapılan zamda tabii onu değerlendirmesini yapacağız yine arkadaşlarımızla. Mesela bizim için işte karma aşıları az evvel dediğiniz gibi gençlik hastalığına karşı, kuduza karşı veya işte kısırlaştırma, rehabilitasyonla ilgili biz kliniklerimizde de yapıyoruz bunu. Veya parasiter uygulamalarda özellikle bu tip kalemlerde yani yoğun bir artış olmasını veya işte devletin belirlemiş olduğu 65-70 gibi rakamlarda belki o bazda bir artış olmayacak ama çok cüzi bir artış olabilir yani bununla ilgili.
1: Peki şunu da merak ettim. Bir bilginiz var mı bilmiyorum oran olarak ama Kayseri'de en çok evcil hayvan hangisi besleniyor? Kedi mi köpek mi?
0: Oran olarak şöyle söyleyeyim tabii kedi daha çok evlerde beslenen. Onun haricinde tabii köpekler geliyor ama köpeklerde de küçük ırklı köpekler. Öbür türlü hani K9 olsun kurt köpekleri veya büyük ırklı kangallar daha çok böyle hani bahçeli veya işte villa tarzı gibi veya çiftlik evi tarzı gibi olan yerlerde. Çünkü hani onlara evin içerisinde de veya bir apartmanda tutmak zor ama daha küçük ırklı işte Pomeranian olsun diğer köpeklerimizi evde besleyebiliyoruz. Onlar daha yaygın ama kedi popülasyonu herhalde 3-4 kat daha fazladır yani.
1: Evet. Bu kez son sorum K9
0: Evet.
1: deyince geldi aklıma. Polis köpeklerinin bakımı onlara mı ait yoksa bir görevli hekim var mı?
0: Tabii orada görevli hekim de var. Eğitimi şimdi orada eğitimi veren hekim arkadaş personelimiz ayrıdır orada. O eğitiminden, bakımından, her şeyinden sorumludur. İtaati şunu bunu işte veya aramasıyla ilgili işte bomba mayın neyse. Onun haricinde tabii bakımıyla da sağlığıyla da ilgilenen bir hekim arkadaşımız vardır. Bazen nadir durumlarda da kamudan veya işte üniversiteden veya özel kliniklerden acil durumlarda faydalanırlar ama genelde orada sabit bir şeyimiz vardır. Çünkü o köpeklerimiz de aslında bizim için çok önemli. Depremde biz onların çok şeyini gördük.
1: Kesinlikle. Evet, teşekkür ediyorum
0: Ben
1: davetimi
0: teşekkür
1: kırmadığınız için.
0: ediyorum.
1: Sondu bu sefer.
0: Sağ olun.
1: Eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alıp toparlayabiliriz.
0: Ben çok memnun oldum. Özellikle sizlere böylesi bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gayet de güzel, hoş bir program oldu bence. Bir dahaki programda görüşürüz inşallah
1: Teşekkür
0: diyeyim.
1: ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Radyo Radar Hava Durumu.
4: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın az bulutlu veya açık, öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin güney ve güneydoğu çevrelerinin aralıklı hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 25, gece saatlerinde ise en düşük 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışlı Özvatan 22, Bünyan İncesu Pınarbaşı Sarıoğlan 23, Felaye Sarız Tomarza Yahyalı 24, Develi Yeşilhisar 25 derece, çevre illerde Yozgat Nevşehir 23, Sivas Kırşehir 25, Niğde 26, büyük şehirlerde Ankara ve İstanbul 25, İzmir 28 derece olacak.
3: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Doymayan kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Mensu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında, kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekici ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajında, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir," dedi. Bakan Çiftçi, sokak çeteleri, yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Çiftçi, bu yılın ilk 9 ayında 736 kişinin yurt dışından iadesini sağladı. Bu kişiler, Türkiye'de suç işleyen, yurt dışına kaçan ve orada elimizden kurtulacaklarını sanan kişilerdi, açıklamasında bulundu. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi, AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 9 maddeden oluşan teklif, fonların tasfiyesi ve hak sahiplerine yapılacak ödemelerin çerçevesini belirliyor. Sürece ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Fon Koordinasyonu Kurulu'nun 4. toplantısında olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar, 1 milyon liraya kadar yapılması planlanan ara ödemelerin teknik detayları ve faiz kazançların iadesine yönelik kurumlar arası eşgüdüm çalışmaları masaya yatırıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet cephesinden gelen iddialara sert tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel yalan ve iftira siyaseti yapıyor, bu iş artık haddini aşmıştır. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir," ifadelerini kullanarak vatandaşın hakkını gasp edenlerin bedelini ödeyeceğini söyledi. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla yürütülen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden onu tutuklanarak cezaevine gönderildi. 120 milyar lirası Cebeci hafriyat sahasından olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanan firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Sanlının Türkiye'ye iade işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Dijital dünyayı ve aileleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Sosyal ağ sağlayıcı tarafından çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve yaş doğrulamaya ilişkin yönetmelik kapsamında 1 Kasım'dan itibaren sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet vermeyecek, yaş doğrulama sistemleri zorunlu hale gelecek.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Celaleddin Karatay'ı konu alıyoruz. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının en büyük devlet adamlarından biri olarak öne çıkan Celaleddin Karatay, aslen Anadolulu Hristiyan bir Türk ailesinden geldiği ihtimaliyle dikkat çeker. Küçük yaşta Selçuklu Sarayı'na alınan Karatay, burada hem dini hem de ilmi eğitim almış, kısa sürede yetkin bir devlet adamı haline gelmiştir. 1120 yılında tahta çıkan 1. Alaaddin Keykubat döneminde Karatay sarayın taştane emirliğini üstlenmiş ve sultanın 18 yıllık saltanatı boyunca bu görevini hiç bırakmamıştır. Sultan Keykubat 1237 yılında Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'nda zehirlenerek öldürüldüğünde Karatay yanında bulunmuş ve yaşananların tanığı olmuştur. Keykubad'ın yerine geçen 2. Gıyasettin Keyhüsrev, Emir Saadettin Köpeğin yaptığı acımasız tasarruflar yüzünden birçok devlet adamını ortadan kaldırmış, Karatay ise bir köşeye çekilerek hayatta kalmayı başarmıştır. Köpeğin hatalarından rahatsız olan sultan, onu öldürtünce Karatay eski görevini korumakla kalmamış, aynı zamanda Hazine-i Hassaymeli görevini de üstlenmiştir. 1243 yılında Moğollar karşısında Sivas Köse Dağı'da Selçuklu ordusunun bozguna uğraması, Karatay'ın idaresindeki Selçuklu devletini Moğolların bağımlılığı altına sokmuştur. Moğolların Kayseri'ye gelişi şehrin tarihindeki en büyük zulümlerinden birini getirmiştir. Bu dönemde Karatay, Keykubat zamanında başlattığı Kayseri'deki Karatay Hanı'nı tamamlayarak hem şehre hem de tüccarlara hizmet etmiştir. 1245 yılında genç yaşta ölen 2. Keyhüsrev'in ardında bıraktığı 3 çocuk Selçuklu tahtını tartışmalı hale getirmiştir. Karatay bu karışıklığı önlemek için saltanat naipliğine getirilmiş ve 3 kardeşin birlikte sultan olmalarını sağlayarak tarihte ilk defa üçlü saltanatın gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Atabey olarak sultanların danışmanı konumunda bulunmuş, sık sık Moğolların müdahalelerine karşı dengeyi sağlamıştır. Moğol Hanı Mengü Han tarafından Kayseri'ye gönderilen elçilerle 2. İzzettin Keykavus'u Orta Asya'ya göndermekle görevlendirilen Karatay, sultanın güvenle yolculuk etmesini sağlamıştır. 1254 yılında Karatay'ın vefatı Kayseri'de derin bir boşluk yaratmış, Keykavus Moğol elçilerinden özür dileyip geri dönmüştür. Karatay'ın naaşı tahnit edilerek Konya'daki medresesindeki türbesine nakledilmiştir, Kayseri'deki Kervan Sarayı'na izafe edilen türbede ise bazı organlarının bırakıldığı rivayet edilmektedir. Celaleddin Karatay hayatı boyunca dindarlığı ve hayırseverliğiyle tanınmış, geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, her türlü maddi zevkten sakınır, Müslüman, gayrimüslim ayrımı gözetmeden herkese yardım ederdi. Konya'daki medresesinde sık sık Mevlana ile görüşmüş, Mevlana da ona büyük saygı göstermiştir. Kayseri'de yaptırdığı hanın bitmiş halini görmek için yola çıktığında eserinden gurur duymasın diye inşaat defterlerini yakmıştır. Devrin kaynakları Karatay'a yeryüzünde Allah'ın velisi diye hitap edilmesini aktarmaktadır. Karatay'ın kardeşleri Kemalettin Rumtaş ve Seyfettin Karasungur'da devlet hizmetinde bulunmuş, kendisinin evladı olmadığı için Kayseri'deki Kervansaray'ın tevliyetini kardeşi Karasungur'un oğullarına bırakmıştır. Ayrıca Konya'daki medresesi ve Antalya'daki bir Darüssülahayı da yaptırıp vakfetmiştir. Tüm bu eserlerin vakfiyeleri günümüze kadar ulaşmıştır ve onun dürüstlüğünü, bilgelik ve devlet adamlığını belgelemektedir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de İz Bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek geçireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz.
4: Bunda velilerimizin hassasiyetini istiyoruz. Çocukta da panik havası oluşuyor.
3: Tabii çocuk acaba bak o biz oluşmuşuz. Kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yakmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için, sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışıp gayreti içerisindeyiz.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, "Adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir," dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radar'ın rotası.
6: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız maneviyatın kalbi Kayseri, Seyit Burhanettin Türbesi. Kayseri sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, derin manevi mirasıyla da öne çıkan bir şehir. Bu mirasın en önemli simgelerinden biri ise şehrin merkezinde yer alan Seyit Burhanettin Türbesi. Hafta sonunu hem huzur dolu hem de anlamlı bir şekilde geçirmek isteyenler için bu türbe, Kayseri'nin ruhunu hissedebileceğiniz en özel duraklardan bir tanesi. Seyit Burhanettin, 13. yüzyılda yaşamış büyük bir mutasavvuf ve alimdir. Aslen Tirmiz'de olan Seyit Burhanettin, ünlü düşünür Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası ve manevi rehberi olarak tanınır. Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Bahaeddin Veled'in vefatının ardından Konya'ya giden Mevlana'yı yetiştiren, ona tasavvuf derinliklerini öğreten kişi de odur. Uzun yıllar Kayseri'de yaşayan ve burada irşat faaliyetlerinde bulunan Seyit Burhanettin, halk arasında Kayseri Evliyası olarak da bilinir. Onun öğretileri sevgi, tevazu ve bilgelik üzerine kuruludur. Türbe, 13. yüzyılda inşa edilmiş olup Selçuklu mimarisinin zarif çizgilerini taşır. Dış cephesindeki kesme taş işçiliği, sade ama etkileyici bir zarafet sergiler. Türbenin bulunduğu Seyit Burhanettin Mezarlığı aynı zamanda Kayseri'nin en eski mezarlıklarından biridir. Türbenin çevresi günümüzde düzenlenmiş olup ziyaretçilerin dua edip huzur bulabileceği sessiz bir ortam sunar. Ziyaretçiler türbeye geldiklerinde sadece tarihi bir mekanı değil, aynı zamanda Kayseri'nin manevi atmosferini de deneyimler. Sessiz avluda dolaşırken rüzgarın taşıdığı huzur ve asırlık taşların arasındaki dinginlik, insanı geçmişle bugün arasında derin bir düşünceye davet eder. Kayseri'ye yolu düşen herkesin mutlaka görmesi gereken bu türbe, hem tasavvufun derinliği hem de şehrin manevi kimliğini yansıtan en önemli yapılardan birisidir. Seyit Burhanettin Türbesi geçmişten bugüne uzanan inanç, bilgelik ve huzurun sessiz bir sembolü olarak Kayseri'nin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Seyit Burhanettin Türbesi'ydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Radyo Radar hava durumu.
7: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin güney ve güneydoğu çevrelerinin aralıklı hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 25, gece saatlerinde ise en düşük 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akışlı Özvatan 22, Bünyan İncesu Pınarbaşı Sarıoğlan 23, Felaye Sarız Tomarza Yahyalı 24, Develi Yeşilisar 25 derece, çevre illerde Yozgat Nevşehir 23, Sivas Kırşehir 25, Niğde 26, büyük şehirlerde Ankara ve İstanbul 25, İzmir 28 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

0: Mola AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mola gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekiciyle tur otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajında, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir," dedi. Bakan Çiftçi, sokak çeteleri, yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Çiftçi, bu yılın ilk 9 ayında 736 kişinin yurt dışından iadesini sağladı. Bu kişiler, Türkiye'de suç işleyen, yurt dışına kaçan ve orada elimizden kurtulacaklarını sanan kişilerdi, açıklamasında bulundu. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi, AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 9 maddeden oluşan teklif, fonların tasfiyesi ve hak sahiplerine yapılacak ödemelerin çerçevesini belirliyor. Sürece ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Fon Koordinasyonu Kurulu'nun 4. toplantısında olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar, 1 milyon liraya kadar yapılması planlanan ara ödemelerin teknik detayları ve faiz kazançların iadesine yönelik kurumlar arası eşgüdüm çalışmaları masaya yatırıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet cephesinden gelen iddialara sert tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel yalan ve iftira siyaseti yapıyor, bu iş artık haddini aşmıştır. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullanarak vatandaşın hakkını gasp edenlerin bedelini ödeyeceğini söyledi. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla yürütülen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 120 milyar lirası Cebeci hafriyat sahasından olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanan firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Sanığının Türkiye'ye iade işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Dijital dünyayı ve aileleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Sosyal ağ sağlayıcı tarafından çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve yaş doğrulamaya ilişkin yönetmelik kapsamında 1 Kasım'dan itibaren sosyal medya platformları 15 yaşına doldurmamış çocuklara hizmet vermeyecek, yaş doğrulama sistemleri zorunlu hale gelecek.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
3: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Yayın tekrarı.
1: Fatma Sadıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim başlıyor.

0: Radyo Radar dinleyicileri, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Hayatımız Eğitim programında ben Fatma Sadıç ile birlikte her cuma günü inşallah eğitime dair geniş geniş bütün konularda birlikte olacağız. Her programımızda farklı bir konuda, eğitimin farklı bir dalında bir eğitimci ile birlikte olacağız. Bugünkü konuğum, ilk eğitimci denince aklıma ilk gelen kişi olan Sayın Haluk Güzel Hocam. Kendisi uzun yıllardır eğitim sektörünün içerisinde gerek öğrenci eğitimleri, gerekse öğretmen eğitimleri, gerekse veli eğitimleri ile şehrimizin vazgeçilmez isimlerinden birisi olmuştur. Bugün de her zamanki naifliği ve kibarlığıyla beni kırmadı ve programımıza konuk oldu. Hoş geldiniz Haluk Hocam.
1: Hoş bulduk efendim. Ben de tüm izleyicileri selamlıyorum. Programınızı kutluyorum ilk program olması sebebiyle. Ve ilk konuk olarak da beni davet etmenizden onur duydum. Umarım çok faydalı programlar çıkaracaksınız. İnsanlara çok ciddi katkılar sunacağınızdan eminim. Hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Biz de sizi konuk etmekten onur duyduk hocam. Eğitim dediğim gibi çok geniş bir konu. Hayatımızın her anında eğitimle baş başayız ve eğitim dediğimiz zaman dediğim gibi pek çok konuya değinebileceğimiz bir yerdeyiz ama bu dilimize pelesenk olan eğitim kelimesi nedir Haluk Hocam? Eğitim ne demektir sevgili hocam? İlk belki buradan başlamak evet. Çok daha doğru olacak diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Aslında hani Türkçemizde eğitim, eğmek kelimesiyle neredeyse ontolojik olarak benzerlikleri var. Hani bir şey eğmek, bir şeye şekil vermek, bir şeyi düzenlemek, tesviye etmek şeklinde akılda kalması için böyle söylüyorum. Aslında bireyin hayatını sürdürebilmesi için gerekli yetkinlikleri, ailenin, toplumun ve ülkelerin ihtiyacını karşılayacak şahsiyetli, karakterli bireyleri yetiştirme sürecine aslında eğitim deniyor. Yani bir toplum için, bir sektör için doğru insan tipini sadece beceri yönünden değil, karakter yönünden de inşa etme süreci diyelim, inşa etmek. Ve aslında neredeyse hani hiç bitmeyecek bir yolculuğu var. Yani evet. Uzun soluklu bir süreç diye tabir edebiliriz.
0: Aslında ben de tam bunu söyleyecektim ama yaklaşımınız çok güzel hocam. Yani hiç böyle düşünmemiştim. Evmekten evet. Eğitim. Hatta evet. Bununla ilgili değil mi? Atasözlerimiz dahi oluşmuş. Ağaç yaşken eğilir aynen. Diye. O kökten geldiğini hiç düşünmemiştim. Aynen. Bu bana çok enteresan geldi ve farklı bir bakış evet. Açısı kazandırdı. Hocam, eğitim neden önemli?
1: Eğitim aslında neden önemli? Belki buna yanıt bulabilmek için insanı biraz tarif etmemiz gerekecek ki bu yapılan kıymetli şeyin değeri daha iyi anlaşılsın. İnsan biyopsikososyal bir varlık olarak değerlendirilir. Bilimsel tanımı budur. Yani bir biyolojik özelliği var, canlılık özellikleri var. Bir sosyal özelliği var, çevresiyle etkileşimleri var. Ve bir de psişesi var, kendi zihin dünyası var. Dolayısıyla böyle bir varlık sadece kendi donanımıyla kaldığında hayatın ihtiyaç duyduğu becerilere yetkinleşemiyor. Yani şöyle söyleyelim, yani bir çiçeği uzun süre sulamadığınızda soluyor olması gibi çünkü onun yapraklarının genişlemesi lazım ki güneşten ışığını alsın, kökler olsun ki oradaki organik mineralleri alsın ve hayatını, canlılığını devam ettirsin. Aslında insan da öyle. İnsanın da beslenmesi aslında eğitim.
0: Evet.
1: Yani onun mineralleri, işte her neyse oksijeni, efendim karbonhidratı, proteini. Çünkü psişe olarak yani kendi zihin dünyasında insan çünkü en çok kendisiyle baş başa kalıyor. Ve yaşadığı durumlara cevap bulmak istiyor. Şimdi eğitim aslında bu yaşadığı bu iç seslerine doğru cevaplar bulması gerekiyor. Çevresiyle bir etkileşim olacak, iş dünyasına girecek, bir aile kuracak, ebeveyn olacak. Bu süreçlerin nasıl doğru yönetileceğini ya da nasıl az hasarlı atlatılacağının bilgisine de ihtiyaç var. Ve kendilik bilgisi dediğimiz, yani bu vücudunu da bu biyolojisini de nasıl yönetebileceğini edinmesi gerekiyor. Dolayısıyla neden önemli? İnsan olmanın başka bir yolu yok. Yani insan kalmak, insan olarak devam etmek ve ihtiyaç duyulan süreçlerde kendisini besleyecek düzenekleri inşa etmek gerekiyor.
0: Evet hocam. Aslında sizin bu söylediklerinizden mesela benim kafamda şöyle bir şey oluştu. Biz burada tabii ki insan eğitimine, insanın sosyal bir varlık olmasından dolayı hayatını bu sosyal illik içerisinde sürdürebilmesi için ihtiyacı duyduğu şeylere eğitim ismini veriyoruz ama aslında eğitim insanın temas ettiği diğer canlılar içerisinde her söz konusu şey, her değil şey. Mi?
1: O sosyalliğin içine ona giriyor. Tabiat giriyor, doğa giriyor. Efendime söyleyeyim, yapraklar, yıldızlar, yani her şey buna dair yani.
0: Aslında insan hem kendini eğitmeye, hem etrafını eğitmeye, hatta hayatına eşlik eden o canlıları dahi değil mi? Köpeğine iyi eğitim verdirmiş, kedisine iyi eğitim verdirmiş. Demek ki aslında eğitim canlılığa dair bir şey. Canlılığa eşlik eden bir şey. Canlı olan her şeyin bulunduğu ortama uyum sağlayabilmesi, orayla oraya eşlik edebilmesi, doğru bir şekilde eşlik edebilmesi için eğitime ihtiyacı var diye ben sizin söylediklerinizden bir sonuç çıkarttım.
1: Siz daha güzel özetlemiş.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Peki hocam, eğitim ne zaman başlar? Eğitim ne zaman biter? Ya da eğitim biter mi hocam?
1: Eyvallah. Yani insan hayatta olduğu müddetçe, hatta hayatı doğumla beraber belki ilişkilendirirsek, doğmadan önce başlayan bir süreç. Yani bebek anne rahmine düştüğü andan itibaren serüveni başlamıştır. İşte ölene kadar o aralıkta eğitim o kişinin artık konusudur ve önceliğidir. Bu zaman zaman ihtiyaçlar farklılaşabilir, azalabilir, artabilir ama bitimsiz ve hiç durmadan bisikletin pedalını çevirmek gibi sürekli devam etme zorunluluğunu da kendi içinde barındıran bir şey. Yani hani bu şöyle bir keyfi de bir durum değil. Yani eğitim almalı mıyız? Almasak da olur mu? Bu almasak da olabilen bir şey değil. Eğitimi hani sadece okullardan alacağımız diplomayla sınırlamaksızın bunu söylüyorum. Çünkü bir annenin çocuğunu yetiştirirken, hatta belki bu tabir meramımızı daha iyi anlatır. Türkçe'de çok güzel, sevdiğim bir kelime. Aslında bir ebeveynin, annenin, babanın çocuğunu yetiştirmesi aslında. Yani neye göre yetiştiriyor? İşte öz bakımı için yetiştiriyor, kardeşleriyle olan ilişkiler için yetiştiriyor, işte beslenmesiyle ilgili onu doğru bir şekilde bilinçlendiriyor, çevreyle ilgili, büyüğünü, küçüğünü, yaşlıyı, efendim işte otobüste hamile bir bayana yer vermeye, her şey buna dair. Ya da biraz önce bahsettiğiniz yolda gördüğü bir kediyi, köpeğe de eziyet etmemeyi, bu ebeveynlerden öğrenecek bu. Daha okula gitmeden başlıyor. Bu anlamda da hayatı var olduğu müddetçe, nefes aldığı müddetçe, hatta şöyle söyleyeyim, insanın her zaman çok güzel günleri olmuyor. Bazen ağır imtihanlardan geçebiliyor. Çok sıkıntılı süreçlerden geçebiliyor. Kesinlikle. Tam da o sıkıntılı süreçleri doğru yönetmek için öncesinde hazırlık yapılması gereken bir şey. Hani düşman geldiğinde, hadi savaşalım dediğinde sizin bir hazırlığınız yoksa kesinlikle yenilirsiniz. Bizim de imtihanlarımız çat kapı geldiğinde, ki öyle gelir. Yani öyle gelir, çat kapı gelir. Geldiğinde insan buna hazırlıklı olmalı. Çünkü insanın da yaşam kalitesi, hayat kalitesi ne yaşadığından daha ziyade yaşadığı şeyleri nasıl kabullendiği, nasıl yönettiği, nasıl değerlendirdiği ve yorumladığı ile ilişkili. O zaman eğitim kişinin bu dünyada huzurlu mu, huzursuz mu, mutlu mu, mutsuz mu olacağını da belirleyen bir şey. Sadece bu bir ekmek, aş, işte bir kariyer, bir diploma bir efendim gelir kapısı olarak değil. Çünkü yapılan binlerce böyle araştırmalar var. Eğitimli insanlar tırnak içerisinde karşılaşacağı olaylar karşısında nasıl reaksiyon göstereceklerini, nasıl tepki vereceklerini doğru öğrenmiş insanların huzurunun ve mutluluğunun daha iyi olduğunu belirlenmiş.
0: Hazırlık bir nevi.
1: Tabii, hayata hazırlık. Hayata hazırlık. Yani şimdi çocuk hani ilkokula başlıyor, hani sözüm ona eğitim öğretim yılları öyle başlar. Hani okuma yazma, niye ileride işte oğluna kızına mektup yazacaksa ya buna ihtiyaç var, ya da bilgisayar kullanacaksa buna ihtiyaç var, bir yere dilekçe verecekse, dikkat ederseniz hayatı boyunca yaşayacağı birçok şeyin ön hazırlığını, antrenmanlarını buralarda yapıyorlar. İşte bunun ilk yeri aile, anne, baba, kardeş, abi, abla, ardından okul. Tabii yetmiyor, medya bunu etkiliyor, kültür bunu etkiliyor, çevre bunu etkiliyor, artı ya da eksi yönde yani. Ve topluma biz bir şey sunuyoruz, bir birey ortaya koyuyoruz. Bu ortaya koyduğumuz birey sahip olduğu idrak ve beceriler nispetinde karşılaştığı durumların üstesinden geliyor ya da gelemiyor. O yüzden çok kıymetli, çünkü o birey, insan çok kıymetli, çok değerli. Biz belki bunu çok iyi fark edemiyoruz. Yani insan hayatı çok ucuzlayınca belki bunun kıymeti de ortadan kalkıyor ama insanın kıymetli bir hayatı var. Kıymetli bir hayatın da kıymetli bir şekilde inşa edilmesi gerekiyor.
0: Evet. Aslında hocam bu söylemlerimizden şunu da çıkarıyoruz. İnsan hem eğitilen, hayatının belirli dönemlerinden itibaren de eğiten. Hı hı. Yani bir insanın aslında bir eğitimciyim demesi için ya da o eğitimci damgasını yemesi için belirli süreçlerden geçmesine de gerek kalmıyor. Farkında olmadan da eğitimci pozisyonuna geçebiliyor, değil mi? Hı hı. Yani bir anne baba olduğunuzda otomatik olarak aslında eğitimci misyonu da size yükleniyor. Ama anne baba olduğunuzda hala hayatın içerisinde eğitim alan da bir birey olmaya devam ediyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla da belki küçük yaşlarda sadece eğitim alan pozisyonundayken ilerleyen zamanlarda o kazandığınız becerilerle başka insanlar için eğitimci pozisyonuna da geçebiliyorsunuz. Yani aslında şöyle bir şey var. Demek ki hayatla ilgili bir duruş, bir beceri kazanan bireyler bunu başkalarına aktarma yönünde bilinçli ya da bilinçsiz, ki biliyorsunuz hani artık günümüzde anne babalara eğitimci olun derken şunu söylüyorlar: örnek olun.
1: Aynen.
0: Farkında olmadan ya da farkında olarak insanlara örnek olduğumuzda da aslında birer eğitimci kimliğimizi bürünmüş oluyoruz. Şöyle de diyebiliriz. Hani ben burada mesela bu konuşmadan şunu da çıkarıyorum. Aslında farkında olmadan eğitime maruz kalıyoruz hayatın içerisinde. Bilinçli aldığımız eğitimlerin dışında bilinçsiz olarak da karşımıza çıkan insanların eğilimlerinden, davranışlarından kendimize bir süreç oluşturduğumuzda da bir eğitim alıyoruz. O zaman her eğitim iyi bir eğitim midir sorusu da kafamıza takılıyor.
1: Evet.
0: Ve bir birey buna nasıl karar verebilir? Yani içerisinden geçtiği, farkında olarak ya da olmayarak geçtiği eğitim sürecinin kendisine faydalı mı, zararlı mı olduğunu nasıl ayırt edebilir?
1: Evet, çok güzel, çok teşekkür ediyorum. İşte o yüzden anne babalara veli deniyor. Veli, çocuklar belli bir yaşa gelene kadar, hani reşit dediğimiz akıl bali olma çağına kadar anne ve babalar onlar için bir velidir. Veli, ayak izine basılan insan demektir.
0: Ne demektir hocam?
1: Ayak izine basılan insan demek. Çok yani kimin güzel. İzini takip ettiğin kişiye veli deniyor.
0: Anladım.
1: Şimdi bu şu, yani siz bir karlı kışlı bir yolda gidiyorsunuz. Şimdi anne baba hani önden yolu biliyordur, bir tecrübesi vardır. Çocuk da yeni bir yol açmaya kalktığında yani o olmuyor. Yani o daha eziyetli, meşakkatli olacaktır. Annenin babanın izine bastığında, biraz önce bahsettiğiniz o rol model olma aslında, Onun izine bastığında daha az zahmetle atlatabiliyor. Ama belli bir yaştan sonra artık o da oradan gide gele, ha bu yol işte nerede bataklık var, nerede çukur var, bunları mutlaka ediniyor artık.
0: Ya da şuradan da gidilebiliyor.
1: Ya da buradan da gidilebiliyor, alternatifler üretebiliyor. Daha önce annesinin babasının keşfetmediği şeyleri de keşfedebiliyor. Ama bu bir izi takip etmeden asla bu mümkün olmuyor. Dolayısıyla bizden önceki tecrübeli insanların ayak izini takip etmekle başlamak, bir çeşit tırnak içerisinde taklitle başlayan, daha sonra kişinin kendi bireyselliğinin, yetkinliğinin, karakterini ve şahsiyetinin oturmasına bağlı olarak ustalaşması. Bir Japon atasözü diyor ki, sizden daha iyi bir çırak yetiştiremiyorsanız siz usta değilsiniz der.
0: Çok güzel.
1: Yani ustalığın mihenk taşını çok güzel belirlemiş. Kendinden daha iyi birilerini yetiştirmek. Yani bizi geçmeleri için o insanlara tırnak içerisinde yol açarız. İşte bu anne baba olur, öğretmen olur, aklı başında herkes olur. Neden aklı başında tabirini çiziyorum? Bahsettiğiniz gibi maruz kaldığımızda bir sürü süreç var. Eğitimin içinde gizli olarak şu vardır. Hani eğmek derken bilinçli bir eğmeyi kastetmiştik. İstendik bir davranış. Yani o kişiden o eylem ya da davranış sadır olduğunda, ortaya çıktığında bundan kimsenin ve kendisinin zarar görmemesi gerekiyor. Kendisinin ya da başkasının zarar gördüğü şeye biz eğitim demiyoruz.
0: O zaman aslında benim kullandığım ifade boşa düşmüş oluyor.
1: Evet.
0: Yani kötü eğitim diye bir şey yoktur.
1: Olmuyor. Eğitim kötü pozitif bir şeydir. Aynen. Hani iyilik nasılsa, iyilik hani kötü iyilik diye bir şey kullanmayız biz.
0: Evet.
1: Bu pozitif bir şeydir. Ya da işte annenin şefkati. Annenin şefkati, kötü şefkat diye bunu kullanmak zorunda hissetmeyiz.
0: Evet.
1: Bunun gibi aslında pozitif bir mana yüklenmiştir ontolojik olarak. Diğer bahse konu olan sizin zikretmeye çalıştığınız şey aslında biraz öğrenmeyle ilgili. Yani insanlar iyi ya da kötüyü öğrenebilirler ama eğitim hep pozitif ve müsbet olmak durumundadır.
0: Evet, yani biz eğitim alıyorsak bu bizi pozitif yönde katkı sağlıyorsa eğitim alıyoruzdur.
1: Evet.
0: Aksi bir şey varsa orada eğitimden bahsedilemez diyoruz.
1: Annenin kötü şefkati diyemediğimiz gibi. Yani şefkat din içinde kötü olmaz yani. Kötüyüz de ona şefkat demiyoruz zaten.
0: Anladım. Zaten öğretimle ilgili de bahsedeceğiz inşallah birazdan hocam. Hocam eğitimin insan karakterinin üzerine etkisi elbette vardır ama bu etki kayda değer bir etki midir? Aslında sormak istediğim şey şu. Biliyorsunuz insanlar doğduklarından itibaren bir kişisel farklılıklarıyla, karakterleriyle birlikte doğarlar. Hani şey tabir edilir halk dilinde, kumaşı güzel insan, kumaşı kötü insan, ahlakı düzgün insan diye tabirler kullanılır. Yani kısa yoldan şöyle sorayım. Hani kumaşı kötü dediğimiz, ahlakı bozuk dediğimiz insanların ya da karakter olarak hani böyle bu tarafa yatkın diye tanımladığımız insanların eğitimle karakteri, yapısı düzeltilebilir mi? Yoksa ya da ne kadar düzeltilebilir? Yatkınlıkları pozitife doğru ivmelendirilebilir mi? Bunu sormak istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Aslında her doğan canlı çok masumdur. Ve suçsuz günahsızdır. Yani yeni doğan bir bebeği biz şimdi hangi kötü vasıfla vasıflandırabiliriz ki? Hayır. Ama içine doğduğu toplum, yetiştiği çevre, annenin babanın tavır tutumları vesaire vesaire bu çocuğa aslında şahsiyetini, karakterini kazandıran süreçlerden geçtiği için böyle oluyor. Yani bu doğduğunda evet şu mizaç dediğimiz bir şey var mı?
0: Evet.
1: Var. Mizaç
0: evet.
1: Var. Sert mizaç, yumuşak mizaç.
0: Belki ben onu ifade etmeye çalışıyorum.
1: Bunlar var ama şimdi sert bir mizacın ihtiyaç duyulduğu yerler vardır. Yumuşak mizacın olduğu şimdi bir anaokulu öğretmenliğinde yumuşak mizaç gereklidir. Mizaçlar kötü olmaz. Mizaçlar doğru kanalize etmek için topluma bahşedilmiş güzel bir nimettir. Ya da siz bir komando yapacaksanız yani onun mizacına uygun insanlar vardır. Ya da işte bir sanatkar, el işi uzmanı, pilot yani içinde yaşadığımız toplumdaki tüm mesleklerin perde arkasında bir mizaç mutlaka vardır ve olmalı. Bunun üstüne hatta biz belki buradan bir sosyal sorumluluk gereği ebeveynlere belki hani buradan bir tavsiye çocuklarınızın mizaçlarına uygun meslekler edinmelerine. Şimdi mizacına uygun olmayan bir mesleği seçmesini zorladığımızda hani siz de öğretmensiniz yıllardır karşılaşmışsınızdır. Anne baba çocuğunun doktor olmasını istiyor ama çocuk diyor ki ben kan görmekten yani nefret ederim diyor, yapamam diyor. Şimdi bu çocuğun mizacı bu. Onu burada zorlayamayız ama onu daha naif, daha kendi bünyesine uygun işlere kanalize edilebilir. Dolayısıyla mizaçlara uygun eğitim vermek, yani onu o alanda yetkinleştirmek, eğitmek toplumun ihtiyaç duyduğu bir şey. Ve çoğu kez belki birçok ülke insan kaynağını böylece heder ediyor. Yani nasıl ki cebinizdeki bütçeyi ailenizin ihtiyaçlarına göre doğru kullanırsınız. Yani tüm maaşınızı sadece bir kişinin kıyafetini harcamadığınız gibi onu o evin ihtiyaçlarına göre karşılarsınız. Türkiye'de yaklaşık her yıl 1 milyon çocuk doğuyor. Ve 1 milyon farklı, parmak izi kadar farklı

0: Bunlara döner. Alışkanlıklarınıza dikkat edin. Bunlar karakteriniz olur. Karakterinize dikkat edin, kaderiniz olur diyor. Yani ben bunu niye yaşıyorum dediğiniz şeyin aslında bütün ön adımlarını siz ata ata geldiniz. İşte nefret tohumları ekilen bir düşünce sisteminin içinde olduğu bir aile ortamındaysanız, nefret yani düşmanlıklarla dolu bir şey sizin öyle davranmanızı ve öyle davrana davrana alışkanlık haline getiriyorsunuz. Alışkanlıklarınız yanlış ya da doğru kazanılabilir. O yanlış alışkanlıkları savunmaya başladığınızda bu artık karaktere dönüyor. Aslında bu da bilinçli ve istemli yapılıyor açıkçası. İşte ebeveyn ya da okullar bunları fark ettiğinde bir sonraki adıma geçmeden bunları yakalayabilmek marifet. Buralara rehberlik edebilmek marifet ki insan kelimesinin kökünde enteresan bir anlam gizli. İnsan iki kökten geldiği kabul edilir. Bir nisyan kelimesi, çabuk unutan, unutmaya meyilli demek. İkincisi de bulunduğu kabın şeklini alan, hatta Enes ismi de oradan gelir, buradan türer. Ünsiyet peyda etmek. Yani insan aslında eğmeye, bükmeye çok meyilli. Ben buna, bu görüşe çok katılıyorum. İnsan yani düzelmeyecek hiçbir insan yoktur. Ama hiçbir insan yoktur. Onu hangi süreçlere tabi tuttuğunuza bakın. Diğer türlü bir sürece girdiğinde, hani tabirimi mazur görün, şeytandan melek çıkıyor, melekten şeytan çıkabiliyor yani. Bu tamamen hangi yolda yürüttüğünüzle ilgili. Dolayısıyla hani topu taca atma şansımız kalmıyor. Ya bu çocuk demek yani doğuştan böyleymiş, kaderi böyleymiş, öyle değil. Topu burada taca atma şansımız asla yok. Sorumluluklarımız var. Sorumluluklarımız var.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Aslında belki de eğitimin çeşitleriyle de alakalı bir yere girmiş olduk bu yönde. Mesela mesleki eğitimden bahsettiniz. Hayatta belki hangi eğitimin daha önemli olduğuna doğru karar vermeye ihtiyacımız var ülkece. Yani biz her bir çocuğumuzun eğitiminin mesleki yönde ilerlemesini sağlarken tırnak içinde az önce söylediğiniz gibi mizaçlarına rağmen yapıyoruz bunu. Dolayısıyla da bunu sağlarken insan olmakla ilgili esas süreçleri atladığımız için ve belki de karakter eğitimiyle ilgili biraz önce üzerinde durduğumuz gibi karakter eğitimiyle ilgili süreçleri atladığımız için aslında şu anda belki de ülkece böyle her gün içimizi yakan haberleri okuyoruz. Yani belki eğitimi konuşurken, eğitim verirken hangisini önceleyeceğimizi bilmekle ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz diye düşünüyorum. Yani aslında bunu ben size bir soru olarak soracak olursam, sizce bir insanın hayatı boyunca alması gereken en önemli eğitim nedir hocam?
0: Çok güzel, teşekkür ediyorum. Aslında siz konuya girerken özetlediğiniz kısımda ipuçları var. Şimdi insan hayatında acil ve önemli diye iki tane temel kavram var.
1: Acil ve
0: acil
1: önemli.
0: Ve önemli. Bazen işlerimizi planlarken acille önemliyi karıştırdığımızda zaman yönetimini iyi yapamayız.
1: Hocam çok güzel bir şey bu ya. Yani şu söylediğiniz şey mesela söylediğiniz anda benim kafamda da bir karmaşa olduğunu fark ettim.
0: Evet.
1: Acil ve önemli.
0: Bunu insan zihninde doğru yerlere koyamadığında hep kaotik yaşar. Acilin yerini önemli alır, önemlinin yerini acil alır ve zamanı yetiştiremediğini düşünür. İşler hep birbirine karışır. İnsan bir dur diyecek. Evet, bir listeleyelim. Ne önemli? İşte çocuklarıma bazı zaman ayırmam önemli, evet. İşte falan önemli, filan önemli. Ama şu anda da işte kapı çalıyor ve bir bakmam lazım. Bu acil. Şimdi acil işlerimiz hayatımın içinde sık başımıza geldiğinde bunlar önemli olduğu için değil, o anda görülüp bitirilir o işler. Ama asli işlerimize geri döneriz. İnsanların da yaşamları boyunca önemli işleri kesinlikle olacak. Kendini yetiştirmesi gibi, kendisini donatması gibi, bu başlığı açtım mıydı aylar sürebilir burası. Bu girmiyorum. Bir de gündelik işlerinde acil işleri mutlaka olur.

0: olacaktır. Aslında Sokrat şunu söylüyor bize, 2500 yıl önce bunu söylemiş. Milattan önce 500 aşağı yukarı yaşadığında. Mesela der ki, söylediği söz tabi tevile ve tefsire de muhtaç. Diyor ki, çocuklarınıza siz susmayı öğretin, konuşmayı ne de olsa öğrenecekler. Aslında bu hani suskun, puskun, pısırık, içe kapanık bunu demiyor. Yani susma becerisi, dinleyebilme becerisi, takip etme ve izleyebilme becerisi kadar insanda daha önemli, acil demiyorum, daha önemli bir beceriye ben şahit olmadım. Bana deseler ki hocam siz bir eğitimci olarak Türkiye'de tek bir şey değiştirme şansınız olsaydı,
1: çok güzel,
0: bunu ben hani okullarda hani müfredat değil de bir öğretim programı olarak değil de bir tavır ve tutum programı olarak, ki eğitim aslında %90 tavır ve tutum işidir. Takip etmeyi, izlemeyi, gözlem yapmayı, hani hepsini bir isimle eğer isimlendirebilirsek, müşahede etmeyi, şahit olmayı becerisini, bu yetkinliği birinci sıraya koydum, önemli olurdu. Tabii ki o anlık acil, acil, acil diyebileceğimiz başka şeyler de olurdu ama bunun yerine asla geçmiyor. Dolayısıyla hani sorduğunuz soruya bilmiyorum ne kadar cevap oldu ama dinleme, çünkü takip edebilmeniz için insan zihni aynı kategoriye ait aynı şeyi, aynı iki şeyi aynı anda yapamıyor. Yani siz konuşurken dinleme şansım yok. Şimdi hani boğazda soluk borusuyla yemek borusunun arasında küçük bir kapakçık vardır. Yutkunurken nefes borunuz kapanır, yutkunduktan sonra soluk borunuz açılır, yemek borusu kapanır. Tam da dinleme ile konuşma arasında tabiri caizse zihnimizde böyle bir kapakçık var. Siz konuştuğunuzda dinle kulağınız kapanır, kulağınızı başladığınızda dilinizin kapanması lazım. Sıklıkla şunu fark ediyorum. İnsanoğlu günlük 63 bin düşünce üretiyor ve pervane hızında dönüyor. O kadar çok şey aslında hani camlar, kapılar açık, orada ceyran yapar ya, düşünce cereyanına kapılıyoruz. Onları da bizler düşünce zannediyoruz. Onları durdurup kontrol edemediğimiz için asli ihtiyaçlarımıza zaman ayıramıyoruz. Çünkü bu acil hep bizim gündemimizi meşgul ediyor. Evet, şimdi bakın, Türkçemizde biz şunu kullanırız. Yeni nesil belki kullanmıyor. Bir konuya vakıf olmak deriz, değil mi?
1: Evet.
0: Vakıf olmak. Aslında ne? Hem bir konuda uzmanlaşmak, çok derinliğine bilmek, ustalaşmak. Değil mi? Bu anlamda kullanırız. Şimdi vakıf kelimesi Osmanlıca'da sıkça kullanılırdı. Arapçadan dilimize geçmiş. Vakıf, vakve aynı kökten gelir, durmak demek. İngilizce'de de anlamak kelimesi understand, orada durmak, ayakta durmak. Bak, fiil yok, hareket yok, koşmak yok. İnsan durabildiğinde öğrenebiliyor ve anlayabiliyor. Koştur, koşturun içinde yapamazsınız. Çocuğunuz iyi bir tırnak içinde hem akademik başarısı iyi olsun, hem falan falan başarısı iyi mi olsun? Çocuğunuza sakinleşmeyi ve durabilme becerisini geliştirin. Oradaki bu ihtiyaç, oradaki bu yetkinlik geliştikçe diğer yerlerdeki yetkinliklerin de geliştiğini göreceksiniz. Bugün fast bir toplumda yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Aslında o masum ve güzel gençlerimizin, o maruz kalmak dediniz ya, güzel şeylere maruz kalsa bile İçindeki hız ve sürat yüzünden orası berhava oluyor. Es geçiyorlar.
1: Fark etmiyorlar.
0: O yüzden hızdan uzak kalabilmek, durmak, bekleyebilmek, takip edebilmek. Ben bunu çok önemsiyorum. Kendinize acıyorsanız, kendinize merhamet ediyorsanız, çocuklarınıza merhamet ediyorsanız, hangi işe bakın, trafik kazalarının %90'ı bu muhtemelen hızdan, bundan kaynaklanıyor. Ya da çok böyle hani hızlı insanlar vardır. Bu sadece hani bir alışkanlık olarak da kalmış olabilir. Kısmen mizaca bağlı taraflar da vardır ama eğitilemez asla değil. İnsanlar hani hız felakettir diyoruz ya, aslında her yerde öyle. Yavaşlayabilmek kadar güzel bir nimet yok. Bir kitap önerisi, Kemal Sayar'ın Yavaşla diye müstakil bir kitabı var. İzleyiciler, ilgililer okuyorsa memnun olur.
1: Hazırda kitap var o gündemde. Var. Bir kez daha söyleyelim hocam.
0: Kemal Sayar'ın Yavaşla.
1: Yavaşla.
0: Kitabın konusu bu. Yani hani bir program yapılsa sadece yavaşlamanın bize kattığı katma değerleri, o iyilikleri konuşabilsek. Yani bir şey öğretmenin süratine ve hızlıcılığına düşmeden. Bazen bize öğrenci geliyor, hocam sınavlarda zamanımı yetiştiremiyorum, ne yapmalıyım? Şimdi bizden ne bekliyor, işte şu testi şöyle çöz, şunu şu zaman ayır.
1: Teknik yöntem istiyor.
0: Bakıyorum ki bunu söylerken ki tutumu da zaten acelece. Diyorum ki yavrum sakinleş, yavaşla. Önce ilişkiyi kuramıyor, nasıl yani diyor. Ben zaten diyor zaman sorunum var, nasıl yavaşlayacağım?
1: Sen bana yavaşla diyorsun. Ben yetişemiyorum.
0: Aslında yavaşlayabildiğinde asıl ihtiyaç duyduğu
1: hıza, o zaman
0: beceriyi geliştirecek. Beceri gelişince zaten o dediği sorun ortadan kalkacak.
1: Sizin şey söylediğiniz geldi hocam. Sizinle biliyorsunuz ben her fırsat bulduğumda
0: eyvallah,
1: muhabbet ediyorum. Benim için akil bir insansınız. Her konuda fikirleriniz benim için önemli. Bunu anlatırken aklıma sizinle bir sohbetimiz geldi. Demiştiniz ki usta şoför kimdir biliyor musunuz Fatma hocam demiştiniz. Kimdir hocam demiştim. Siz de demiştiniz ki usta şoför arabayı yavaş kullanabilen şofördür demiştiniz. Ve ben kendimi sizin söyleminizle ifade ediyorum. Usta şoför olarak tanımlardım ama baktım ki ben aslında usta şoför değilmişim. Çünkü arabayı yavaşlattığımda arabayı kullanamadığımı fark ettim demiştiniz. Tam da bu söylediklerinizin üzerine geldi galiba bu.
0: Evet. Yavaşlayabilmek her işte ustalaşmanın birinci adımı. Şunu karıştırıyor. Hızlı ile seri olmayı karıştırıyoruz.
1: Çok güzel
0: seri
1: kavramlar.
0: Seri olmak küçük aralıklarda yetkinleşip diğer küçük aralıklarda da yetkinleştikten sonra bir organizasyon içerisinde yapmaya serilik diyoruz. Hiçbir alanda yetkinleşmemiş bunların çorba edilmesine hız ve sürat diyoruz. Bizim bununla işimiz yok. Yani evet, ustalaşmanın nihayetinde seri olmak, bir çırpıda yapabilmek vardır ama bu da yavaşlamayla mümkündür.
1: Evet. Şimdi hocam konuşmalarımızın içerisinde şunu fark ettik ki zaten de günlük hayatımızın içerisinde de böyle bir ikili şekilde bu kelimeyi ifade ediyoruz. Eğitim, öğretim yılı diyoruz.
0: Evet.
1: Yani eğitim ve öğretim birbirinden ayrılamaz bir hale gelmiş gibi, iç içe geçmiş gibi. Birlikte kullanıyoruz ama aynılar mı, farklılar mı, ortak yönleri var mı? Bununla ilgili bu konuya çok vakıf değiliz hocam.
0: Eyvallah.
1: Bu konulara çok vakıf değiliz. Benim şimdi size sormak istediğim noktalardan birisi de bu. Hocam, eğitimle öğretimin farkı nedir? Ortak noktaları nedir? Neden bu iki kelime sürekli yan yana kullanılır? Birbirinden ayrılabilir mi? Ayrılırsa ne olur? Böyle genişçe bir soru.
0: Eyvallah. Tabii bu da saatler alabilecek bir mevzu. Yani böyle çok da hani öyle hap bilgi gibi hemen bir şey söyleyip zihinleri
1: öğrenen,
0: hani öyle çok bulandırmayı da doğru bulmuyorum. Şimdi bahsettiğiniz gibi, yani eğitim, öğretim biraz et tırnak gibi birbirine kaynaşmış. Bu yanlış bir tabir değil. Şimdi aslında öğrenmek, biraz önce bahsettiğimiz ki bireyin kendi gelişimi için, toplum için gerekli olabilecek, dış dünyada tanımamız gerekecek malzemeler, materyaller ve ilişkiler var. Mesela siz kimya öğretmeni olarak, yani çevremizde bulunan her şeyin bir atomdan, bir elementten meydana geldiğini ve bunların ilişkilerini, bunların özelliklerini bilerek hangi ilişkilere girebilirler, bunları fark ettirmek ve bunlar bu belli yasalarla belirlenmiş işler bir müfredat oluşturur. Evet, bu harika bir şey. Çünkü malzeme bilgisi bilmeden malzeme mühendisi olalım alırsınız. Ya da işte marangozluğunuzu ustaca yapamazsınız. O malzeme bilgisinin burada çok önemli bir şey var. Bunlar aslında bizim biraz böyle teknik işlere giriyor. Teknolojik işlere, bilimsel demiyorum. Bilim çok hızlı değişebilir. Bilim bugün söylediğini farklı bir zamanda, farklı bir keşifle reddedebilir ki bilimin içinde bu vardır. Ama teknik, teknoloji insanlığın tüm müktesebatının toplamıdır. Aslında öğretim bir çeşit bilim artı teknolojinin yasalaşmış kurallarından haberdar olma ve buralarda yetkinleşme işi. Fakat bitmiyor şimdi eğitim nerede? Biraz önce hani meslekle ilgili bir şey söylediniz. Mizaca uygun meslek. Şimdi meslek kelimesinin de kökeni çok enteresan. Tam burayla bağlantılı. Meslek bize yine Arapçadan geçen bir sözcük. Sülük kökünden geliyor. Seyri sülük derler. Yolculuk demek. Aslında meslek yolculuğun ne arkadaş senin? İşte marangozdur, terzidir, hemşiredir, doktordur falandır. Siz o yolculuğa çıktığınızda bir size bir malzeme bilgisi ve evrensel kurallar lazım. Genelleştirilmiş işler lazım. Artı bu işi yapacak tavır, tutum, davranış lazım. Aslında öğretim size dış dünyanın genelleşmiş, yasalaşmış kurallarından haberdar ederken eğitim bu meseleye nasıl bakacağınızla ilgili tutum kısmıdır.
1: Mesela
0: yani biz bir çocuğa yazı yazmayı öğretirken hani öğretmenler evet. Hatırlayın çocuklar sıfırı ya da o'yu ters yaptığında öğretmen onu düzeltirdi. Hatırla elinden evet. Tutar düzeltir. Bu o kadar harika bir şey değil ki. Zihni bir yerde tıkanıklık yapıyor tabiri caizse reddediyor ve bir yapamıyor. Öğretmen ona rehberlik ediyor. Amaç o bak o'yu öğretmek. O harfini öğretmek. Öğretim ise onun nasıl yapılacağını tarif etmek eğitim oluyor.
1: Çok güzel hocam. Burayı bir daha alabilirim. Tam ben de onu sormaya evet. Çalışıyordum. Yani aslında onu ifade edeyim. Mesela bir doktorluk okuyan kişinin eğitim aldığı yer neresi? Öğretim aldığı yer neresi diyecektim ki siz ben sormadan çok güzel bir evet. Örnekle açıkladınız. Okuma yazmayı öğrenen kişinin bunu nasıl yapacağıyla ilgili rehberlik etme kısmımız
0: eğitim oluyor. O elde edilen beceri, oradaki somut görünen şey de öğretim tarafı. O yüzden hani ette tırnak derken çok doğru bir şey söylüyorum. Mesela ilkokulda başlar işte öğrenci rastgele konuştuğunda öğretmen diyor ki parmak kaldırın söz hakkı isteyin. Şimdi diyelim ki şeyi soracak öğretmenim işte 2-2 daha kaç edecek? Onun orada elde edeceği 2'nin 2 ile toplamını öğrenmesi, at üstüne bak öğrenmesi, öğretim iken bununla ilgili usul ve kaidelerin işte parmak kaldırarak konuşmak, yazarkenki oradaki özenlilik, titizlik hepsi eğitime dair. O yüzden eğitimin malzemesi öğretimdir.
1: Çok güzel. Eğitimin malzemesi
0: öğretim. Dekoru, işte görünür kısmı öğretimdir. Yani sizin tabağınız, tencereniz alt yoksa yemek eğitim. Pişiremezsiniz.
1: Binanın kolonları, kirişleri eğitimdir. Diyebilir miyiz hocam? Duvarları eğitimdir ama o duvarın üzerine yaptığı
0: şöyle,
1: boya.
0: Şöyle, bir adam bir inşaata denk gelmiş. 3 tane işçi çalışıyor, duvar örüyorlar. İşte görünüşte bu. Soruyor birinci işte kişiye. Sen ne yapıyorsun diyor. İşte taşı üstüne koyuyorum diyor. İkinci adama soruyor. Sen ne yapıyorsun? Ben duvar örüyorum diyor. Bak mahiyeti değişti. Yaptığı iş görünürde aynı ama mahiyet değişiyor. Üçüncü adama soruyor. Sen ne yapıyorsun? Bunlar bir kilise inşası yapıyorlarmış. Diyor ki Tanrı'nın emini yapıyorum diyor.
1: Anlam yükledi.
0: Anlam yükledi. Aslında bak görünen taş üstüne koymak.
1: En üçünün de yaptığı bu. Haliyle bu evet.
0: Evet. O taşlar, dekorlar, onlar bizim hani öğretim dediğim şey. Eğitim ikincisinde farklı bir mana kazanmış. Duvar diye yeni bir kavram, yeni bir konsept üretilmiş. Üçüncü arkadaşın söylediği daha başka bir şey. Bir anlam yüklüyor. Mesela ben doktor olacağım. Bak biri diyor ki taş doktor olacağım. Niye? Çok para kazanacağım. Tamam bu yani. İkinci diyor ki ya çok çocuklar var, yaşlılar var. Ben onlara efendime söyleyeyim işte bakımlarını üstleneceğim diyor. Eziyet çekmelerini istemiyorum diyor. Bak bu daha başka bir anlam yüklüyor.
1: Evet.
0: Hatta vaktimiz olsa da doktorlukla hekimliğin farkını ayırsam aslında tam orada gizli.
1: Evet.
0: Yani doktor almış olduğu o işte akademik serüvenden kaynaklı işte falanca hastalığa falanca ilacı yazarken ki bütün hekimlerimizi, doktorlarımızı tebrik ediyoruz. Ama hekimler aslında hikmetle iş yapan, sadece ilaç yazmak olmayan taraflarını da fark ettiğinde o kişi zaten hekim oluyor. Ya da eğitimcisiniz, bilirsiniz. Bazen öğrenci size öyle bir soru sorar ki, sorudan maksat o sorunun tam da cevabını almak değildir. Kendisi görünür olmak istiyordur, belli etmek istiyordur. O ihtiyacı fark edersiniz ve onunla kuracağınız özel bir sohbet tam da eğitimdir. Yoksa işte siz Avogadro sayısınız öyle bir sorar ki cevap 6,02 × 10^23 değildir orada. Yapılması gereken başka bir şey ye. Biz işte eğitim diyeceğiz. O malzemeyi söylersek dahi bununla beraber söyleyeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Verdiğiniz bu kıymetli bilgiler
0: eyvallah,
1: için.
0: Eyvallah.
1: Neden et tırnak olduğunu eğitim ve öğretimin. Yani öğretimin eğitimsiz olmayacağını, öğretime mutlaka farkında olmasak da altta mutlaka bir eğitimin eşlik ettiğini.
0: Ya mesela bak çocuklar hani oyuncakla oynuyorlar. Şimdi oyuncak olmadan o hayali kuramıyor biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki işte biri büyük abi oluyor, biri işte kardeş oluyor. O ona konuşturuyor. O diyor ki bak bir daha böyle yapma tamam diyor. Bak kuklacılık oynuyor ya. Aksi halde bu materyal olmadığında zihin bunu yapamıyor. Çünkü soyut düşünme dönemini henüz geçmiyor. Bütün bunlar yaptıktan sonra zihninde işleyebiliyor ama hala o malzeme sayesinde.
1: Evet.
0: Onun bıraktığı iz ve etki, o yüzden eğitimi öyle tanımla kalıcı ve izli davranışlar kazandırma süreci derler. O izler duruyor. Kendisi gitse bile o alışkanlık oluştuğunda örnek veriyorum işte limonun tadını şu anda limon olmasa bile bu ortamda hissedebilirsiniz. O kadar çok yaşadınız, tecrübe ettiniz ki iz bıraktı. İşte o izler insanlığın, bireyin ve toplumun faydasına olduğunda biz buna eğitim diyoruz. Bunun için kullandığımız malzemeye ya da yasalara da öğretim diyoruz.
1: Hocam şöyle bir şey sormak istiyorum aslında. Hani halk arasında iki kişi bir araya geldiğinde falan konuşuruz. Mesela aynı işi yapan iki insan ya da aynı süreçten geçen iki insan var. Atıyorum çok basit bir örnek. Hastanenin bir danışmasına gelir biri. İşte şu nerede, şu kaçıncı katta diye bir sorar. Diğeri de gelir. Merhabalar, kolay gelsin. Ben şurayı arıyorum ama bana nasıl yardımcı olur dersiniz. O banko kısmında oturan kişi bile der ki ya bak işte eğitimli insanla eğitimsiz insan arasındaki fark nasıl da belli oluyor der. Şimdi belki insanın hayatında eğitimle ilgili fırsat bulamamıştır, doğru şeylere maruz kalamamıştır, eğitimi reddetmiştir vesaire vesaire. Biz o eğitimli insan dediğimiz seviyeye ulaşamamıştır. Ama benim sormak istediğim soru şu aslında. Bir insan eğitimin eksikliğine, kendindeki eğitim eksikliğini, hani biraz önce verdiğimiz iki insanda hayatını bu şekilde devam ettirip gidiyor. Eksikliğini hisseder mi ya da hissetmiyorsa neden hissetmez? Hani şöyle söyleyeyim, o soran da cevabını alıyor, kendimce söylüyorum. Diğer soran da cevabını alıyor. Yani o söylediğimiz nezaket, eğitimden uzak olan kişi de bir şekilde tabiri caizse yolunu buluyor. Diğer kişi de yolunu buluyor. O farkı insan ne zaman hisseder? Yani eğitim birazcık da ihtiyaç duymakla ilgili bir şey mi?
0: Tabii,
1: İnsanlar ihtiyaç duymadığında bile eğitimli olmak hissiyatını nasıl oluşturur? Bence eksiğimiz bu. Yani insanlar eğitimsizliğinin farkına varamıyorlar ya da farkında olsalar dahi bundan rahatsızlık duymuyorlar. İnsanların eğitimsizliğinden rahatsızlık duymasını nasıl sağlayabiliriz? Bunun eksikliğini onlara nasıl hissettirebiliriz?
0: Tabii çok, bu çok kolay bir şey değil. Hani kimse ayranım ekşi demiyor. Bu ancak defalarca o yapmış olduğu şeyin olumsuz geri dönükleri almadan, hani insan lafı anlıyor da laftan çok anlıyor ama anlamıyor yani. Hani aa ya bak ben çok kaba biriymişim, çok böyle demiyor yani. Bu çok saf dillik olur. Ama örnek veriyorum, bu bir diyelim ki özel sektör olsun. Ya öyle davranışın devam etmesi halinde bu işte çalışamayacağını bildirdiğimizde evet eyvah diyor. Yani hani bir sarı alarm, kırmızı alarm, bir şeylerin yanması gerekiyor. Genellikle yani bu tür şeylerin ihtiyaç duyulması bunun zıttı olan şeyi elde edemediğinde kalacağı yoksunluğun fark edilmesiyle mümkün.
1: Yoksunluğu fark etmesi
0: gerekiyor. Evet, o yoksunluğun. Yani işte
1: onun ona ne kaybettirdiğini.
0: Tabii ne kaybettirdiğini görmeden insan çok çabucak akıllanabilen bir varlık değil. Hele hele yani yaşamı boyunca doğru geri bildirimleri de almamışsa, yaptığılan her şeyi kendi metresiyle ve terazisiyle ölçüp bu iyidir, diğerleri kötüdür anlayışı da bir alışkanlık haline gelmişse ve öyle bırakılmışsa düzelmiyor. Ama o yoksunluğun kendisine çıkardığı maliyeti kendisine fatura ettiğinizde, mesela kırmızı ışıkta geçtiğinizde, cezayı yediğinizde biraz daha düşünüyorsunuz. Bir daha yediğinizde artık diyorsunuz tamam. Ya da şöyle millet kemerimi takayım, hız kurallarına uyayım. Yani bir miktar o şeyin caydırıcılık oluşturacak bedellerini yaşamadan eğitimle ilgili ihtiyaç duyduğu kısmı fark edemeyebiliyor. Aslında hani bunu yapmak merhametin içinde var, biliyor musunuz? Mesela şey, anne çocuğunu yetiştirirken küçük çocuk işte argo bir kelime kullandığında diyor. Niye onu ondan caydırıyor? Yani bak ileride bu evliliğini etkileyecek, iş hayatını etkileyecek değil mi yani? O çok faturası ağır olacak. Yoksa eğer çocuk özgür istediğini yapsın denmiyor. Yani o kavramlarda içi biraz boşaltıldı. Yani ona biz özgürlük diyemiyoruz. Niye? İleride o özgürlüğünü elinden alacak şey senin bugün ona özgürlük dediğin şey belki de.
1: Evet.
0: Yani kafasına göre gitti, birine işte zarar verdi, cezaevine girdi. Bak gördün mü, senin o özgürlük dediğin şey onun özgürlüğünü elinden almış olamaz mı?
1: Evet. Buraları böyle daha aslında detaylı konuşmak lazım.
0: Eyvallah.
1: Dediğim gibi eğitim o kadar geniş bir kelime, evet, ki tek kelimenin içerisinde o kadar çok, evet, şey var ki, dediğiniz gibi sadece tek bir başlığı, bazen tek bir kelimeyi, evet, saatlerce konuşmak, hı-hı, araştırmak, nedenini niyesini konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Verdiğiniz bilgiler için hocam çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yüreğinize sağlık. Programımızı kapatırken dinleyicilerimize ve izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey varsa alayım hocam.
0: Teşekkür ederim. Beni de konuk ettiniz. Yönetmenimiz Merve Hanım bizi gayet güzel karşıladı. Teşekkür ediyoruz. Sizler de çok güzel moderatörlük yaptınız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ olun hocam.
0: Yani çok böyle yani tavsiyede bulunmayı çok yani belki zamansız oluyor. O insanlar o an hazır olmayabiliyorlar ama şunu söyleyebilirim. Her insan içinde çok güzel güzellikler barındırıyor. Açığa çıkmayı bekliyor. Hepimiz çok değerliyiz, çok kıymetliyiz. Hani içinizdeki devi keşfedin falan demeyeceğim de iyi bir insan olabilme ihtimalinizi sürekli akılda tutun. Ben kendi açımdan son cümlem şu olsun. Birilerini yargılarken aslında kendimi konuşturduğumu fark ettim. Yani birilerini küçümsüyorsam ben de aslında küçüklük kompleksinin olduğunu gördüm. Hırslarım varsa aslında korkularımın, kaygılarımın olduğunu gördüm. Dolayısıyla başkasında gördüğünüz şey size bir takım ipuçları veriyor olabilir. efendim kendinizi keşfetmek için bile etrafı gözetlemek, takip etmek, izlemek hepimizin faydasına olacaktır. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haluk hocama katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Merve Hanım'a emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya bugün yine saat 18'de inşallah alanında uzman başka bir eğitimci konuğumuzla birlikte burada olacağız inşallah. Hepinizi bekliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum.
2: Fatma Sadıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin güney ve güneydoğu çevrelerinin aralıklı hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 25, gece saatlerinde ise en düşük 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışlı Özvatan 22, Bünyan İnce Su Pınarbaşı Sarıoğlan 23, Felaye Sarız Tomarza Yahyalı 24, Develi Yeşilisar 25 derece, çevre illerde Yozgat Nevşehir 23, Sivas Kırşehir 25, Niğde 26, büyük şehirlerde Ankara ve İstanbul 25, İzmir 28 derece olacak.
3: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geyirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokumsmol AVM'de. Profilokumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Beş lezzet tek tabakta, tam bir şölen. Köfte, Adana, külbastı, pirzola ve et şiş. Beşi bir yerde Yakut Mangal'da. Üstelik yanında bir litre kola ve birbirinden nefis ikramlar. Yağlı ekmek, haydari, baba ganmuş, soğan söğüş, kıtır, mevsim salata ve meze Anadolu. Beşi bir yerde lezzet Yakut Mangal'da. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: Gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekici ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajında, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir," dedi. Bakan Çiftçi, sokak çeteleri, yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Çiftçi, "Bu yılın ilk 9 ayında 736 kişinin yurt dışından iadesini sağladık. Bu kişiler, Türkiye'de suç işleyen, yurt dışına kaçan ve orada elimizden kurtulacaklarını sanan kişilerdi," açıklamasında bulundu. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi, AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 9 maddeden oluşan teklif, fonların tasfiyesi ve hak sahiplerine yapılacak ödemelerin çerçevesini belirliyor. Sürece ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Fon Koordinasyonu Kurulu'nun 4. toplantısında olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar, 1 milyon liraya kadar yapılması planlanan ara ödemelerin teknik detayları ve faiz kazançların iadesine yönelik kurumlar arası eşgüdüm çalışmaları masaya yatırıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet cephesinden gelen iddialara sert tepki gösterdi. Çelik, Özgür Özel yalan ve iftira siyaseti yapıyor, bu iş artık haddini aşmıştır. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. İfadelerini kullanarak vatandaşın hakkını gasp edenlerin bedelini ödeyeceğini söyledi. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla yürütülen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 120 milyar lirası Cebeci Hafriyat sahasından olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanan firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Sanığının Türkiye'ye iade işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Dijital dünyayı ve aileleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Sosyal ağ sağlayıcı tarafından çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve yaş doğrulamaya ilişkin yönetmelik kapsamında 1 Kasım'dan itibaren sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet vermeyecek, yaş doğrulama sistemleri zorunlu hale gelecek.
5: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
7: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda Anadolu müziğini batı formlarıyla buluşturan, Türk rock müziğinin özgün ve asi kalemi, toplumsal duyarlılığı ve unutulmaz eserleriyle hafızamıza kazınan Fikret Kızıloğ'u konuk edeceğiz.

yokuşlarım, kalışlarım, umutlarım, kaygılarım.

1947 yılında İstanbul'da doğan Fikret Kızıloğan müzik yolculuğu Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında başladı. Müziğe ilk adımını ise doğum gününde kendisine hediye edilen kırmızı bir akordeon sayesinde attı. İlk müzik derslerini sınıf arkadaşlarından birinin klarnetçi olan babasından alan sanatçı, ilk konserini ise bir 23 Nisan kutlamasında Taksim Belediye Gazinosu'nda düzenlenen okul müsameresinde verdi. O yıllarda sınıf arkadaşlarıyla kurdukları Fikret Kızılok ve Orkestrası adlı küçük topluluk, seslendirdiği halk türküleriyle büyük alkış topluyordu. Dönemin en sevilen yorumlarından biri de Tamzara türküsüydü. Ortaokul ve lise yıllarında bu konserler devam etti. Lise döneminde akordeonu bırakan Kızılok, Elvis Presley'nin etkisiyle gitar çalmaya başladı. Bu yıllarda en büyük destekçileri ise üst sınıflarda okuyan Barış Manço'yla Timur Selçuk oldu.

kaçar. 1964 yılında Kadıköy'de yaşayan Kızılok, arkadaşı Cahit Oben'le birlikte profesyonel müzik yaşamına adım atmaya karar verdi. Koray Oktay ve Erol Ulaştır'ın da katılımıyla Cahit Oben 4 kuruldu. Kendilerini daha ziyade Beatles tipi müzik yapan bir grup olarak tanımlayan topluluk, İlham Gençer'in işlettiği Çatı Gece Kulübü'nde sahne almaya başladı. Aynı zamanda mahalle konserleri devam etti. Kendi imkanlarıyla 2 adet 45'lik plak doldurdular. İlk plakta yabancı şarkılar yer alırken, ikinci plakta Silifke'nin Yoğurdu'yla birlikte Kızılok'un plak olarak yayınlanan ilk bestesi Hereke bulunuyordu. Grup, 1965 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Mikrofon yarışmasına Makaram Sarı Bağlar Halime Pila ile katıldı. Ancak Cahit Oben'in müzik yaşamına Füsun Önal'la devam etme kararı almasının ardından grup dağıldı.

1965 yılında Kızılok, Fikret Kızılok ve Üç Veliaht adıyla ilk planı yayınladı. Gitarda Harun Batı Baygil, basta Gökhan Targay ve davulda Koral Tümay'ın yer aldığı grubun seslendirdiği Belli Marie ve Kız Ayşe şarkılarının ikisi de Kızılok'un besteleriydi. Sanatçı daha sonra diş hekimliği eğitimine ağırlık verdi ve bir süre yalnızca okuluyla ilgilendi. Ancak müzikten uzak kalamayacağını anlayınca ilk solo EP'sini hazırladı. 4 şarkıdan oluşan bu çalışmanın folk albümünde Ay Osman ve Colors, Beat albümünde ise Beatles'ın All My Loving şarkısının Türkçe uyarlaması Sevgilimle Baby yer aldı. Beklediği ilgiyi göremeyen bu çalışmanın ardından sanatçı eğitimini tamamlamaya karar verdi. Yine de zaman zaman Barış Manço ve Kaygısızlar'la çalıştı. Ay Osman'ın yeni yorumunda da yer aldı. Ancak Barış Manço'nun ilk eşi Maria Cloud'la yaşadığı ilişki nedeniyle ikilinin yolları ayrıldı.

0: bana bırakıp ayrılığa katlanıp gidiyorsun.
1: İstanbul Diş Hekimliği Yüksekokulu'nun son sınıfındayken mahalleden arkadaşı Arda Uskan'la çıktığı bir yolculuk, sanatçının hayatını tamamen değiştirdi. Bu yolculukta Aşık Veysel'le tanıştı, dönüşünde Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım eserini yeni bir düzenlemeyle kaydetti ve 1969 yılında yayınladı. Ardından çıkan ikinci solo plağında kendi sözlerini yazdığı Benim Aşkım Beni Geçti yer aldı. Plak kapağında ise Türk müziğine yönelişinin nedenini şu sözlerle anlattı. Piyasa öylesine Türk benliğinden uzak melodilere kucak açmıştı ki beni dinlemeyeceklerdi bile. Bugünse durum büyük bir hızla değişiyor. Bu öz benliğimize dönüşte ben de üzerime düşen görevi yapmaya karar verdim. 1969 yılının Kasım ayında yeniden Sivri Alan'a giderek Aşık Veysel'in yanında kalan sanatçı, kar yolları kapayınca 3 ay boyunca ustasının yanında yaşadı. Dönüşünde yayımladığı Yumma Gözün Kör gibi Yağmur Olsam kariyerinin gerçek çıkışını sağlayan plak oldu. Şarkıların sözleri Aşık Veysel'e, besteleri ise Kızılova aitti. Plakta gitar, tumba ve sazın yanı sıra tahta ve taş gibi alışılmadık enstrümanlar da kullanıldı. Büyük ilgi gören plak, sanatçıya ilk altın plağını kazandırdı.

yaşına yükseldi. 1970 yılının sonunda Hey dergisinin düzenlediği ankete Söyle Sazım, Yumma Gözün Kör Gibi ve Güzel Ne Güzel Olmuşsun Dağlar Dağların Ardından 2., 3. ve 4. sırada yer aldı. Aynı ankette Fikret Kızılok yılın erkek şarkıcısı seçildi. Bu başarının ardından Anadolu turnesine çıkan sanatçı, turne sırasında Siverek yolunda donma tehlikesi geçirdi ve bir kamyon şoförü tarafından kurtarıldı. Daha sonra bestelediği Emmo'yu bu kamyon şoförüne ithaf etti.

1972 yılında Bir Ali Var adlı tiyatro oyunu yazdı. Oyun sahnelenmedi ancak şarkıları plak olarak yayımlandı. Günola Devran Döne, Anadolu'yum, Leylim Ley, Gözlerinden Bellidir, Köroğlu Dalları, Tutamadım Ellerini, Bacın Önde Ben Arkada ve Koy Verdin Gittim Beni bu dönemin eserleri arasında yer alır. Oyunun diğer şarkılarından Kime Sormalı'yı Tansu, Duyar Mısın'ı ise Timur Selçuk seslendirdi. 1973 yılında Aşık Veysel'in vefatı Kızılok'u derinden sarstı, cenazeye katıldı, ardından sazını kırdı ve bir süre müziği bırakarak diş hekimliğine yöneldi. Aynı dönemde ilk eşi Şeyda Kızılok'la dünya evine girdi.

Kızılok 1974 yılında Tehlikeli Madde grubunu kurarak yeniden sahnelere döndü. Anadolu turneleri gerçekleştirdi, ardından İstanbul'da konserler verdi. Folk motiflerini rock müziğiyle harmanlayan grup, zamanla daha Alaturka bir çizgiye yöneldi. Haberin Var mı, Kör Pencere, Ay Battı, Aşkın Olmadığı Yerde, İnsan Mıyım, Mahluk Muyum, Ot Muyum, Anadolu'yum 75, Dar Ağacı, Biz Yanarız ve Sen Bir Ceyhan Olsan bu dönemin önemli kayıtları oldu. Ancak son plağa beklenen ilgiyi görmeyince Kızılok yeniden ortadan kayboldu. 77 yılında daha önce kaydedip yayınladığı deneysel çalışmalarını Not Defterimden adıyla albümleştirdi. Atonal altyapıtlar üzerine Nazım Hikmet şiirlerini kullandığı bu albüm, dönemin siyasi koşulları nedeniyle kısa süre sonra toplatıldı. Daha sonra Varşova'da iki ödül kazanmasına rağmen yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle profesyonel müziği bıraktığını açıkladı. O güne kadar 13 altın plak kazanan sanatçı, eserlerinin ticari bulunmadığı gerekçesiyle yayımlanmamasını bu kararının temel nedeni olarak gösterdi. 1978 yılında oğlu Yağmur Kızılok dünyaya geldi.

bir havada. Sanatçı 5 yıllık sessizliğinin ardından 1983 yılında Zaman Zaman albümüyle geri döndü. Tavla, ney, bendir ve bas gitar eşliğinde kaydedilen albümde Zaman Zaman, Yeter Ki, Sevda Çiçeği ve Güzel Ne Güzel Olmuşsun'un yeni yorumu yer aldı. Albüm büyük bir beğeni topladı. Tüm bunların yanında 1980'li yıllarda Bülent Ortaçgil ile birlikte Çekirdek Sanat Evi'ni kurdu. Erkan Oğur, Yeni Türkü ve Ezgi'nin Günlüğü gibi birçok sanatçı burada ilk sahne deneyimlerini yaşadı. Kâr amacı gütmeyen bu projede kayıtlar yapıldı ve sınırlı sayıda yayımlandı. Aynı dönemde diş hekimliğini tamamen bırakarak kendisini müziğe adayan sanatçı, Ortaçgil ile birlikte Bizim Şarkılarımızı, Olmasın Varsın'ı ve Pencere Önü Çiçeği albümlerini hazırladı. TRT için çocuk şarkıları kaydetti, daha sonra ikili Yollarını Ayırma kararı aldı.

yapmıştın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

her günü. Kızılok, 1989 yılında yayımlanan Yana Yana albümünde Erkan Oğur, Fuat Güner ve Fahir Atakoğlu gibi isimlerle çalıştı. Ardından gelen Olmuyor Olmuyor albümü ise sanatçının kendi değerlendirmesine göre aceleye getirilmiş bir çalışmaydı. 1993 yılında Ferhan Şensoy'un Köhne Bizans Operası'nın müziklerini besteledi ve aynı yıl ikinci eşi Dicle Kızılok'la evlendi. 95 yılında Demirbaş şarkısıyla yeniden gündeme geldi. Süleyman Demirel'e yönelik siyasi taşlamasıyla dikkat çeken eser, Türkiye'nin en başarılı politik mizah örneklerinden biri kabul edildi. Aynı dönemde Yadigar albümü yayınlandı. Ardından Uğur Mumcu'nun sesleniş yazısından bestelediği Vurulduk Ey Halkım albümünü çıkardı. 97 yılında yayınladığı Mustafa Kemal Devrimci'nin Güncesi, Atatürk'ün hayatını kendi ağzından anlatan destansı bir konsept albüm olarak müzik tarihindeki yerini aldı. Bu çalışmanın ardından duyurduğu Suya Yazılan Şarkılar albümü ise hiçbir zaman yayınlanmadı.

0: tüm sözlerin.
1: Son yıllarında daha çok söz yazarlığı ve besteciliğe yönelen Fikret Kızılok, Fuat Güner için eserler yazdı, Derya Baykal'ın oynadığı Şu An Mutfaktayım oyununun müziklerini besteledi ve Sertab Erener'e Oysa'yla Kumsal'da şarkılarını verdi. 98 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından 2001 yılının Temmuz ayında Bodrum'da ikinci kez kalp krizi geçirdi. İstanbul'a getirilen sanatçının durumu bir süre düzeldi. Kendisini hayata döndüren hemşire Yıldız Atılgan için son şiirini yazdı. Kalp pili takılmasına rağmen 22 Eylül 2001 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 54 yaşında yaşamını yitirdi. Vasiyeti üzerine hayatının son yıllarını geçirdiği Bodrum'da toprağa verildi.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin güney ve güneydoğu çevrelerinin aralıklı hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 25, gece saatlerinde ise en düşük 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akışlı Özvatan 22, Bünyan İncesu Pınarbaşı Sarıoğlan 23, Felaye Sarız Tomarza Yahyalı 24, Develi Yeşilisar 25 derece, çevre illerde Yozgat Nevşehir 23, Sivas Kırşehir 25, Niğde 26, büyük şehirlerde Ankara ve İstanbul 25, İzmir 28 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek geliştireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz.
4: Bunda velilerimizin hassasiyetini istiyor. Onda da bir panik havası, çocukta da panik havası oluşturma.
3: Tabii çocuk acaba, bak o biz oluşmuşuz, kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yapmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için, sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışık gayreti içerisindeyiz.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı, bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi bağımsız üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz, burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Koca Sinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Yayın tekrarı.
3: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Mehmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm başlıyor.
4: Radar Kayseri ve Kayseri Radar dinleyici ve izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Gündem Turizm. Ben Mehmet Doğan. Bugünkü konuğumuz Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şükrü Dursun. Hocam hoş geldiniz.
5: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Bizi dinleyenlere buradan selamlarımızı iletiyoruz. Davetiniz için de size ayrıca teşekkür ediyorum.
4: Rica ederiz. Ayaklarınıza sağlık.
5: Sağ olun.
4: Yakın tarihte Bakanımız Kayseri'yi ziyaret etti. İsterseniz oradan başlayalım. Turizm Bakanımız.
5: Evet, şimdi malum biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kayseri İl Halk Kütüphanemizin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Öncelikle binadan biraz bahsetmek
4: Millet
5: istiyorum.
4: Millet Bahçesi'nin içerisinde.
5: Evet, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 6100 metrekare kapalı alana sahip kütüphanemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Kayseri Büyükşehir Belediye'miz işbirliği içerisinde yapımı tamamlandı ve Sayın Bakanımızın da katılımlarıyla hizmete açıldı. Şehrimize yakışır güzel bir kütüphane oldu. Yaklaşık 124 bin kitabın yer aldığı ve böyle farklı, yani kullanıcılara çok farklı alanların sunulduğu, yani nasıl bizim kütüphanecilik hizmetimiz, biliyorsunuz normalde kitap önünü çalıp verme ve orada çalışma alanlarımız var, ama bunun dışında da çok farklı alanlar da bu kütüphanede mevcut. Nasıl mesela? Mesela çocuklar için maker atölyesi dediğimiz atölyeler var. Bu atölyede çeşitli işte bölümler mevcut. Orada çocuklar okullarla beraber veyahut da aileleriyle birlikte geldiklerinde bizim oradaki kütüphane çalışanlarımızla beraber el becerilerini de aslında orada ortaya koydukları alanlar mevcut. Bunun dışında cep sineması, konferans salonu, sesli sessiz çalışma alanları, işte 0-3 yaş ve bebek bölümü dediğimiz ve 0-3 yaş sonrası çocuk bölümü alanları gibi çok sayıda öyle çalışma alanları mevcut. Modern

0: bir kütüphane oldu. Kullanıcılarımızın beğenip gerçekten çok da tercih edecekleri bir alanlardan diye düşünüyoruz. Burası biraz önce de bahsettiğimiz gibi Sayın Bakanımızın açılışıyla gerçekleştirildi. Gerçekten şehrimize yakışır. Güzel bir kütüphane oldu. Ben burada
1: ellerinize sağlık.
0: Teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.
1: Siz gerçekten çok uğraştınız diye biliyorum. Çünkü aylarca şantiyeye gidip geliyordunuz sürekli.
0: Evet. Çalışma arkadaşlarımızla beraber her aşamasını takip ettik. Burada Büyükşehir Belediye'miz çalışanlarıyla beraber, bakanlığımızın genel müdürlüğümüz çalışanlarıyla beraber gerçekten büyük bir emek var. Ben gerçekten burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize de hayırlı olmasını diliyorum. Sadece şunu da belirteyim, o kütüphanemizde kalmayacak. Yakın zamanda yeni kütüphane açılışlarımız da olacak. Bitirilen, şu anda son aşamaya gelmiş yeni binalarımız da mevcut. Burayı da Koca Sinan Belediye'miz işbirliğinde yaptığımız kütüphanelerimiz var, iki tane. Yakında da inşallah onların da açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ve bunların dışında da tabii yeni kütüphaneler yapılmasına yönelik ilçelerimizde yeni kütüphaneler yapılmasına yönelik çalışmalarımız mevcut. Mevcut olan kütüphanelerin yeniden düzenlemelerinin yapılması, yani çağın gereksinimlerine, ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için de çalışmalarımız mevcut. İnşallah biz kütüphaneler şehri olarak her alanda kullanıcıya hizmet vermek istiyoruz.
1: Ellerinize sağlık. Ben en son Meryem Ana Kilisesi'ni de gezmiştim.
0: Evet.
1: Orası da kütüphane.
0: Şehir kütüphanesi. Evet.
1: Orasına da çok güzel olmuş. Bayıldım. Oraya evet. Da herkesin ellerine sağlık. Çok
0: evet,
1: güzel olmuş.
0: Orası da Büyükşehir Belediye'mize yapıldı. Gerçekten güzel bir kütüphane.
1: Dünyada da herhalde örneği azdır. Kilise olup da hiç kütüphane olmamış.
0: Evet. Restorasyonu yapıldıktan sonra kütüphane amacıyla kullanılan var bazı örnekler. Ama az sayıdaki örneklerden biri ve çok güzel bir kütüphane. Oraya giden kullanıcıların da biz kütüphane hakkındaki yorumları görüyoruz, dinliyoruz. Gerçekten çok beğenilen, tercih edilen yerlerden bir
1: evet,
0: tanesi.
1: Evet, çok güzel bir enerjisi, çok güzel bir havası var.
0: Bizim yeni yaptığımız kütüphanelerde de benzer durum. Dedik ya, biz çağın gereksinimlerini, ihtiyaçlarını uygun hale getirmek amacıyla kütüphanelerde birçok nokta düşünüldü. Yani burada mesela kullanıcılarımız gittiği zaman bazı noktalarda doğrudan Milli Kütüphane'deki elektronik kitaplara da ulaşabilecekleri alanlarımız da mevcut. Yani şimdi ben özet geçiyorum ama gerçekten bizi dinleyen herkesi oraya davet etmek istiyorum. Herkes kendi alanıyla ilgili bir şey bulacaktır. Hiçbir şey bulamasa bile bir işte oradan kitap ödünç alışverişi yapıp orada okumayla ilgili de hem direkt kütüphanemizde hem de ödünç almayla devam edebilirler. Ben işte bu vesileyle tekrar bütün işte hemşehrilerimizi kütüphanemize davet etmek istiyorum.
1: Millet Bahçesi içerisindeki İl Halk Kütüphanesi.
0: Evet, Kayseri İl Halk Kütüphanesi. Evet,
1: ellerinize sağlık tekrar.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: İsterseniz rot çizelim bir tane.
0: Evet.
1: Bulunduğumuz yerden Soğanlı tarafına doğru gidelim.
0: Evet. Şimdi son dönemde biliyorsunuz Soğanlı aslında... Soğanlı ile başlamadan hani bu güzergahtaki gidecek evet. Alanlarla da göreceğiz ama Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile beraber biliyorsunuz Soğanlı'nın çehresi de değişti ve birçok orada yeni uygulamalar yapıldı ve duyulmaya başladı.
1: Destinasyon haline geldi.
0: Evet, yani Soğanlı çok önemli bir merkez. Oraya gelmeden isterseniz sizin belirttiğiniz o rotada biraz bahsedelim. Şimdi Soğanlı'ya giderken birkaç yol tercih edilebilir ama bunlar içerisinde mesela İncesu üzerinden gittiğiniz zaman şimdi İncesu'da müze müdürlüğümüz başkanlığında yapılan bir kazı çalışması var Örenşehir'de. Orası çok önemli bir yer. Bizans, geç Roma, Bizans, erken Bizans dönemine tarihlendirilen hatta daha da erken iniyor. Erken dönemi Roma döneminde yapılan izler, kalıntılar orada çalışmalarda ortaya çıkıyor. Örenşehir'de yaklaşık şu anda 3000 metrekare bir alanda yapılan çalışmalarda, kazı çalışmalarında yaklaşık 600 metrekare taban mozaiği bulunan bir dönemin yöneticisinin ait olduğu düşünülen veya villa olarak isimlendirdiğimiz bir bina kalıntıları ortaya çıkarıldı. Oradaki taban mozaikleri böyle daha çok geometrik süslemelerden oluşuyor. Bazı bölümlerde yazı da verilmiş ve çok az da böyle figüre yer verilmiş. Ama işçilik olarak çok üst düzey kaliteli bir işçilikle hazırlanmış o taban mozaikleri. Bir bölümünde Latince, bir bölümünde Grekçe yazıların da olduğunu gördük. Şimdi buradaki çalışmalar daha henüz tamamlanmadı. Bu yılda başladı çalışmalar. Ama kısa zamanda hedefimiz oradaki çalışmalar sonlandıktan sonra orayı ziyaretçiye açık hale getirebileceğimiz bir düzenleme projesini oluşturaraktan, bir düzenleme yerinde mevcut haliyle koruyaraktan, o düzenleme sonrasında da ilk mesela buradan çıkan, tabii ki şehrimiz merkezini anlatacağım. Şehir merkezindeki birçok noktamız var, belki onları da konuşuruz ama bu şimdi İncesu üzerinden gittiğinizde ki ilk burak noktalarımızdan bir tanesi Örenşehir. Bu anlamda olacak.
1: Mozaikleri çok kaliteliymiş, öyle duydum.
0: Evet.
1: Yani, resimleri çok kaliteliymiş.
0: Ve şöyle çoğunluğu bozulmadan, yani hani yapıldıktan sonra çok tahrip olmamış. Böyle yıllar işte aradan...
1: Savaş görmemiş diyelim.
0: Yani aslında şey var, şöyle o binada yıkılma mevcut. Çünkü zamanla kullanılmayaraktan farklı belki amaçla da işlevlendirilmiş döneminden sonra. Ama mozaikler büyük çoğunluğunu sağlam olarak muhafaza etmiş. Şimdi orada yine mozaikleri rahat görebilecekleri, bir içeride gezi yapabilecekleri noktaların oluşturulup ören yeri olduktan sonra biz orada ziyaretçilerimizi ağırlamayı istiyoruz. Bu anlamda çok önemli bir yer. Eminim ki ziyaret eden herkesin de çok beğeneceği. Çünkü aynen sizin de duyduğunuz gibi o mozaikler o kadar çok güzel, kaliteli ve işçilikte hazırlanmış ki.
1: Birçok yerden çok daha başarılı diye duydum.
0: Yani dönemine göre çok çok iyi işçilikte hazırlanmış. Sonra Örenşehir'den mesela devam ettikten sonra İncosu, bu merkezde bulunan Merzifonlu Kramislav Paşa Külliyesi var biliyorsunuz.
1: Geçen yıl turizm haftasında birlikte gezmiştik, bize de yerini anlatmıştınız.
0: Evet.
1: Sizden dinlemek ayrı bir keyifli oluyor.
0: Estağfurullah. Şimdi çok önemli bir eser. Aslında şöyle, orada birçok yapıdan oluşuyor. Bu biraz 1670'ler daha şeye baktığımız zaman, ama bunun öncüllerini Mimar Sinan tarafından, hemşehrimiz biliyorsunuz Mimar Sinan. Evet. Menzil Külliyesi ilk Mimar Sinan döneminde yapılmaya başlıyor ve sonrasında da devam ediyor. İşte 1670'lere geldiğimizde de İncesu'da bu Menzil Külliyesi kuruluyor. Burada işte camisi, ondan sonra hanı, arastası, hamamı, ondan sonra hem Sıbyan Mektebi hem de medresesi, fırını varmış ama o maalesef günümüze ulaşamamış gibi birçok bölümüyle günümüze gelen önemli yapılardan bir tanesi. Yapılar topluluğu sonuçta o külliye baktığımız zaman. Şimdi içine girdiğiniz zaman, her bölümünü ayrı ayrı ele aldığınız zaman böyle büyük ölçekli ve her biri tek başına sanat eseri olan aslında yapılar bunlar. Biz hani çoğu zamanda mesela Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı olarak bilinir. Evet. En büyük oradaki yapı olduğu için bazen literatürde de işte böyle anlatılırken kervansaraydan bahsedilir. Ama dediğim gibi kervansarayla birlikte, yani hanla birlikte orada birçok yapı mevcut.
1: Hamamı vardı, camisi vardı.
0: Tabii camisi, medresesi, evet. Hamamı dediğimiz gibi birçok bölümden oluşuyor burası. Şimdi misafirlerimiz işte buradan işte Örenşehir'i gezdikten sonra, ki şu an dediğim gibi henüz çalışmalar bitmediği için Örenşehir'i biz ziyaretçilerimiz inşallah çalışmalar sonrası düzenlemeyle alacağız. Ama bu aşamada tabii ki Örenşehir öncesinde İncesu'da Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi'ni böyle bir gezdikten sonra, şu anda İncesu'da bir de biliyorsunuz Aziz Estasios Kilisesi'nin restorasyonu bitmek üzere. Orada Büyükşehir Belediye'miz ve Valimiz işbirliğinde güzel bir çalışma yapıldı. Sona gelindi. Şimdi oranın müze olarak işlevlendirilmesi.
1: Önemli bir kilise galiba.
0: Evet. Yani geç dönem kiliselerinden, evet. Ama yapılan çalışmalarda, o restorasyonlarda özellikle duvar resimleri, yani freslerde güzel bir restorasyon gerçekleştirildi. Yani dokunulmadı. Oradaki sadece patinalar temizlendiğinde zaten orada çıktı. Var olan resimlerin birçoğunun görünmeyenler diyelim. Daha doğrusu zamanla çünkü bu tür yapılarda özellikle duvar resimlerinde zamanla bir kararma patina oluşuyor. Onu da uzmanları bilimsel tekniklerle temizleyerekten açığa çıkardılar ve çok böyle baktığınız zaman sanki gerçekten o ilk dönemde yapılmış gibi ortaya konuluyor. Tabii sadece orası değil, Bulgucu Mahallesi'ni gezebilirler oraya. İncesu'ya gittikten sonra, yani şimdi kilisedeki müziğe yani giderken geçecekleri mahalle Bulgucu Mahallesi. Orayı görebilirler. Burada İncesu'da marinaya gidebilirler. Biliyorsunuz İncesu Belediyesi tarafından oradaki gölet etrafında çok güzel bir düzenleme yapıldı. Hatta zipline de var.
1: Evet.
0: Ondan sonra
1: bütün su sporları var neredeyse galiba.
0: Zipline denemini yapabilirler orada. Ondan sonra o göletin işte etrafında hem vakit geçirip hem de orada biliyorsunuz marina, İncesu Belediyesi'nin yeme içme mekanı. Evet. Oraya gidilebilir. Tabii buradan sonra devamında Yeşilisar'a doğru gideceğimizde Erdemli Vadisi'nden bahsetmek gerekiyor.
1: Geçtiğimiz yıl turizm haftasında Erdemli Vadisi'nde yapıp Erdemli'yi basına ve insanlara da tanıtmıştık birlikte.
0: Evet, Sayın Valimizle beraber orada güzel bir program olmuştu. O tanıtım şöyle, turizm haftalarında biliyorsunuz böyle farklı lokasyonlar seçip böyle tanınırlığı, bilinirliği arttırmak anlamında bir nevi de ses getirmesi anlamında böyle farklı alanlar her yıl tercih etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl Erdemli Vadisi'ydi. Bu yıl Bayramacı da biliyorsunuz. Beraber yine sağ olun sizlerle beraber işbirliğinde çok güzel programlar gerçekleştirdik. Şimdi Erdemli Vadisi de yani böyle baktığımız zaman vadi içerisinde çok güzel bir doğal doku. Bu doğal kaya alanlarda oyma ile oluşturulan kaya mekanlar mevcut. Burada çok sayıda hatta böyle baktığın zaman kat kat yükselen biz orada çeşitli yapı türlerini görüyoruz. Şimdi orada saray manastırı olarak adlandırılan bir bina kalıntısı mevcut ve bunun dışında da orada yine çok sayıda kilise şapel var. Ve bunun dışında da işte orada gündelik yaşamda o dönemin insanların yaşamlarını sürdürdükleri çeşitli mekanlar da mevcut. Şimdi burası tabii ki bilinen tanınan bir yerdi ama şöyle düzenleme çok yapılmadığı için gidişi zordu. Nasıl? Şimdi vadiye gidiş noktanızda tek bir alan vardı ve orası su akıyor. Su aktığı dönemde sizin yürümeniz çok olanaklı olmuyordu. İşte Sayın Valimiz biliyorsunuz Soğanlı ve Erdemli'de çok özellikle incelemelerde bulundu ve buralarda yapılması gerekenlerle ilgili sürekli yerinde istişarelerde bulunduk. İşte orada Valimiz öncülüğünde Büyükşehir Belediye'mizde bazı çalışmalar yapıldı. Dostaray Manastırı'nın içerisinde bir temizlik çalışması yapıldı. Yine Valimizce yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi planlandı. Şimdi orada bir tane mesela havuz vardı belki biliyorsunuzdur. Evet. O havuz mesela orada yaşayan vatandaşlarımız özellikle bahçe sulamada ihtiyaçları olan bir yer çok yıllar önce yapılmış. Onu bir defa tarihi dokuya uygun hale getirmek gerekti. Ona yönelik bir çalışma yapıldı. Orada yürüyüş yolları oluşturuldu. O suyun hemen kenarında yine dokuya çok uygun bir şekilde gibi karşılama merkezi şeklinde bir alan yapıldı. Ve en sonunda biliyorsunuzdur bir Erdemli kafe açıldı. Yine valimiz İKOP tarafından yapımı tamamlandı ve oradaki Erdemli'de yaşayan vatandaşımızın işletmesini yaptı. Yani şöyle Erdemli'ye giden bir ziyaretçi şimdi Erdemli Vadisi'ni gezdikten sonra orada yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacağı, biraz dinlenebileceği bir alan. Bir de vadi güzel bir alan.
1: Evet, çok
0: bir
1: güzel. Alan. Yeşillik de aynı zamanda çok güzel bir alan da değil.
0: Erdemli Vadisi çok böyle güzel.
1: Farklı. Olduğu için mi acaba? Yeşil bilemiyorum ama.
0: Yani gayet, o da var. Tabii orada yaşam da var sonuçta. Evet. Yaşayan mahalledeki, Erdemli mahallemizdeki yaşayan vatandaşlarımızın ileride veya da birçok noktada yaptıkları bahçeleri mevcut. O da orayı güzel yeşillendirmişler. O anlamda da hem doğal doku işte hem tarihi dokuyla beraber bir gerçekten giden ziyaretçilerimizin çok beğendikleri noktalardan bir tanesi.
1: Yani bu ellerinize anlamda sağlık demek istiyorum bir kere daha. Sözümü açtığınız yerlerde valiliğimizle birlikte insanlar gittiğinde hani sıkılmadan en azından oturabilecekleri, yeri geldiğinde tuvalete çıkabilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri, çoluk çocuk gidip gelebilecekleri şekilde bir kafe ve restoran açılıyor.
0: Sonuçta tabii yani gidilen noktada sadece bir alanı şöyle gezin demek de olmuyor. Oranın
1: sosyalleştirmeye de başlıyorsunuz.
0: Evet, ihtiyaçlarını, insanların birçok ihtiyaçlarını gidebileceği yerleri de planlamak gerekiyor. Bu anlamda yapılan bu işlemler aslında ona yönelikti. Ama şuna da çok biz azami dikkat ediyoruz. Yani dokuyu çok şeklini değiştirmeden mesela yapılan o kafe vadi içerisinde değil, vadinin başlangıç noktasında doku dışında.
1: Evet,
0: yani
1: evet,
0: içeriye girdiğiniz zaman hiçbir şekilde
1: hiçbir şey yok,
0: doğal dokunun veyahut da o tarihi dokunun görseline bir farklılık katacak bir işlem yapılmadı. Dedim ya, sadece orada yapılan insanların rahat ulaşımını sağlayacak, biraz daha konforlu gezebilecekleri alanlı, çünkü sudan geçiş biraz zordu gibi böyle bir bazı çalışmalar yapıldı ve çok güzel oldu orası. Şu an şöyle söyleyeyim, eskiden hani biliniyordu dediğim, bilinen nasıl şöyle, ben hani bir sanat tarihçisi olarak da şöyle söyleyeyim. Sanat tarihindeki birçok çalışan, yani okuyan öğrencilerden tutun veyahut da sanat tarihi bölümünde çalışan akademisyenlerimizin de veyahut da bildik sanat tarihçisi olmasa da, yani bu alanda mesela araştırma yapan kişilerin de çok gidip gördüğü, ama dedim ya, spesifik alanlarda çalışan ve hiçbir akademik çalışma olmayıp da bilen giden kişinin sayısı azdı oraya. Şimdi Erdemli Vadisi'nde bu çalışmalar sonrasında
1: duyuldu,
0: evet, duyuldu, turlar gelmeye başladı buraya. Gerek şehrimizden, gerek ülkemizin diğer noktalarından, gerekse uluslararası anlamda, yani yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi oraya başladı. Ama tabii şu anda bizim istediğimiz düzeyde daha da artacak. Bizim istediğimiz düzeyde kastettiğimiz şu, her geçen gün ziyaretçinin artması. O nedenle...

0: biraz anımsatan, çatallaşarak uzanan bir vadi düşünün. Bu vadinin etrafında işte çeşitli kaya oyma mekanları görüyorsunuz. Bunlar mesela sizi daha işte bizim ören yerine girmeden önce, ki orada zaten ören yer içerisinde ama hani mevcutta şu anda meydan dediğimiz noktaya girmeden önce sizi karşılayan güvercinlikler var. Böyle kat kat ve çok görsel anlamda muhteşemlikler sunan. Yani oraya gittiğiniz zaman özellikle bazen şöyle oluyor. Araçla giderken orayı göremeyebiliyorlar. Bizim şöyle gitmek isteyen ziyaretçilerimize, bizi dinleyenlere şunu söylemek istiyorum. Özellikle mümkünse, tabii biraz mesafe uzun. Ya aracınızla ilk başladığı noktada orada durup o güzelliği görmek, ya yürüyerek devam etmek. Tabii bu seçenekler tabii ki ziyaretçilerimizin kendi bileceği şeyler, ama hani biz en azından bu güzellikleri de görmelerini, kaçırmalarını istemiyoruz. Oraya Soğanlı'ya kadar gittiğinizde ilk başlangıçta o bugünkü yerleşim olan mahalle, Soğanlı Mahallesi'nden hemen sonra başlayan noktada güvercinlikleri böyle görerek devam edersiniz. Orada işte Tokalı Kilise'yi görerek devam ettiğinizde, vadi içerisine geldiğinizde işte özellikle Yılanlı, Karabaş, Kubbeli Kilise, Tahtalı dediğimiz Azize Barbara, Geyikli gibi çok çok daha fazla, bugün burada saymakla bitiremeyeceğim derecede orada yapının yer aldığı, kaya oyma yapıların yer aldığı bir yerleşim noktası. Burası aslında Roma, geç Roma'ya kadar dayanıp işte Romalılar döneminde aslında bazı noktada mezarlık kullanmış. Sonra Bizans döneminde özellikle 9 ve 11. yüzyılda yapılmış birçok kiliseyle biz görüyoruz. Hatta şöyle mesela 9-10. yüzyılda kilise yapıldıktan sonra duvar resimleri mesela o dönemde tahrip olmaya başlayınca, yani zamanla beraber mesela 11-12. yüzyılda tekrar sıvama yapıp ikinci bir katmanda mesela bir duvar resmi daha yapmışlar. Bazı kiliselerde mevcut bu. Onu da görebiliyoruz. Şimdi böyle bir yer, hem vadinin muhteşem bir güzelliği, doğal güzelliği var, hem de oradaki kaya oyma yapıların ayrı güzellikleri var. Şimdi orada neler yapıldı diye
1: Çok özür dilerim.
0: gelirsek.
1: Soğan'ın diğer yerlerden bir tık farkı da hem Mardin'i andırıyor hem yani Nevşehir'den, bir Ürgüp'ten, Kapadokya'dan değil de böyle daha güzel bir yerde gibisiniz. Bütünleşmiş hepsi bir arada.
0: Evet, şimdi orada dedim ya çok farklı. Şimdi mesela sizin meydanda dediğiniz o sıralı evlerin yükselişi.
1: Evet.
0: Mesela onlar ayrı bir değer. Tabii kaya oyma yapılar keza ayrı değerler. Şimdi bir de onun devamında aslında Soğanlı Orda Vadisi'nin devamında da bir de Avla Kanyonu var.
1: Evet.
0: Yani orası da inanılmaz güzellikte bir yer.
1: Bambaşka bir yerde gibisiniz.
0: Evet, içine kanyonun girdiğiniz zaman bazı noktalar mesela çok geniş, bazı yerler çok daralıyor.
1: Evet.
0: O kaya dokunun, hatta üstünüzden işte gökyüzüne baktığınız noktalarda böyle bazen daralıyor, bazen genişliyor. Çok böyle farklı bir atmosfer sunuyor size, öyle söyleyeyim. Ama orası tabii dediğim gibi biraz daha hazırlıklı gidilecek bir yer. Yürüyüş ayakkabılarıyla beraber
1: Evet.
0: hazırlıklı gidilmesi lazım.
1: Güzel
0: Vadi
1: bir
0: için.
1: parkur ama.
0: Evet,
1: Zorla bir
0: orası
1: parkur.
0: yürüyüş parkı olarak çok
1: Evet.
0: muhteşem. Biz orayı da çok anlatacağız. Ziyaretçilerimiz özellikle gidip görmesini istediğimiz noktalardan bir tanesi.
1: Avla Kanyonu.
0: Avla.
1: Evet.
0: Evet, Avla Kanyonu. Şöyle söyleyeyim. Bu Yılanlı kiliseden devam ettikten sonra biraz o bölümü geçtikten sonra kanyon arka kısımda başlıyor. Yaklaşık 3,4, yaklaşık 4 kilometreye yakın bir kanyon.
1: Ama düz yolda yürünmüyor. Çok uzun bir
0: Evet.
1: yol.
0: Evet, yani
1: İn
0: farklı
1: çıkın,
0: yerden
1: çıkın.
0: kayaların üzerinden geçtiğiniz oluyor falan.
1: Bazı yerlerde gökyüzü gözükmüyor dediğiniz
0: Evet,
1: gibi.
0: biraz
1: Kayalar çok
0: da
1: yaklaşıyor.
0: kayaların çok yaklaştığı için mutlaka gidip görülmesi gereken noktalardan diye
1: Bence de.
0: düşünüyorum. Şimdi Soğanlı'da biliyorsunuz bu anlattığımız noktalarda özellikle Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in göreve geldiğindeki ilk gittiği noktalardan bir tanesi,
1: Evet.
0: biliyorsunuz. Soğanlı'ya da ilk gördüğünde, ben birçok çalışmada Sayın Valimizin yanındaydım gördüğünde ve inanılmaz oranın dokusunu gördüm mü böyle çok beğenmişti. Yani, dedim, hemen başlıyoruz diye. Sonra tabii orada valimiz, Büyükşehir Belediye'miz beraber işbirliğinde çok iş yapıldı. Özellikle
1: Işıklandırmaları çok güzel oldu.
0: evet, mesela o
1: Gece harika gözüküyor.
0: ışıklandırma çok farklı bir şey kattı oraya mesela.

0: baktığınız zaman, hava karardığı zaman, onlar ışıklar yakıldığı zaman gerçekten sanki öyle masalsı bir diyarda gibisiniz. Çok güzel bir görüntü oluştu. Şimdi orada meydan düzenlemesi çok büyük bir işti. Özellikle Büyükşehir Belediye'mizin ekipleriyle beraber orası meydan düzenlemesi tamamen yapıldı. Onlar ihale ettiler. Tabii valimiz işbirliğinde yapıldı. Sonra Azize Barbara Kilisesi'nin özellikle o biraz önce İnce Usta bahsettiğim gibi orada da duvar resimleri üzerinde oluşan bazı patinalar, kararmalar mevcuttu. Onların temizlikleri yapıldı. Ve daha önce zor seçtiğimiz o duvar resimleri bir nevi çok net seçilir ortaya çıktı. Sonrasında orada yürüyüş yolları yapıldı. Biliyorsunuz bugün özellikle Yılanlı Kilisenin oradaki alandan başlayıp Kubbeli Kilisenin de önünden geçip meydana çıkan bir alan. Bunun dışında işte Aziz Barbara Kilisesi'nin yan tarafından karşı alana geçmek, orada küçük bir dere vardı. Dereden geçmek bazen zor oluyordu. O bölüm yürüyüş yolu oluşturuldu. Son çalışmalarımızda şu anda projelerimiz devam ediyor. Yine oranın bir çevre düzenlemesine yönelik projeler hazırlandı, projeler de onaylandı. İnşallah yakın zamanda farklı, çünkü dedik ki orada çok yapı var. Bunların her birine zaman ayırmak ve restore etmek
1: Kısa sürede bitmeyecek
0: kısa
1: işler.
0: sürede bitmeyecek işler. Yani çünkü
1: Çünkü çok
0: arkadaşlar,
1: ince elenip sık dokunuyor. Çok yavaş yavaş çalışılıyor. Bazı yerlerde çok uzun zaman kaybediliyor.
0: tam
1: Doğallığı
0: kastettiğim bu
1: bozmamak için.
0: aslında. Evet, kastettiğim bu. Çünkü sizin mesela biraz önce dedim ya, kararmış bir patinayı o restoratör arkadaşlarımız mesela küçücük bir
1: Küçücük
0: alanı,
1: fırçalarla
0: şu
1: yani
0: mikrofon kadar bir alanı mesela günlerce
1: günlerce
0: uğraşabiliyorlar bunun
1: uğraşabiliyor.
0: temizliğiyle ilgili. Çünkü çok detaylı iş. O yüzden bazen aylar yıllara sari işler olabiliyor bu işler. Ama mutlaka başladık ve şu anda dediğim gibi projelerimiz de onaylandı. O aşamalarda da çalışma yapmayı düşündüğümüz kısımlar mevcut. Şimdi tabii orada şu da bahsetmek gerekiyor. Özellikle şimdi Sayın Valimizin dediğim gibi çalışmalara verdiği destek, Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği destek, Yeşilsağ Belediye Başkanımızın, kaymakamlarımızın, yereldeki vatandaşlarımızın, yani herkes gerçekten oranın tanınması, bilinmesi için çok emek sarf ediyor, gayret ediyor. Özellikle ablalarımızı biliyorsunuz orada, soğanlı bebekleri satan ablalarımız bir tanesi. Hatta son dönemde biliyorsunuz çok da
1: Ben
0: tanındı böyle.
1: videosunu izledim o teyzenin. Turist geliyor, İngilizce konuşmaya başlıyor. Nerelisin diyor turistlere. Napoliliyim diyor turist. Teyze İtalyanca konuşmaya başlıyor birdenbire.
0: Evet,
1: Muhteşem.
0: çünkü çocukluklarından beri oradalar ve farklı ülkelerden gelen misafirlerle sürekli bu sohbet ediyorlar. İşte bebek satıyorlar, onlarla bölgeyi anlatıyorlar. Yani
1: Tam bir turizm elçisi gibi çalışıyorlar. Çok
0: gerçekten
1: sıcakkanlılar, çok iyi
0: öyleler.
1: ev sahipliği yapıyorlar giden insanlara.
0: Öyleler. Yani işleri rast gelsin gerçekten biz onları diyoruz. Yani bizim oradaki soğan da bizim hani biraz önce anlattığımız birçok işte tarihi doku, doğal dokudan bahsettik. Aslında işte onların yaptıkları bebek de bizim coğrafi işareti tescilli bir ürünümüz.
1: Evet.
0: Yani bu anlamda da çok önemli. Güzel işler yapıyorlar. İnşallah daha da gelen ziyaretçimizin artmasıyla onların da işleri artacak. İşte hedefimiz de o yönde. Bölgenin kalkınması, şehrimizin kalkınması, buradan herkesin işte turizmden gerekli payı alması. Düşüncemiz o yönde.
1: Kayserili vatandaşlarımızı da gezmeye davet ediyoruz. Her hafta bir yere gitmelerini rica ediyorum ben pazar günü. Bunu her hafta söylüyorum. Ben çocuklarımı alıp her hafta bir yere gidiyorum.
0: Evet, yani aslında şöyle hani bu tür yerler dillendirildikçe, paylaşıldıkça, yani sizinle konuştukça, burada işte bizi dinleyenlere bunları anlattığımız gibi işte sosyal medyada olsun birçok noktada paylaşımda bulunmamız bu bölgelerin tanınırlığı anlamında önemli. Mesela turizm haftaları. Biz turizm haftalarında işte aslında bir nevi turizmde farkındalığı oluşturmak ama hedeflerimizin bir tanesi de şehrimizin önemli değerlerini de
1: Ortaya çıkarmaya
0: yani
1: çalışıyoruz.
0: daha çok tanımak. Sonuçta biliniyor dedim ya, soğanlı da biliniyordu, Erdem'i de biliniyor, Bayramacı da biliniyor ama
1: Ben hiç gitmemiştim.
0: soğanlı
1: Bunlar
0: ama.
1: yapılana kadar. Tüm
0: Evet.
1: bunları yapılana kadar.
0: Evet, yani sizin gibi aynı şeyi, aynı görüşte olan çok kişiyi biz duyduk, dinledik. Hani Nereymiş merak ettik, biz de gidelim görelim diyen çok vatandaşımızla işte sohbet ettik. İnşallah dediğim gibi daha çok noktamız var. Yani şehrimizin biliyorsunuz her bir yere medeniyetlerin farklı izlerini taşıyor. Şimdi hani sadece orada soğanı da bitirmeyeceğim. Buradan gelen ziyaretçilerimiz devam edeceklerinden bu günlere sari bir eğer tura dönüştüreceklerse hemen oradan Soğanlı'dan devamında Sultan Sazlığı'na geçerler. 301 farklı kuş türünün bulunduğu muhteşem doğasıyla bir milli parkımız, orayı da işte görebilirler. Devamında işte Yahyalı'ya gittiklerinde şelaleler diyar evet, Yahyalı. Evet. Her bir yerinde farklı güzel yerimiz var.
1: Yollar harika oldu, onu da belirtelim. Evet. Eskisi gibi eziyetli bir yol yok. Yahyalı'ya otoban gibi git gel.
0: Sağ olsun, evet. Büyükşehir Belediye'miz, Valimiz bu konuda çok adım attı. Yani Yahyalı Belediye'mizde olmak üzere çok adımlar attılar. Çok orada düzenlemeler yapıldılar. Vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde oraya ulaşması için çok çeşitli çalışmalar yapıldı. Sadece onlarla değil. Mesela gittiğiniz zaman sallanan köprüyü belki biliyorsunuzdur. Evet. Valimiz Yukop tarafından o yenilendi. Ondan sonra Kapuzbaşı Şelalesi'nin etrafında çevre düzenlemeleri. Mesela orada biraz otopark sıkıntısı vardı. Onu çözmek adına şelaleleri biraz geçtikten sonra bir alan otopark alanı olarak düzenlendi. Burada dokuya hiçbir şekilde zarar vermedi. Düz alanlar tercih edildi. Gibi orada da çalışmalar yapıldı. Yani Kapuzbaşı Şelaleleri şöyle, ya Mehmet Bey ben bazen şu vardır. Biz hani fotoğraflarını görüyoruz, videolarını izliyoruz. Bazen gitmediğimiz, görmediğimiz alanlar olabiliyor. Bunların işte fotoğrafını görünce diyoruz ki güzel. Ancak şu da var. Gittiğiniz zaman o fotoğraftakinden daha ihtişamlı, evet, daha büyüleyici olduğunu da görebiliyorsunuz.
1: Şelaleler için bunları söylemek çok kolay, doğru bence.
0: Yani Kapuzbaşı için evet, kesinlikle bu öyle. Fotoğraflarda görsel muhteşem ama yani oraya gittiğiniz zaman hissettiğiniz etki evet, belki o fotoğrafta hissettiğinizin kat kat üstünde.
1: Çok farklı.
0: Ben o yüzden gerçekten orada görülmesi gereken yerlerde birinci sırada, ikinci sırada yani alacak noktalardan birisi.
1: Kayaların içinden sular fışkırıyor.
0: Evet. Allah'ın hikmeti çok yani güzel. Allah'ın hikmeti evet, gerçekten oradan bir bakıyorsunuz yüksekten o kayaların içerisinden bir de ve akış hızı falan böyle çok yüksek bir
1: Delisi
0: şekilde
1: açıyor.
0: Evet. Yani tam anlamıyla Yeşilköy mesela burada biraz da bahsetmek gerekiyor. Şimdi Kapuzbaşı'nın o muhteşemliği var.
1: Yeşilköy'de tam kartpostallık ama.
0: Evet. Yeşilköy sanki yani gerçekten böyle bir filmin bir sahnesinden doğal dokunun o kadar güzel ki yani baktığınız zaman o doğa güzellik, yeşillik, suların bir yerden akması arkada. Yani orada işte valimizle biliyorsunuz yapılan çalışmalarca yine İstihbarat Belediye'mizle beraber çok güzel orada iniş noktası ve orada giden ziyaretçilerimizin görebileceği bir platform oluşturuldu. Ve tanınır bilinir hale geldi. Evet. İşte böyle yani şimdi değerlerimiz var. Burada bu değerlerde çalışma yapıp tanıtırsınız. Onlar gün geçtikçe daha çok. Mesela dediğiniz gibi şu soruyu bazen duyuyoruz. Yani sizin böyle bir yer mi vardı? Biz bilmiyorduk. Evet, Kayseri'de böyle yerler çok inşallah her birinin tanınıp bilinmesi için çalışmalar mevcut. Zaten biliyorsunuz Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in turizme olan gerçekten verdiği değer turizme olan ilgisi de çok biliyorsunuz malum.
1: Evet.
0: Birçok zaman yoğunluğu olmasına rağmen bu bölgenin tanınması için çok oralara gidiyor, uğraşıyor.
1: Fikirlere değer vererek yaklaşıyor.
0: Evet. Yani bu anlamda iyi bir ilme kazanıldı. İnşallah devamında tabii birçok nok var. Oradan çıktınız.
1: Rafting diyebiliriz. Yahyalı'ya gitmişken zamanın
0: evet,
1: devamında her zaman olmuyor. Suyun debisine göre değişiyor.
0: Evet. Şimdi orada zamanında biliyorsunuz bir acentemiz tarafından başvuruldu. Bütün çalışmalar yapıldı. Ben burada özellikle Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün de çalışmaları için teşekkür etmek
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet. Ondan da eline sağlık.
0: Yani onlarla beraber işbirliği içerisinde yaptığımız özellikle rafting ve kanoda beraber adım attık. Tabii valimiz öncülüğünde, Sayın Valimizin gerçekten bizzat bütün aşamaları takibiyle beraber yerinde incelememizle bu işler gerçekleştirildi. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ilk mesela o parkı inceledikleri zaman federasyondan da mesela uzmanlar gelerekten hangi noktadan başlanıp hangi noktada bitirilmesi yönünde federasyon raporlarını alaraktan bazı düzenlemelerde beraber çalışmalar, orada Yahyalı Kaymakamımıza da keza teşekkür etmek istiyoruz. O da çok emek verdi.
1: Islah çalışmaları yapıldı.
0: Evet, evet.
1: 9 kilometre bütün... yapıldı diye hatırlıyorum ben. Efendim? Yanlış, yanlış olabilir ama 9 kilometre diye hatırlıyorum yaklaşık.
0: Yani farklı. 8 nokta küsür ama hepsini bu yani doğru hatırlıyorsunuz ama hepsini tabii gitmeyeniz mümkün olmayabilir. Parkur alanının uzunluğu anlamında da Türkiye'deki uzun parkurlardan evet. Bir tanesi.
1: Hocam bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şimdi giderken botta bir taraf kaya, kayaların üzerinde keçiler var. Evet. Keçiler görüyorsunuz. Biraz ilerliyorsunuz sağ tarafta böyle geyik görebiliyorsunuz, sincaplar görebiliyorsunuz. Bir taraf kaya orman, bir taraf zaten saf orman.
0: Güzel bir orman.
1: Çok güzel bir evet. Havası var oranında.
0: Orası zaten şelaleler ayrı bir değer katıyor. Hem de ağaç işte ormanın olması o doku ayrı bir güzellik katıyor. Şimdi Kanada çok böyle detaylı incelemeler yapıldıktan sonra biz ilgili kurum görüşlerini de aldıktan sonra tabii bunu yapacak kişi her başvuran bunu yapamıyor. Bunun da özel şartları var. Yani bir defa kullandığı ekipmanların bu uygunluğu denetleniyor. Uygun mudur değil midir onlara bakılıyor. Ve ayrıca olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi burada bot rehberinin bulunması. Bot rehberi hem yönlendirici hem can kurtaran gibi orada insanlara işte gittiği zaman bunu yaparken aslında yönlendirici olmasının anlamı önemli. Bunu sağlayan işte bize ajantalar başvurularını yapıyor, değerlendirmeler yapılıyor. Bütün bu kriterler uygunluğu varsa ona göre izin veriliyor. Şu anda yapılıyor. Dediğiniz gibi bazen su orada baraj olduğu için su mevsimlere göre değişiklik gösterebiliyor. Ama şu an çalışmalar yapılıyor. Geçen gün orada işi yapan ajanta bize yetkilimiz fotoğrafları göndermiş. Şu an yapılıyor diye. Bunun dışında da kano mesela.
1: Tomarzo kano diyebiliriz.
0: Evet. Şimdi kano biraz daha hani rafting'e göre durgun su.
1: Çocuklarla daha rahat yapılabiliyor.
0: Yani orada da yaş sınırlaması evet bir var yaş sınırlaması evet. Mevcut. Şöyle Tomarza'da da Böke ve Şıhbarak'ta yine zaman tırmanın durgun böyle güzel durgun aktığı bir noktada ağaçlarla çevrili noktalarından çok yine harika bir doğal güzellik var. Burada yine bahsettiğim gibi aynı Yahyalı'da olduğu gibi Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bir bu alanla ilgili ıslah çalışması yaptı. Sonrasında Tomarza'da Zeki Kaymakamımız da çok özellikle burada bir çalışmalar yaptı. Ve valimiz öncülüğünde buranın ıslahı için Büyükşehir Belediye'miz şimdi orada farklı tesisler yani gidenlerin ihtiyaçları dedik yani turizmde evet. Bir yere giden vatandaşımızın orada çeşitli ihtiyaçlarını karşılaması da gerekiyor. Yeme, içme, birçok ihtiyaç gibi onları da yapıyorlar. Son aşamaya gelindi.
1: Yani kahvaltıya da gidebilirler buradan.
0: Tabii yani onu ben söyleyelim. Size şöyle söyleyeyim. Bu kamu parkur alanı ilan etmeye gittiğimiz yani çalışmaların yapıldığı dönemlerde birçok vatandaşımızın oraya kendi böyle masasını alıp kurup sandalyesini kurup dokuya
1: gidebilirler.
0: Evet. Dokuya hatta bir vatandaşımızı gördüm. Masasını kurmuş, kahvesini almış böyle termosta getirmiş. Güzel orada oturuyor. Doğanın güzelliğini, tadını çıkarmaya geldim diyor. Ya bunun gibi sadece illaki oraya yani kano elbette ki bizim oradaki faaliyet anlamında ama biraz dinlenmeye, vakit geçirmeye giden yani ailenizle birlikte vakit geçirmek için önemli güzel noktalardan bir tanesi. Buraya da gittiğiniz zaman tabii ki ilk başta doğal tamam güzellik var ama ihtiyaçları karşılayacağınız noktalar var mı? Orada dokuya yine çok dokunmadan yine hızlı ve pratik şekilde ihtiyaçları gidecek noktaların oluşturuldu. Ve şu an orada 3 ajanta bu işi yapıyor, başvurdu. Başvuran işte dediğim gibi kriterleri sağlayan ajantalar başvurup yapıp bu işi yapabiliyor. Bunlar yetkilendirilmiş. Normal ajantaların bizim ajanta belgesi alanların dışında da saydığımız bütün kriterleri sağlaması lazım. Yani ekipmanlarının uygunluğu kontrol ediliyor. Burada Gençlik Spor'da uzman bir arkadaşımız var bu konularda. Onlar tek tek inceleniyor bu ekipmanlar. Sonra dediğim gibi bot rehberi çalışan olarak bildirilmesi gerekiyor gibi birçok faktör var. Yani şu an iyi gidiyor, iyi de tanındı.
1: Evet, evet, çok iyi gidiyor. Yani yorumlar da çok iyi, giden insanlar çok mutlu ayrılıyorlar.
0: Şehrimiz turizminde yeni bir ne diyelim?
1: Destinasyon oldu,
0: evet,
1: diyebiliriz.
0: Evet, oldu.
1: Ya şimdi biz otellerimizde gelen misafirler Kayseri'de ne yapabilir dediklerinde hemen diyoruz ki rafting yapabilirsiniz, kano yapabilirsiniz. Bir de diyoruz ki yamaç paraşütü yapabilirsiniz.
0: Evet.
1: Ali Dağımızın da belgeleri tamamlandı.
0: Evet, Ali Dağ'da biliyorsunuz orası yine aynı şekilde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzde yapıp çalışma yaptığımız, özellikle Talas Belediye'miz, Belediye Başkanımız çok önemli katkılar oldu, Kaymakamımızın ve Sayın Muhammed'in önemli katkılarıyla. Burada Serdar Bey'in, Kayıt Başkanı Serdar Bey'in de çok orada çalışmalarda, evet, emekleri oldu. Yani keza orada da çok emek var. Birçok kişi çalışmalarda ve oranın ilan edilmesinde yer aldı. Mesela Hava Sporları Federasyonu'ndan Adem hocamız keza orada çok emek harcayanlardan. Sonunda orada da işte park alanının ilan edilmesi için çalışmalar gerçekleştirildi. Güvenli, bizim her şeyde isteğimiz yapılan faaliyetlerin tabii kurallara uygun yapılması ve olmazsa olmaz, evet, olmazsa olmazımız güvenlik. Burada bütün güvenlik tedbirlerinin alınması bizim asla taviz vermeyeceğimiz noktalarımızdan bir tanesi. Bunun için de denetimler yapılıyor ve burada işte zaten bu ajantalara yetki verilirken bunları sağlıyor mu? Yine orada da paraşütle ilgili gerekli belgeleri sahip mi, değil mi? Bunlar kontrol ediliyor ve ona göre belge veriliyor.
1: Hocam Kayseri'yi Bozkır zanneder dışarıdan bakan insanlar da, her yerimizden sular geçiyor, nehirler geçiyor. Bir de son olarak da Tomarza'dan gelmeden öz vatan diyelim. Öz vatanla ilgili de sizden bir müjde duyalım.
0: Öz vatanda da bir yine çalışma yapılıyor. Sayın Valimiz geçenlerde ziyaret ettiler biliyorsunuz. Geçenlerde dedim, birkaç ay oldu o noktayı. Şimdi öz vatanda da Kızılırmak Nehri üzerinde bir alanda sona doğru gelindi. Evet. Yakında orası da inşallah bir kano parkı alanı olarak faaliyet göstermeye başlayacak. Yani henüz orada şey faaliyetler başlamadı ama bir alan belirlendi, sona gelindi. İnşallah valimizle beraber o alanın tanısımı
1: i̇nşallah
0: yapılacak.
1: Oraya da turizm açarız kısa sürede.
0: Evet, olacak, inşallah olacak. Orada da bütün işlemlerde neredeyse sona geldik gibi. Evet.
1: Hocam zamanımız azaldı bayağı sizinle. Bugün çok hızlı geçti. Birazcık da Kültepe'den bahsedelim.
0: Evet.
1: İsterseniz daha sonra ben sizi tekrar ağırlamak isterim. Hiçbir şey konuşamadık gibi geldi çünkü doyamadık size.
0: Teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii dedim ya, şehrimizin her bir noktası. Yani burada niye şunu konuşamadık?
1: Evet, daha bir sürü konumuz vardı.
0: Evet,
1: gibi konuşamadık.
0: Olacaktır. Mazur görsünler çünkü vaktimiz de biliyorum kısıtlı olduğu için. Kültepe'den bahsedeceğim ama biraz yani uygun görürseniz önce biraz şehir merkezindeki bizim bir kültür yolundan da kısaca bahsedelim.
1: Tabii,
0: Erciyes'imizden tabii biraz bahsedip sonra kısa tutacağım tabii, tamam, buralarda. Çünkü olmazsa olmaz anlatmamız gereken noktalar diye düşünüyorum ve Kültepe'den de sonrasında bahsedelim. Şimdi mesela şehir merkezinde biz farklı, çok farklı medeniyetlerin izlerini görüyoruz burada. İşte baktığımız zaman o Roma, Bizans, işte Danişmentler, Selçuklular, Osmanlılar gibi. Tabii arada beylikler var, daha farklı devletler de var. Burada ben kısaca hızlı geçmek anlamını söylüyorum. Bu medeniyetlerin de birçok izi şehrin merkezinde mevcut. İzinden kastım yaptığı eserlerle burada izlerini, damgalarını vurmuşlar. Şimdi siz bakıyorsunuz, şimdi şehir merkezinde gezeceğiniz her bir noktada aslında meydana gidiyorsunuz. Cumhuriyet Meydanımıza baktığınız zaman şöyle
1: her yer eser dolu.
0: Bir şöyle bir etrafı şöyle bir izlediğiniz zaman bir tarafta Cumhuriyet dönemi eseri, bir tarafta Osmanlı eseri, bir tarafta Bizans dönemi eseri, bir tarafta Roma görebilirsiniz. Selçuklu dönemi eseri mesela. Ben karşınızda bir yerdanlık gibi Sahabiye Medresesi, Sahibiye veya evet, diğer ismiyle Sahip Atı Fahrettin Ali'nin alıyor ismini. Yaptırdığı eseri görebiliyorsunuz. Şimdi bizim kültür yolunda da Gevher Nesibe Medresesi ve Dar-ı Şifası'ndan başlamak üzere şu anda Selçuk Uygarlığı Müzesi ve Tıp Tarih Müzesi. Bunun dışında daha önceden Hacı Kılıç'tan da, Hacı Kılıç Cami ve Medresesi'nden başlayarak da siz Gevher Nesibe sonrasında İşte orada Roma Anıt Mezarı'nı görerekten evet, Sahabiye Medresesi. Devamında Cumhuriyet Meydanı'nda işte
1: bir de Kurşunlu Cami var.
0: Ha, o tarafta Mimar Sinan, şehrimizin evet, en büyük değerlerinden evet, bir tanesi. Yani şöyle dünyaca tanınan bir mimar. ve dünyanın önde gelen mimarlarından. Şehrimizden de gerçekten adını duyuran, çünkü birçok noktada artık yurt dışında bakıyorsunuz Ağrı Nasıhlı Mimar Sinan, Kayıkseyir Mimar Sinan bu anlamda önemli. Kurşunlu Camisi'ni görüyorsunuz, oradan geçip işte kaleyi görürsünüz, karşıda Hunat Külliyesi'ni görürsünüz, orada yan tarafta Zeynel Abi, yani birçok eserimiz var. Bu kültür yolu önemli. Çünkü kültür yolunun başlangıcında işte Selçuk Uygarlı Müzesi'ni görüp sonrasında bizim Kale'deki Arkeoloji Müzesi'nde de şunları görebilirsiniz. Neden diye özellikle Kale'deki müzemiz. Kayseri tarihindeki uygarlıklara ait günümüze ulaşan taşınır kültür varlıklarını görebileceğiniz bir noktamız. Ondan sonra devam ettiğinizde...
1: Tablet var mı?
0: Var.
1: Müzeyizlerimizde evet. Gezebilirler kale içindeki müzeyi.
0: Müzemizde dediğim gibi şehrimizin tarihine ait her alandan eser mevcut. Sonrasında mesela Atatürk Evi Müzemizi, Gogol Konağı Müzemizi, işte Selçuklu, özür diliyorum, Milli Mücadele Müzemizi gibi birçok noktayı görebilirler. Burada tabii gelen ziyaretçilerimizin biraz vakti ve buna vakit ayırması. Şöyle söyleyeyim, Kayseri'ye gelen ziyaretçilerimiz bir veya birden fazla gün merkeze ayırmalıdır diye düşünüyorum. Evet, yani en asgari. Yani çünkü şehir merkezini dolu dolu gezecekseniz yani size birkaç gün bile yetmeyecektir. Mesela Kayseri Mahallesi gibi, ondan sonra birçok noktadan söylediğiniz Meremen'in kilisesi, yani buradaki şehir kütüphanesi olarak hizmet veriyor. Şehrin birçok noktasında bizim eser, tarih eserimiz mevcut. Buraları da görebilirler. Devamında Talas'a gidip Talas'taki yani Ali Said Paşa sokağındaki Osmanlı Sokağı olarak söylediğimiz Harman'da, Harman Meydanı'ndaki birçok eserimizi, Talas da başlı başına yani birkaç gün ayrılacak noktalardan bir tanesi. Şehir merkezinin dışında yani Erciyes'ten aslında şöyle kısaca da bahsetmek gerekiyor. Şimdi Erciyes biliyorsunuz bizim turizmde amiral gemimiz. Yani evet. Buraya artık tamam kışın ön plana çıkıyor ama bu 12 aya dağılmış bir faaliyetlerle Erciyes artık turizmde 12 ayda özellikle sportif faaliyetlerde evet. Aktif tanınan bilinen noktalardan bir tanesi. Özellikle kayak mevsiminde yani malum biliyorsunuz siz de işletmeci olarak o süreçte çok sayıda ziyaretçi gerek yurt dışından olsun gerek charter seferlerle olsun gerek ülkemizden olsun yani misafirimiz geliyor. Burada kayak yapıyorlar. Ondan sonra şehrin birçok noktasını gidip görebiliyorlar, geziyorlar. Bu anlamda Erciyes şehrimizin turizminde çok önemli bir noktaya getirdi. Ve her yılda artarak büyüyor. Malum biliyorsunuz orada şu anda kayak merkezinde yapılan yeni tesisler de mevcut. Onların bazıları bitme aşamasına geldi, bazıları temeli atılıyor gibi. Her geçen gün büyüyerek...
1: Atletizm pistinin temeli atılıyor.
0: Yani birçok şey var. Hazır. Evet. Orada biliyorsunuz yüksek irtifa kamp merkezi gibi... Özellikle dedim ya sportif alanlarla ilgili birçok nokta var. Kamp karavancılık gibi faaliyette çadır orada gitmek isteyen özellikle Tekirdağ'daki kısımda tercih edilebilecek noktalardan. Zaten mekanik tesisleri biliyorsunuz dünyaca ünlü son sistem evet. Ve pist uzunlukları zaten ayrıca önem arz ediyor. Bu yılda iyi bir sezon geçti.
1: Çok iyi geçti yani, bu sene.
0: Evet, güzel.
1: Kar çok güzeldi.
0: Evet, sezon gerçekten güzeldi. Ziyaretçilerimiz de, sayılarımız da iyi. Zaten Büyükşehir Belediyesi turnike sayılarını açıkladı biliyorsunuz. Orada da geçtiğimiz yılların rekorları kırıldı. Evet. Bu anlamda Erciyes'imiz direkt şehre doğrudan tek başına turist çektiği gibi Erciyes'e gelen ziyaretçilerimiz şehrin birçok turizm noktasında görmeye zaman da ayırıyorlar. Bu anlamda çok önem arz ediyor. Ben orada emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye'miz, başkanlarımız, Murat Cahitçin vekilimiz çok biliyorsunuz.
1: Çok uğraştı herkese.
0: Evet, Erciyes AŞ Başkanlığı döneminde inanılmaz tanıtımlar ve organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Yine keza Büyükşehir Belediye'miz hala çok çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor ve yeni alanlar açıyor. Bu anlamda emeği geçenlere de burada ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor. Ellerine sağlık diyelim. Ve Kültepe'ye gelirsek, Kültepe şehrimizde herhalde herkesin çokça duyduğu, bildiği, ismini duyduğu yer. Ama belki az gidip görülen noktalardan birisi.
1: Evet.
0: Evet, ismini duyduk ama biz Göztepe'ye gitmedik. Yani bizi dinleyen çok burada kişi vardır diye düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda çok çok daha gidip görebilecekleri noktalardan biri olacak. Neden dersiniz? Şimdi Kültepe zaten biliyorsunuz yapılan kazılarda şehrimizin tarihine yönelik en eski verilere ulaşılan noktalardan bir tanesi. Şimdi Fikri Kulakoğlu hocamız, Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu hocamız tarafından kazılar gerçekleştiriliyor ve her yılda yeni farklı bilmediğimiz şeyler de çıkabiliyor. Şimdi orada iki noktada özellikle yoğunlukta yapılıyor. O Höyük dediğimiz nokta ve bir de aşağıda Kağrım'daki ticaret noktasında bu tür çalışmalar yapılıyor. Özellikle tabletlerin çıktığı nokta o Kağrım ticaret noktası. Şimdi yakın zamanda hocamla da görüştük. Bakanlığımızla da istişare yaptık. Orada işte Asur Mahallesi'nde özellikle bir bölümün restorasyonu ile ilgili çalışmalarımız mevcut. İnşallah kısa zamanda orayı planlayıp ziyaretçilerimizin aslında dönemine ait evler nasıldı, orada nasıldı, orada yine dokuya uygun bir şekilde bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bunun için gerekli izinlerimizi ve projelerimizi yapacağız. Orada bir Asur Mahallesi kuruldu
1: Evet.
0: biliyorsunuz. Valimiz ve Büyükşehir Belediye'miz işbirliğinde. Yakında oranın da şey şu anda şu aşamada tefrişat yani içinin kısmının düzenlemeleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bakanlığımız onaya gitti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan projeler. Yakında onlar da tamamlandığında, oraya açıldığında çok kişinin gidip görebileceği. Biliyorsunuz Kültepe'ye varmadan önce bugün bir oradaki kaya mekanın müze yapılma durumu var. Büyükşehir Belediyesi'nce tamamlandı. Özellikle o Sivas yolu üzerindeki hemen yol kenarında yer alan bir alan. Burası tamamen düzenlemesi, kaya oyması yapıldı. Şu anda oranın da içerisinin düzenlemesine yönelik Büyükşehir Belediyesi'nde çalışma yapılıyor. Bittiğinde yine bakanlığımız işbirliğinde o müzenin hayata geçmesi planlanıyor. Çünkü içerisinde Kültepe'ye ait dair eserler olacak. İnşallah ona yönelik resmi çalışmalarımız, prosedürlerimiz tamamlandığında o eserlerin hangi eserler olacağı ki bir bayağı bir çalışma yapıldı. Orada da sona doğru yaklaşıldı. O da tamamlandığında şöyle özetle şunu dersek Kültepe'ye giden vatandaşlarımız Kültepe'nin kazısı yapılan o arkeolojik alanlarını görmekle beraber İlk Kültepe'de hayat nasıldı? Asur Mahallesi'nde onu görecekler. Ve Kültepe'den çıkan eserler nelerdi? Müzelerde de bunları görecekler. Ve tabii bunlar kısaca anlatacağım şeyler. Kültepe'de daha çok şey inşallah planlanacak. Yine orada giden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar da oluşturularaktan hizmete alındığında şehrimiz turizm destinasyonları içerisinde önemli bir nokta haline gelecek diye
1: Asur
0: ümit
1: Çarşısı
0: ediyoruz.
1: tamamlanmaya yakın biraz da gidip o bir günde gidip orada program yapabiliriz isterseniz canlı bir
0: İnşallah
1: program
0: gittiği
1: mahalleyi
0: zamanlar
1: gezdirerek.
0: olabilir. Tabii neden olmasın? İnşallah planlarız. Dedim ya şehrin her noktasında farklı değer var. Felahiye gidersiniz, Roma Adası'nı
1: Evet.
0: görürsünüz, Napınar'ı görürsünüz. İşte atıyorum.
1: Develi'de de çok güzel yerler var. Geçen
0: Tabii.
1: hafta da Soysal'da gittik çocuklarla. Orada piknik yaptık. Orası da
0: Buyleyen
1: çok güzeldi.
0: o yine Sultansazı kenarındaki
1: Bilim
0: o
1: merkezi, hayvanat bahçemiz, o arka taraflar oralar da çok güzel. Her yerimiz güzelleşiyor Türkiye'de.
0: Elbette. Yani şehirde çok doku var. Mesela bir başlık söyleyip vaktimiz de kısıtlı. Çok çok yer vardı. Koramaz Vadimizde özellikle
1: Evet.
0: de Ağırnas Mimar Sinan Evi. Buna yönelik Mimar Sinan Evi ile ilgili de biliyorsunuz Sayın Bakanımızın ziyaretlerinde ve sonrasında orayla ilgili bakanlığımız işbirliği içerisinde çalışmalar olacağı da belirtildi. Şu anda en çok tanınır bilinir yerlerden biri olacak diye biliyoruz. Çünkü niye
1: Arnaz.
0: dersiniz? Mimar Sinan gibi biraz önce de bahsettim. Şehrimizi yetiştirdiği önde gelen tanınan bilinen, dünyaca tanınan bilinen şahsiyetlerden bir tanesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun en altın çağını yaşadığı dönemdeki yaptığı eserleriyle bugün hala konuşulan, bilinen, nasıl yaptı sorularının çok
1: Üstünden
0: sorulduğu.
1: yıllarca defa, yıllık zaman geçmiş, defalarca deprem geçirmiş ama
0: Evet.
1: hala taş gibi
0: Yani öyle
1: duran.
0: nasıl yapıldı sorusunu çok sordunuz. Yani bu Mimar Sinan'ı anlatmak burada tabii ki ne vaktimiz yeter ne de bizim ona yönelik bilgimiz de yeter diyorum. Çünkü Mimar Sinan hala şöyle yaptığı çalışmalarla keşfedilmeyi, anlamayı, yani öğrenmeyi gerektiren bir mimar. Çünkü hala diyoruz ya nasıl yaptı sorusunu sorduğumuz bir kişi. Onun da işte yaşadığı 21-22 yaşına kadar yaşadığı Arnas'ı, özellikle evini, özellikle o bölgeyi restorasyonunu yapıp hayatını anlatır şekle getirdiğimiz zaman çok güzeldi ziyaretçimiz. Oraya gittiğinde Kültepe'ye de çok yakın biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ziyaret edecekleri noktalardandır. Şehrimizde dediğim gibi çok değerimiz var. Bu gerek tarihi gerek doğal olsun. İnşallah hepsine elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Hepsinin tanımlı birliği için çalışmalarımız olacaktır. Ben teşekkür ediyorum.
1: Geldiğiniz için teşekkür ederiz Sayın Hocam, Sayın Müdürüm.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Haftaya tekrar görüşmek üzere sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Gündem Turizm'de bugün İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, Erciyes Üniversitesi Doçent Doktor Şükrü Bursun vardı. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Yayın tekrarı.
4: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Vivaldi'yi konuk edeceğiz. Vivaldi, 1678 yılında İtalya'nın Venedik kentinde dünyaya geldi. Kızıl saçlarından dolayı Kızıl Rahip olarak tanınan sanatçının babası, önceleri berberlik yapmış, daha sonra ise başarılı bir kemancı olmuştur. Vivaldi de ilk müzik eğitimini babasından almıştır. Uzun süre din eğitimi alan Vivaldi, 1703 yılında resmen papazlık görevine atanmıştı. Ama aynı yıl başka bir işe daha girişmiş, Ospedal della Pietà adındaki bir kızlar yetimhanesinde keman öğretmeni olmuştu. Buradaki görevi, yoksul ve kimsesiz kızlara keman çalmayı öğretmek ve onlarla konserlerde seslendirmeleri için her ay iki konçerto yazmaktı. Ancak 1709 yılında bu görevinden bir süreliğine ayrılmak zorunda kalmış ve bu dönemde Vivaldi besteci olarak dikkat çekmeye başlamış ve 12 eserden oluşan Op. 1 eser sayılı keman ve sürekli bas için sonatları 1705 yılında yayınlamıştır.

1709 yılında Opus 2 eser sayılı trio sonatlarını Danimarka Kralı 4. Fredrik'e ithaf eden Vivaldi, bu sıralarda konçerto yazmaya başlamıştı. Hollandalı yayıncı S.N. Roger, Vivaldi'nin 12 konçertodan oluşan Opus 3 eser sayılı Uyumlu İlham adlı eserini yayınlamış, bu eser dönemin en etkili müzik yayınlarından biri olmuştur. Ardından Opus 4 eser sayılı La Stravaganza başlıklı 12 keman konçertosu daha bestelemiş ve aynı yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Almanya dışına hiç çıkmayan Sebastian Bach'ın müziğinin İtalyan özelliklerini taşımasında ve oluşmasında Vivaldi'nin önemli bir yeri vardır. 1714'te Vivaldi'nin konçertolarını duyan Johann Quantz, Tommaso Albino ile birlikte Vivaldi'ye konçertoda reform yapmaları için ödenek bağlamıştır. 1723 ile 1724'te Roma'daki karnaval sezonu için 3 opera yazan Vivaldi, yine 1723'te Ospedale della Pietà'nın yöneticileriyle ayda 2 konçerto besteleme konusunda anlaşmıştır. 1720'lerin başlarında yazdığı düşünülen ve içinde en ünlü eserleri olan 4 mevsim başlıklı bir grup konçertoyu da kapsayan Opus 8 eser sayılı konçertolarıyla ünü tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu yıllarda Vivaldi'nin opera sanatçısı Anna Giroud'la da ilişkisi başlamıştır.

1737'de görev yaptığı Ferrara'nın yöneticileriyle Vivaldi arasında sergilenecek operaların seçimi konusunda çıkan anlaşmazlık Vivaldi'nin işinden olmasına yol açmıştı. Vivaldi bu olayın ardından Amsterdam'a yerleşmiş, son yıllarındaki gençliğindeki popülerliğini yitirmiş, barok döneminin bitiminde toplumun müzik zevklerinin değişmesi gözden düşmesinde oldukça etkili olmuştur. Artık eserleri eskisi gibi sıklıkla seslendirilmeyen besteci, 1741'de Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'la tanışmasının ardından kraliyet himayesinde müzik yöneticisi olma umuduyla Viyana'ya yerleşmiş, fakat bir yıl geçmeden imparator ölmüştür. Vivaldi de aynı yıl giderek yoksullaşmış, sağlık durumu iyice bozulmuş ve eserleriyle beraber 1741'de hayata veda etmiştir. Sanatçı Viyana yakınlarında bir kamu mezarlığına basit bir şekilde defnedilmiştir.

Vivaldi'nin 500'den fazla konçertosu vardır. Farklı farklı çalgılardan yararlanmıştır. O döneme dek hiçbir besteci, violensel, abua fagot, hatta klarnet gibi gelişmekte olan çalgılar için bu kadar fazla eser yazmamıştır. Fransız barok müziğinde nefesli çalgılar ağırlıktayken, onun müziğinde yaylı çalgılar önem kazanır. 230 keman konçertosunun yanında flüt, abua, çelo, viola ve mandolin konçertoları da vardır. Klasik müzikle ilgisi olmayanların bile hayatında mutlaka duymuş olduğu 4 mevsim konçertoları Vivaldi'nin en sevilen eseridir. 94 opera yazdığı iddia edilmesine karşın bunların ancak 50'si bugüne kadar eksiksiz ulaşabilmiştir.

kendisini hiç istemediği kış konçertolarını hüzünlü bir ezgi olan minör tonunda yazmıştır. Vivaldi'nin Amsterdam'da basılmış eserleri opus eser numaralandırma yöntemiyle 100 konçerto ve 40 sonattır. Ama 500 kadar konçerto yazdığı sanılmaktadır. Vivaldi hayalinde canlandırdığı resimleri müzik haline getirmiş, eserlerinde hayallerine verdiği başrolü açıklayıcı sonelerle desteklemiştir. En ünlü eseri sayılan Opus 8 içerisindeki 4 mevsim konçertolarında mevsimler kendi özellikleriyle anlatılmıştır. Vivaldi'nin bu eseri uzun yıllar sonra Beethoven'a da ilham kaynağı olmuş ve Pastoral Senfoni bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Vivaldi'nin müziği yenilikçidir. O, armonik zıtlıklar, yenilikçi melodiler ve temalarla konçertonun ritmik ve biçimsel yapısını canlandırmıştır. Çoğu bestesi gösterişli, neredeyse neşeli ve coşkuludur. Johann Sebastian Bach, Vivaldi'nin konçertolarından ve aryalarından derin bir şekilde etkilenmiş ve Sid John Possian, Sid Matthew Possian ve kantatalarında tekrar tekrar kullanmıştır. Bach, Vivaldi'nin 6 konçertosunu solo klavye için ve 3'ünü ork için uyarlamış ve Vivaldi'nin 4 keman, 2 viola, çelo ve sürekli bas için yazdığı konçertonun 4 çembalo, yaylılar ve sürekli için uyarlamasını yapmıştır.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Tiyatro bir yaşam biçimi diyelim. Aynı zamanda hayatın kendisi. Hepimiz bu dünyada bir oyuncuyuz ve tiyatro oynuyoruz. Türkiye'de ilkleri yaptık. İlk sahnede bir nikah kıydık. Gerçek bir nikah ve bunu belediye başkanına Sayın Özaseki'ye kıydırdık. Güzel sanatlar veya tiyatro mezunu değilim. Ben alaylıyım, ben okuyarak kendimi geliştirdim. Sahneye çıkarttığımız oyunlar hepsi birbirinden, hepsi benim çocuklarım gibi. Bir sahneye konup da en son sahnelendikten sonraki alınan alkışlar, işte bu diyoruz. Ben Şükriye Uluhan, Uluhan Kültür Merkezi'nin genel sanat yönetmeniyim. Tiyatro ve drama eğitimleri veriyorum. Oyuncu yetiştiriyorum. Oyun hazırlıyoruz. Çocuk oyunları ve yetişkin oyunları hazırlarız ve sahneleriz.
2: Sen konuşurken ona bak. Karşıya bakma, karşıya bak diyorum ama.
1: Şimdi ilk orta ve liseden sonra evlendim. Önce bir iş hayatım oldu. Farklı işlerde çalıştım. Sonra evlendikten sonra çocuklarım oldu. Kızım da pek tiyatroyla ilgilenemedik ama çok iyi bir seyirciydim ben. Tiyatroyu çok severdim. Oğlum okula başladıktan sonra onda bazı yetenekler gördük. Öğretmeniyle beraber oyunlarda, yıl sonu gösterilerinde falan çok yetenekli olduğunu fark ettim. Ve onun arkasından gidelim dedik, babasıyla karar verdik. O hatta okula gitmeden 6 yaşındayken ilk sahneye çıktı. Baktık aslında oğlum çok sakin bir çocuk ama sahnede devleşiyor. Bunun arkasından gidelim dedik ve o şekilde tiyatro hayatımız başladı. 26 yıldır da bu işin içindeyiz. Valla tiyatro çok farklı bir kültür. Tüm gençlere aşılanması taraftarıyım ve çeşitli tiyatro kulüpleri kuruluyor. Ve çok da mutluyum, destekliyoruz da bir tiyatro topluluğumuz var. Orada da bazı görüşmeler yapıyoruz. 3 aylık bir eğitim veriyorum. Ondan sonra yetenekli olanları, yeteneklerine göre sahneye çıkartıyorum. Çocukların hem özgüvenlerini kazandırıyorum hem de bir hobi olarak geliştiriyor. Benim çok çeşitli oyuncularım var. Avukatından tutun, doktoruna, dişçisine, hemşiresine kadar, öğretmeni. Her meslekten 7'den 77, 77 yaşında da oyuncum var. Bunu da belirtmek isterim. İnsanların iletişimini daha kuvvetlendirdiğine inanıyorum ben tiyatronun. Birbirleriyle olan ilişkileri, ekip ruhu, bunların daha çok oturduğunu düşünüyorum. Şimdi ben hep iyi bir gözlemciyim. Bir daha önceki yönetmenlerim, oğlumun oyuna çıkarttığı yönetmenler hep beni gözlemci olarak oturturdu. En son şurayı şöyle yapalım, burayı böyle düzelt. Çünkü son provayı hep bana izletirdi o yönetmenlerim. Dedim ki ondan sonra yani bunun eğitimi zor bir şey değil. Diksiyon eğitimi de veriyorum aynı zamanda bu tiyatro eğitimiyle beraber. Halk eğitimlerde öğretmenliğe başladım. Halk eğitim kurslarında tiyatro drama eğitimi verdim. Ondan sonra tiyatro sahneledik onlarla beraber. İlkokuldan başladım. Hala şu an DKM'de alt kadrosunda skeç yazan oyuncularım var. Kayserili bir Cenan Adıgüzel var. O bizim yetiştirdiğimiz bir oyuncumuz. Çok da değerli biri. Bu tür şeylerle dedim ki yani bu olmayacak bir şey değil. Kendi kendime eğitimini aldım. Ben alaylıyım aslında. Güzel sanatlar veya tiyatro mezunu değilim. Ben alaylıyım. Ben okuyarak kendimi geliştirdim. Ve bugünlere geldik. Ayak üstüne attığınızda bile şu ucunu yere baktırmak zorundasınız ayaklarınız. Herhangi bir okul okumasına gerek yok. Sadece yeteneği, düşünceleri ve kendini geliştirmesiyle alakalı. Benim çok tereddütle sahneye çıkarttığım bir oyuncu sahnede başrolü oynayacak duruma geldi. Tiyatro bir yaşam biçimi diyelim. Bir yaşam biçimi aynı zamanda hayatın kendisi. Hepimiz bu dünyada bir oyuncuyuz ve tiyatro oynuyoruz. Kimimiz çok üzülüyoruz. Tiyatro zaten çeşitli oluşumlardan meydana geldi. tiyatro draması var, komedisi var, trajedisi var. Bunlar günlük hayatımızda hepimizin yaşadığı şeyler zaten. Valla tiyatro için en önemli eksik Kayseri'de salonların aşırı yüksek fiyatları. Bunu yetkililere de duyurmaya çalışıyoruz. Ulaşabiliyor muyuz? Uğraşıyoruz. Sahneye çıkarttığımız oyunlar hepsi birbirinden, hepsi benim çocuklarım gibi. Bir sahneye konup da en son sahnelendikten sonraki alınan alkışlar, işte bu diyoruz. Türkiye'de ilkleri yaptık. İlk sahnede bir nikah kıydık, gerçek bir nikah ve bunu belediye başkanına Sayın Özaseki'ye kıydırdık. Sonra Gesi Bağları diye bir oyunumuz var, o çok önemli bir oyun. Kayseri türküsünün hikayesini anlatan bir oyun. Sayın Valimiz ve belediye başkanlarımızın en büyük desteklerini bu oyunlarda alıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli, çok değerli. Valla yılmasınlar derim. Emek veriyorlarsa veya bir şeyi kafasına koyduysa bir kadın her şeyi yapar zaten. Kadınların yapamayacağı bir şey yok ve öyle olmalı. Sonuna kadar da çok büyük işler başaracağından eminim. Tiyatroya başlamak isteyen bir kişiye en büyük tavsiyem kendisine güvenmesi. Bir insan kendisine güvenirse bu dünyada yapamayacağı hiçbir şey yok. Şimdi şu şeyde göreceğiniz oyunların hepsini biz oynadık 26 yılda. Ayrıca ben özel okullarda, halk eğitimin tayin ettiği okullarda tiyatro eğitimi de verdim. Bu okullarda Büyükşehir Belediye'mizin hazırlamış olduğu bir tiyatro festivalleri vardı. O festivallerde çeşitli oyuncular yetiştirdik. Hala ziyaretimize gelirler ve çok da mutlu ederler bizlere. Bu oyun festivallerde 10 taneden aşağıya hiçbir zaman ödüllerimiz düşmedi. Bu oyunculuk, kadın oyuncu, erkek oyuncu, gerçi her okul kendi içinde değerlendirilirdi ama 10-15 talebenin içinde en az 10 ödülümüz olurdu bizlerin de. Yazın başlangıcındayız. Çocukların, gençlerin, özellikle kız çocuklarının, çünkü 3 ayda bir herhangi bir yere girip çalışma imkanları olmayacak. Ama bir tiyatroda bir eğitim almalarını, zamanlarını boşa geçirmemelerini, haftada 2 gün ve 2'şer saatten verilen bir eğitim bu. Tiyatroya daha çok ilgi duymalarını isterim. Ve bizim mekanlarımız ve diğer tiyatro kulüplerinin mekanları, herkese kapılarımız da açık sonuna kadar.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
2: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Gezip görülebilecek alanları her hafta yeni bölümlerle ekranlarınıza taşıyoruz. Özellikle Göleti ve Soysallı Milli Parkı

ile ön plana çıkan ve bol bol ziyaretçi ağırlayan Develimize bağlı Soysallı mahallemizi gezeceğiz. Aynı zamanda Soysallı'da manda yetiştiriciliği çok fazla. Bununla birlikte manda yoğurdu, manda kaymağı, manda tereyağı da çok meşhur burada. Onu da görüntüleyeceğiz ve hadi gezimiz başlasın. Soysallı'da ilk olarak Soysallı Milli Parkı'nı ziyaret edeceğiz. Erciyes'in eteklerinde, Erciyes'in suyuyla beslenen bu güzel gölet insanlara dinlenme alanı oluyor. Aynı zamanda arkamızdan akıp giderek dere şeklinde Sultan Sazlığı'na dökülüp o bölgeyi besliyor. Çok güzel bir görüntü var. Yeşil bol, ağaç bol. İç kısımda bir de tesis var. Aynı zamanda gençlerin spor yapabileceği iki tane voleybol sahası var ve tabii ki çocuklar için de alanlar mevcut. İnsanlar burada gelip bir nefes alıp şöyle doğanın kokusunu içlerine çekiyorlar. Berrak da bir suya sahip su görüntüsü ve mavi görüntüyle yeşil görüntüyü aslında bir arada görebildiğiniz Kayseri'de güzel alanlardan bir tanesi. Tesisin içerisinde, suyun içerisinde biraz gezinti yapabilmek için botlar da var. Birazdan onu da ekrana getireceğiz ama gerçekten doğası, yeşil ve mavinin bir arada oluşu büyüleyici.

Evet, belki denizimiz yok ama Soysallı Milli Parkımız var. Belki gemimiz yok ama Yunus bisikletimiz var. Soysallı Milli Parkı'nda göletin içerisinde bu Yunus bisikletle tur atıp şöyle keyiflenebiliyorsunuz. Yine söylediğimiz gibi bu güzel görüntü, suyun görüntüsü insanı hakikaten dinlendiriyor. Bacakları biraz yorsa da bu Yunus bisiklet çok keyifli.

0: O kadar güzel, o kadar bereketli bir aydayız ki Soysallı'nın meraları yemyeşil, sarı sarı çiçeklerle dolu. Bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından olan mandalar da şu anda burada otlanıyorlar. Sabah saatlerinde mandalar meralara geliyor, akşama kadar otlanıyor. Saat 4 civarında da çoban saldığında hepsi kendi evini, ahırını buluyor. Yöre halkı için çok önemli bir geçim kaynağı dedik. Aynı zamanda şifalı sütü, yoğurdu, kaymağıyla da hastalara gerçekten şifa dağıtıyor. Mandanın yoğurdu, sütü, tereyağı. Gerçekten o kadar güzel görünüyor ki ağaçların arasında bir mera alanındayız şu anda. Ve çok sayıda manda da arkamızda otlanıyor. Soysallı'nın suyu bol, yeşili bol, bereketli bir alan. Sizleri Nurettin Erciyes'le tanıştıracağım. Nurettin Bey Soysallı'da manda süt ürünleri üretiyor. Tereyağı var, kaymak var, evet. Yoğurt var, ayrıca süt var.
1: Evet.
0: Nasılsınız?
1: İyilik güzellik ablacığım. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, çok sağ olun.
1: Nurettin Erciyes. Yaklaşık 8 yıldan beri manda çiftliği işletmesiyim. Ayrıca de üreticisiyim yani. Manda ürünleri. Manda yoğurdu yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bunun yanında gördüğünüz gibi manda kayma.
0: Evet.
1: Tereyağısını yapıyoruz.
0: Evet.
1: Manda salamura peyniri yapıyoruz.
0: Oh.
1: İnşallah ilerleyen dönemlerde manda taze peynir de yapacağız.
0: Çok güzel.
1: Hizmetlere sunacağız Allah izin verirse.
0: Şimdi mandanın sütünün lezzeti farklıdır. Evet. Doğal olarak yoğurdunun, tereyağının, peynirinin tadı da farklıdır. Ama ekstra olarak çok sağlıklı, şifa dağıtan bir süt aslında bu. Biz biliriz, halk arasında da çok yaygın bir şekilde sarılık hastalığının mesela tedavisinde kullanılan bir süt ürünü. Ekstra eminim sizin ekleyeceğiniz şeyler vardır.
1: Evet, yani bu bizden alan müşterilerimiz söylüyorlar zaten. Manda yoğurdunun, özellikle sütünün anne karnındaki bebeğe bile faydası olduğunu yani.
0: Ya doğduğundaki sarılığına bile iyi geliyormuş.
1: Hem doğmadan hem doğum yaptıktan sonra yani.
0: Bebeğe anne hem hamileyken yiyecek, evet. Hem süt verirken yiyecek.
1: Evet. 3 gün veya bilemedim 5 gün içerisinde geçtiğini söylüyorlar.
0: Ne kadar
1: yani bu derecede kaliteli.
0: Dediniz ki kadınlar mesela cilt sağlığı için de
1: evet.
0: Kullanabilir, tüketebilirler. Dedi.
1: Yani biz tüketiyoruz yani nemli tutuyor, yağlı tutuyor. Ama çok güzel yani böyle parlak gösteriyor bizi.
0: Peki kaç kilo süt veriyor hayvanlar? Ne kadar yoğurt çıkıyor? Ne kadar peynir, yağ oluyor?
1: Bizim bölgede biz Anadolu mandası tabiriyle bilinen 3 kilo 5 kilo arasında. Tabii yüksek verimli olan mandalar da var. Bizim Büyükşehir Belediye'miz bize manda boğası verdi. %50
0: evet.
1: Hibeli.
0: Evet.
1: İnşallah gelecek dönemlerde sütlerin artacağını biliyorum.
0: Verim artacak.
1: Verim artacak.
0: Tabii bu manada devletimizin de dediğiniz gibi belediyelerimizin de güzel teşvikleri var. Yani.
1: Var, var. Yaptılar bize. Destekleri var bize. Hı. Manda Birliğimizin, tabii Mendup Başkan'a buradan teşekkür ediyorum kendisine de. Yani bize manda boğası verdi. İnşallah
0: verim artacak.
1: Zamanında, zaman gelince göreceğiz.
0: Peki geçim kaynağı olarak tercih edilir bir şey mi? Geçimimizi vallahi sağlayabiliyor musunuz?
1: Çok şükür. Geçimimizi sağlıyoruz Allah'a şükür. Allah bundan geri koymasın.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum Nurettin
1: Bey.
0: Ne
1: demek efendim?
0: Hakikaten o kadar güzel tutmuş ki bakın şöyle taş gibi bir yoğurt. Üzerinde de yine kaymağı da var. Bakalım lezzetine de. Yoğurt da zaten tereyağı gibi. Gerçekten harika. Ellerinize sağlık. Şimdi bir iddianız var. Bizim yoğurtlarımız taş gibi olur.
1: Evet.
0: Devrilse de dökülmez, yıkılmaz diyorsunuz Nurettin Bey. Onu göreceğiz.
1: Biz öncelikle el yapımı yapıyoruz. Bizim yoğurtlarımız
0: evet,
1: yani
0: bu önemli bir detay.
1: Görenler diyor ki fabrika usulüdür ama öyle değil. Biz el yapımı.
0: Bakın.
1: Testinde yapalım.
0: Allah yoğurda bakın efendim. İbrahim Muhtarım ne diyorsun
2: yani,
0: bu işe?
2: Kaliteli, bir numara.
0: Bir numara
1: çok
0: değil mi?
1: Çok kişi de inanmıyor yani. Yoğurdumuzun kapalı olduğuna inanıyor. Siz de yakından
0: hayır,
1: görebilirsiniz.
0: Hayır, hiçbir yani. Şey yok. Yani öyle kapak falan yok. Yoğurdu ters çevirdik. Bana mısın demedi yerinden bile kıpırdamadı.
2: Evet çok sağlam kaliteli bir yoğurt yapıyor. %100 organik.
0: %100 o evet bu detay önemli muhtarım.
2: Organik,
0: Soysallı mahalle muhtarımız Hacı İbrahim Bey de bizimle evet. Birlikte. Ne diyelim valla yani güzel bir çalışma.
2: Mandalarımızı da gördünüz, yayıldığı yerde gördünüz,
0: evet,
2: çektiniz.
0: Evet.
1: Tamamen doğal. Tamamen doğal.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Katkısız mı?
0: Katkısız, %100.
2: %100.
0: Yani meralarda otlanıyorlar, geliyor burada güzelce sağlıyor. Mis gibi yoğurtlar, tereyağlar, peynirler de bizzat şu arkamızda gördüğünüz alanda Nurettin Bey ve ailesi tarafından doğal yollarla mayalanıp sofraya geliyor. Evet. Bölümümüz Bölümümüzün sonuna geliyoruz. Tekir'den veda etmek istedik. Aslında çok güzel, güneşli bir güne başlamıştık ama günün sonuna doğru hem dolu hem de yağmur yağdı. Bu güzel görüntüyle veda ediyoruz. Tekir biliyorsunuz Erciyes'in sularıyla beslenen o kadar güzel bir gölet ki aynı zamanda karavanların ve çadırların da kurulduğu bir yayla Tekir. Yalnız bu sene yağışların bol oluşundan dolayı Tekir'in suyu taştı ve üzerinde bulunan karavanları da suyun içinde bıraktı aslında bakarsanız. Dağda hafiften artık karlar eridi. Tüm sular gerçekten dolup taşıyor Kayseri'de. Dağın görüntüsünde de karların eriyip bir görüntü oluşturduğunu görebiliyoruz. Karlar eridi, Tekir yaylası coştu, Tekir'in suları coştu. Biz de bugün bölümümüzün sonuna geldik. Soysallı'yı ziyaret ettik Gezici Radar ekibi olarak. Haftaya yeni bir bölümde, yeni bir yerde karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de Beste ve Güfte programımızla karşınızdayız. Bugünün ilk sanatçısı Hamiyet Yüceses olacak. 20 Haziran 1916'da İstanbul'da dünyaya gelen Hamiyet Yüceses'in annesi Kadriye Hanım, babası marpuç tüccarı Halil Efendi'dir. Sanatçı küçük yaşlarda sesinin güzelliğiyle dikkat çeker ve bolca hayranı olduğu Hafız Burhan dinler. Babasının işlerinin bozulması nedeniyle 11 yaşındayken sahnede şarkı söylemeye başlayan sanatçı, 4-5 yıl boyunca Anadolu'nun birçok şehrinde çalıştıktan sonra Gaziantep'te uzun bir süre kalır ve şöhreti İstanbul'a kadar gider.

Sanatçı 1932 yılının başlarında Beyoğlu'nda ünlü Londra birhanesinde Safiye Aylin'in kadrosunda gazino çalışmalarına başlar. Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak, Yesari Asım Arsoy, Mısırlı İbrahim ve Bimen Şen'den özel dersler alır. 1932 yılı Temmuz ayında Kadıköy Mısırlıoğlu bahçesinde düzenlenen yarışmada Türkiye Ses Kraliçesi seçilir ve 1933 yılında Eski İstanbul Radyosu'nda programlara çıkar. Sahibinin Sesi, Kolombiya ve Odeon firmalarından plaklar doldurur. Soyadı Kanunu çıktığında Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın ısrarıyla Yüce Ses soyadını alır. Saadettin Kaynak, Hamiyet Yüce Ses'in sesine göre besteler yapar. O Dudaklar, Yasemen, Kirpiklerin Gölgesi gibi bu plaklar devrinde satış rekorları kırar.

Sanatçı 1940 yılında Deniz As Subayı Fethi Yücesesli evlenir. Eşi As Subay Fethi Yücesesli 14 Temmuz 1942'de denizcilik tarihinde Atılay faciası olarak geçen Atılay adlı denizaltının batmasıyla kaybeder. Bu acıyla söylediği "Gitti de gelmeyiverdi" şarkısı çok meşhur olur. Şöhreti, güftesi Abdülhak Hamit Tarhan'a, bestesi Mehmet Baha'ya ait olan, seslendirmesi oldukça zor Makber adlı şarkıyla daha da artar.

Sanatçı 1944 yılında Kemal Mollaoğlu ile evlenir. 1944 yılında yapılan bu evlilik 1955 yılı sonlarında ayrılıkla biter. 1956 yılında Cumhuriyet Gazinosu'nda sahnede şarkı söylerken dinleyiciler arasında bulunan genç tıp fakültesi öğrencisi Osman Sabuncu'nun isteği olan şarkıyı okuyarak 40 yıl sürecek bir evliliğin temelini atar. Aynı dönemde İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde de görev alır. 1946'da Hacı Arif Bey'in "Bakmıyor Çeşmi Siyah" şarkısını araya bir gazel ilave ederek okuması çok ilgi çeker ve 1949 yılında bu şarkıyı Odeon plaklarına okur. Bu icrası rekoru bugün bile kırılamayan bir satış rakamı yakalar.

Sanatçı, 1949 yılında açılan Yeni İstanbul Radyosu'nda 1953 yılı sonlarına kadar emisyon alır. 1950 yılında radyodan aldığı ücreti üniversite talebelerine bağışlar ve Üniversite Talebe Birliği'nde her yıl düzenledikleri edebiyat yarışmasında da Hamiyet mükafatıyla adı altında ödüller dağıtır.

Sanatçı Suriye, Lübnan, Kıbrıs, İsrail, Almanya ve ABD'de çok kez konserler verir. Bunun yanında BBC radyosunda da program yapar. Taşlık Gazinosu, Maxim Gazinosu, Küçük Çiftlik Parkı, Kristal Gazinosu gibi dönemin İstanbul'unun en ünlü gazinolarında az solist olarak sahneye çıkar. O dönemleri hatırlayanlar ilk ağızdan şu kelimeleri söyler. Hamiyet Yüceses Taksim Meydanı'nda bulunan Kristal Gazinosu'nda "Bakmıyor Çeşmi Siyah" şarkısını söylerken dışarıda trafik durur, gazino müşterilerinden daha büyük bir kalabalık meydanda birikir, ancak şarkı bittiğinde her şey normale dönerdi diye bahseder.

Hamiyet Yüceses, tatil için gittiği Muğla'nın Marmaris ilçesinde kalp ve solunum yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 10 Temmuz 1996 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybeder. Sanatçının İstanbul'a getirilen cenazesi Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilir.

Şimdiki sanatçımız İsmet Yazar. İzmir'in Bayraklı semtinde 19 Eylül 1929 yılında doğan İsmet Yazar, ilkokulu Türk Birliği İlkokulu'nda, ortaokulu Karşıyaka Ortaokulu'nda, liseyi ise Karşıyaka Lisesi'nin ilk mezunlarından birisi olarak 1947 yılında bitirir. Çocukluğu müzikle haşır neşir olan bir çevrede geçen Yazar, ilk müzik derslerini Karşıyaka Osmanpaşa Camii imamı olan babası Bekir Sıtkı Yazar'dan alır. İlahi ve şarkıları usulleriyle birlikte babasından öğrenir. Daha sonra büyük bestekar Rakım Elkutlu'dan öğrenim gören sanatçı, ayrıca Yusuf Nalkesen, Mehmet Kutlugün ve Mehmet Kasabalı'dan da çokça faydalanır.

İsmet Yazar askerlik görevini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1951'de yeni açılan TRT İzmir Radyosu'na girer. Burada aralıksız 28 yıl solist ve korist olarak çalışır. Sanatçı 1979 yılında kendi isteğiyle TRT'den emekli olur. 1986 yılında kurulan İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda Şef Teoman Önaldı'nın ricasıyla bir süre solistlik yapar. Sanatçı 2000'li yılların başlarına kadar İzmir bölgesinde konserler vermeye devam eder.

Sanatçı 13 Eylül 2013'te İzmir'de geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak 84 yaşında hayatını kaybeder. Yazarın cenazesi 16 Eylül günü Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedilir.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
1: Radyo Radar 91.8.